0: Bu da neydi böyle? Hey! Kimsin sen?
1: Kim miyim? Ben rüzgarım.
0: Rüzgar mı? Ha, tabii ya. Rüzgar. Rüzgar, aile yadigarı yüzün yerini biliyor musun?
1: Yüz

Adaya demek. Hı, anladım. Rüzgar. Hangi yöne gitmeliyiz? Ha?

0: acı çekerken İvancım ya da Vanyacım, ben dünyayı dolaştım. Güneşle Ay'la konuştum. Onlar yardım etmedi ama rüzgar bize yardım etmeyi kabul etti. Yüzü Mucize Yudo'nun yuttuğunu söyledi.
1: Mucize Yudo'yu nerede bulacağımızı söyledi mi peki?
0: Onu bulacağız İvan. Gözlerini dört aç yeter. Tamam mı?

0: İşte buradasın. Ben de tam suya dalıyordum.
1: İşte. Hı? Balina mucize yudu. Hmm. Tam orada.
0: Aman ne güzel. Çabuk ol Vanya, gidelim. Sıkıntı yok.
1: Küçük kat, dev dalga geliyor.
0: Yapma, biraz daha yaklaşsın.
1: Havalar

0: Merak ediyorum acaba balina ne yapmış olabilir ki? Bir haydut gibi zincirlenmiş.
1: Sızlanıyor.
0: İnliyor. Bize bir şey demek istiyor galiba. Ama onu nasıl anlayacağım?
1: Ben sana tercüme edeyim. Ben bir aptalım diyor. Bu yüzden fazla sayıda gemiyi yutmuş. Bunun için de cezalandırılmış. Ama onları nasıl serbest bırakacağını bilmiyormuş.
0: Baksana.
1: Ağlıyor. Aslında bu kendi hatası değilmiş. Ama nasıl çözeceğini bilmiyor.
0: Çözümü ben de bilmiyorum. Ama
1: ona yardım etmeliyiz.
2: Hepsi.
1: Çok yaşa Vanya.
0: Buldum. Onu hapşırtmamız gerekiyor.
3: Ne dedin?
0: Eğer onu hapşırtabilirsek, ha? Herkesi serbest bırakır. Hadi.
1: İyi de nasıl ama?
0: Balina'nın burun deliğine gir. Çabuk ol. Kapanmadan deliğin içine girelim. Hadi. Şu güzelliğe bak.
1: Evet ama epey kokulu.
0: Burun kenarına yanaş küçük at. Kanadını onu gıdıkla.
1: Sakin olsana. İşime karışma.
0: Harikasın. Küçük at hapşıracak. Yavaşla.
1: Tamam da nasıl?
0: Geri dön, geri dön.
1: Sıkı tutun. Vanya!
0: Hadi, hadi hapşırmak üzere. Çıkmamız gerekiyor, hadi.
1: Elimden geleni yapıyorum. Bütün gücümle son sıra. Sıkı tutun.

0: Neden hala seni terk etmedim biliyor musun?
1: Nedenmiş?
0: Çünkü ancak senin gibi ahmak biri başkasının derdi için kendininkini unutur da o yüzden. Balina'ya yüzüğü hiç sormadın da.
1: Yüzüğü gerçekten de unuttum.
0: Unuttun ha?

0: Aslına bakarsan Ivan, durum çok da kötü değil. Yengecin ne dediğini de sana tercüme edeyim. Balina bu yüzüğü sana göndermiş Ivan.
1: Teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Pekala, artık evine dönebilirsin. Neden mutlu değilsin?
1: Ha? Mutluyum, mutluyum. Mutluyum, hem de çok mutluyum. Düşünceye dalmıştım.
0: Neyle ilgili?
1: Ne yapacağımla ilgili.

0: sakin ol. Biraz sessiz ol.
1: Bakın kim geri dönmüş. Anlaşılan yüzüğü bulmuş.
2: Vanya, Vanya, kendine gelsen bir seyissin. Oysa bir kraliçe, onun dengi değilsin. Biraz mantıklı düşün.
1: Al bakalım. Seni aptal. Ve o bir at değil. Kesinlikle bir at değil. Daha önce nasıl fark edemedim? O bir iblis.
3: Kraliçe, kraliçe, uyuyor musun?

0: Bulmuşsun. Onu nasıl buldun ki?
1: Yüzüğü buldum. Yani öbür şey olmayacak.
2: Kapıyı kırın.
1: Gelir misin? Benimle.
3: Evet. Vanya kendini tamamen kaybetti.
4: Bırakın da konuşmamızı bitirelim. Bırakın. Bırakın bizi.
5: Vanya, hemen üzerime bin de gidelim. Vanya.
4: Küçük at. Küçük at.
2: İnfaz edin.
6: Tüm halkımızın dikkatine, kraliçeyi kaçırma girişimi ve iblisle anlaştığı için ve ayrıca kraliyet sarayına sinsice sızmaya çalıştığı için
7: kraliyet nişanı,
6: vasisi Ivan'ın rütbesi ve görevi elinden
7: metalik
6: alınarak kraliyet kalemtüğü sonlandırılıp her şeyden azat edilmiştir ve başı kesilecektir. Bu kralın fermanıdır.

Minik kuş. Sen nereden geldin? Seni takip etmemi mi istiyorsun?

0: Tamamdır. Sağ ol sarı civciv. Artık gidebilirsin.
1: Küçük at, hayattasın.
0: İvan nasıl?
1: Durum kötü. Suçlu bulunduğu için infazına karar verildi. Hepsi benim suçum. Kral'a ebedi gençliğin tarifini söyledim. Elimden geleni yaptım ama bir şekilde işler istediğim gibi gitmedi. Benim Tutankamon'um. Bir kabus gördüm. Ölüyordun. Çok yaşlı, eskimiş. Çımak ve ben yalnız kaldık. Ve yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Yalvarıyorum. Siegfried'im, gençleş lütfen.
2: Bunu söylemesi kolay. Ama nasıl?
1: Merhum ninemin bir tarifi var.

0: Ama önce gözümüzle bir görelim. Kazanlara önce seyisiniz Ivan atlasın.
1: Vay canına, bu çok zekice. Yani ben de deminden beri düşünüp duruyorum. İlk düğünü yapıp sonra mı infazı yapsam, yoksa tam tersi mi yapsam? Sorun çözüldü. İdam olmayacak. Kazanlara atılacak.
2: Anneciğim, o kazanda canlı canlı pişecek. Kaçamayacak.
3: Ama bak, ilk kazana ninemin yüzüğünü, ikincisine ateş kuşunun tüyünü, üçüncüsüne de yaşam bölümü çiçeğini atacağız. Ivan hayatta kalacak.
4: Nereden biliyorsun ki?
3: Ninem söylemişti.
4: Ninen demek. Tamam, yüzük sende. Ivan zindanda ama ateş kuşu onu duyacaktır. Geriye çiçek kalıyor. Nereden bulurum?
3: Dünyanın ucunda.
4: İyi de dünyanın bir sürü ucu var. Olamaz. Öğlene kadar yetişemem ki.
3: Sen de böyle kanatlar varken rüzgardan bile hızlı gidersin. Bol şans.
4: Git hadi.
5: Evet. Son sürat koşmam gerekecek.

Dinleyin, dinleyin. Zenginler ve fakirler, gençler ve yaşlılar. Bu günü yıllarca hatırlayacaksınız. Kralımızın sıra dışı güzellikteki bedeni gençleşecek. Ulusal öneme sahip eşsiz ve benzersiz bir etkinlik. Herkes saray meydanında toplansın.

0: Çık hadi.
1: Devam et, devam et.
0: Yürü.
2: Bakın, bakın bu kraliyet seyisi.
3: Bu Ivan.
1: Evet, bu Ivan.
4: İblisle işbirliği yapmışsın.
5: Yazık be. Sana güvenmiştik.
6: Sana yazıklar olsun
5: sen böyle ha.
6: Biz sana güvenmiştik.
5: Yazıklar olsun sana.
3: Sana güvenmiştik.
4: Kralı bekletme. Yürü.
7: Benim sevgili halkım, iyi kalplilik her kralda olmayan bir duygudur. Ama bende var. Burada bir krallık suçlusu var. İhanetten suçlu bulunan biri. Bu adam benden çalmaya kalkıştı. Kraliçeyle konuşup bir karar aldım. Benim yerimde başka bir kral olsa hemen infaz eder. Ama ben o kadar iyi bir kralım ve o kadar iyi bir adamım ki ben ona bir şans daha veriyorum.
5: Evet, evet.
8: Yüce kralımız, suçlunun savunmasını da dinlemek istiyoruz.
5: Savunmasını yapsın hadi.
3: Evet,
5: İzin ver konuşsun.
3: İzin ver.
5: Evet, hadi konuşsun.
9: İzin verin konuşsun.
5: Hadi. Bakalım neler söyleyebilecek.
7: Konuşmasına izin veriyorum.
10: Konuşayım o zaman. Evet, suçluyum. Babamın ve kardeşimin nezdinde bir suçluyum ben. Sırf kendimi düşündüğüm için dostumu dinlemedim ve o da benim yüzümden öldü.
5: Ne?

0: Çünkü aşık olmuştum. O kadar çok aşık oldum ki keşke onun dengi olabilseydim.
1: Çok tatlı.
2: Atla artık. İvan'a atla, kazana atlayıp biraz gençleş. Bir de iyi kalpliliğimi unutma. Hadi.

0: işte, sen neredesin küçük at?
1: Hapşırıyor. Yaşam ve ölüm çiçeği sensin demek.
0: Beni koparanın kaderi ne olur biliyor musun? Evet evet, ölür. Ve hayat çok güzel. Bunu bir düşün.
1: Şu an düşünecek zamanım pek yok. Hem de hiç yok.
2: Gösteri bitti. Dağılalım.
3: Şansı yokmuş. Kazandan çıkamadı.
4: İvan'ı bir daha göremeyeceğiz.
5: Kaynayarak
4: çok üzgünüm.
6: Ölümün ne kadar sessiz olursa canın o kadar kolay çıkar derler.

aşkım bekle beni. Gençleşip hemen geliyorum. Tam bir delikanlı olacağım.

0: değilsiniz. Çıkarın beni buradan sizi sersemler. Çıkarın beni dedim. Çabuk olun. Beni buradan çıkarın. Çıkarın. Dur sana. Dur dedim sana. Dur. Dur dedim sana.
1: Hale geldi.
0: Dur. Dur dedim sana. Dur dedim. Dur.
1: Uzaklaşıyor.
2: Hiçbir hale bakın. Çok komik.
3: Hey ahali. Kralsız ne yapacağız?
4: Yeni bir krala ihtiyacımız
5: Doğru.
4: var.
5: Doğru. Yeni bir kral gerek.
6: Nereden bulacağız ki? İvan. İvan kral olsun.
4: Evet. Yeni bir krala ihtiyacımız var.
5: O zaman İvan'ı kral yapalım.
1: Evet. Bence de o olmalı.
7: İvan. İvan. İvan. İvan. İvan. İvan. İvan. İvan. İvan. İvan. İvan.

0: Hı?
1: Orada.
2: Küçük at, nereye kayboldun?
3: Daha kaybolmadım ama hazırlanıyordum. Yine kaftanı giymişsin, terfi mi aldın?
0: Dur yapma. Hadi ama bırak da huzur içinde öleyim.
2: Tam olarak niye ölüyorsun?
0: Çiçek bana kaderimin böyle olacağını söyledi. Keşke elden bir şey gelse.
3: Ama gelmiyor işte. Masalın sonu geldi İvan. Yanlışım olduysa beni bağışla.
2: Benim için mi ölüyorsun? Ölemezsin dostum. Yalvarırım, ölme ne olur. Ne olur, sensiz ne yaparım ben?
1: Seni şapşal. O çiçek bu lafı herkese söylüyor. Ölümden korkup çiçeği koparmaktan vazgeçip geçmeyeceğini görmek için. Ama korkmadın, dostun için hayatını riske attın. Ve artık hiç ölmeyeceksin.
3: Öyle mi? Daha önce söyleseydin ya bunu.
2: Küçük at, İvan, sen benim hayatımsın.
3: Kes şunu.
2: Ölemezsin.
3: İvan, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim.
2: Ölmeyeceksin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
2: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Provalardan geldik.
3: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu Cevriye.
3: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
3: Bence Fosforlu Cevriye başlasın.
0: Peki. Harika o zaman.
2: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
2: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
2: o yüzden
0: güzel.
2: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
3: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
3: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
2: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu-Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
2: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
2: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
2: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
2: Evet.
3: Gerekiyor.
2: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
1: Oo, çok güzel.
2: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel,
2: daha evet daha özel, daha özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
0: İnşallah.
1: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
2: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı, dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
3: Dayanamadım.
2: Unutmayacağım bunu.
3: Dayanamadım.
2: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
3: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
0: Çalışmaktan mı yoksa?
3: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
0: Harikasınız.
3: Evet.
0: Evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatındasın? Biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
0: Sahne alıyorsun?
1: Evet.
0: Harika, nerede?
1: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
0: Çok güzel.
1: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum, çok keyifli geçiyor benim için.
0: Nasıl müzikle buluştun?
1: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
3: O ben de.
1: Evet, o ben de. İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
0: Birinci oldu mu lise?
1: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
0: Ne güzel.
4: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslinin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir
2: şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
0: Sen de şarkılarını yapay zeka ile yaptın değil mi?
2: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zeka ile yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazar.
0: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
2: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
5: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Allah.

0: teklif vermemek için.
1: Tabii. Oo. Evet. Ya biz mesela atıyorum dizimizi söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Evet. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
2: Söylüyor muydun? Dizimizi yaptın mı?
1: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizimizi yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
2: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
1: Neden
2: kendi
1: bekledim?
2: Kendi şarkın için.
1: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şen eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
3: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
1: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Hani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah peki, güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz evet, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama
1: O da biraz daha depresif, böyle evet, duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılışmak üzere olan falan.
3: Ya kime slow yazıldı? Şarkılar genelde

0: Sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkmak evet, için. Daha böyle kış mevsimlerine saklanıyor.
0: Kış hazırlık gibi.
2: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
0: Çok yetenekli.
2: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyor diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
0: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var, ben
0: çok bana şey direkt
2: var,
0: onları.
2: Şey var, var.
0: Evet var.
1: Ben yeni nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
0: Kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: Şarkı.
2: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?
3: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
2: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
3: Evet.
2: Aa.
3: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
2: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
3: Şöyle.
2: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
3: Yok. Kendisi oynamadı.
2: Arada başkası kim?
4: Sahneledi galiba değil mi?
3: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güldris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi, bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim, biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
2: Harika.
0: Gittim. Ankara ailesi.
3: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar, beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güldris Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de. Bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef, Allah rahmet eylesin.
2: Müthiş hikaye.
3: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
2: Ay, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
3: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
2: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet, bir şekilde yaptım. Sonunda da o.
3: En büyük hayalimdi. Yani ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdı vefa. Ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
4: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
3: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güldris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum, Suat Derviş'i. Ve aslında Güldris Hoca'nın yazdığı Güldris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye, Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güldris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek, daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda, sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güldris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek, kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil, kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
2: Evet, evet.
3: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik. Birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım hani istiyoruz. Güzel. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
4: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
3: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi. Ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Derse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Değilsin. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
4: Bu oyun onlara ithafen olsun.
3: Öyle olsun. Hepsinin.

0: Hepsini.
1: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
2: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
1: Adını bile söylemedi yani.
2: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
2: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
0: hızlı
2: geçelim.
0: Hızlı ilerliyor.
2: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
0: Adamın aşk derdi var mı?
2: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin ne anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
0: Çünkü bunu
1: ne güzel.
0: Şu anda çok, dünyada
1: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
2: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
0: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
2: çok,
0: ki.
2: Çok fazla.
0: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be, erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
1: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
0: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum.
1: Ben suçluk duydum, acaba ne yapsam diye şimdi.
2: Değil mi? İnsan ister istemez.
1: Bugün ne yanlış yaptım acaba diye.
2: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
1: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
0: Vay estağfurullah.
2: İyi maşallah.
1: Deren Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne? Gelecekte en büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
1: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
1: İnşallah başarırsın.
3: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
2: İnşallah.
1: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
3: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
2: Evet. Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeyle.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo baya mali okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu olacağım.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım.

0: de biraz daha özgür kalayım en azından falan diye Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ya bir dakika ya ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor, evet. Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelen en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
1: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
0: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan sadece 3 dönem.
1: 3 dönem. Daha akılda onlar kaldı.
0: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
1: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
0: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
2: Ne güzel.
0: Evet çok seviyorlar. Sultan Türk falan diye böyle arkadan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
0: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. İkinci ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
2: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle geçiyor.
1: Harika.
2: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki hani her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne. İstanbul falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
2: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.

0: da olur zaten, oluyor.
1: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
0: Aynen.
1: Bu ya hayatta çok hızlı örnekleri çıkışlar. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatım şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım. Çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
0: İnşallah, inşallah. Ne güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
2: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
0: Ne okudun?
2: Konservatuvar okudum, tiyatro.
0: Çok güzel. Ha bir de okulunu kendi okulunu
2: okudun. Tabii tabii.
0: Çok güzel.
2: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
0: Okudun.
2: Evet.
0: Oh süper. Bahsetti. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi, hukuk fakültesine girmek.
2: Gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, İşte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
1: 3-4 binanın çok tam güzel ortasında evet, oturduğumuz
2: için. Gerçekten.
1: Yani. Öyle bir şey.
2: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projelere. Ha tabii ki sağ olsun eşim de hep bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi
3: ama
2: çok seviyorum.
3: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
1: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz, sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil
2: yok
1: mi?
2: Yaptın.
1: Çok güzel yaptım.
2: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor var bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
1: Ben değil.
2: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
0: İnadım.
2: Yani evet.
1: İşte orada Başak aklı olarak
0: ortama ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
1: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam.
2: Oh. Olsun.
1: Hallediyorum yani. Seviyorum.
2: Yani en son

0: kendi dışında.
1: Üç harfli.
0: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de hani ya, bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak.
2: Ben çok katılıyorum size. Evet.
1: Katılıyorum. Bu kadar duygusal, arkadaşım, bu kadar güzel sözler yazan birisi. Aksi bir şey söylemesi zaten.
0: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı evet. yorumda. Seviyorum ama Türk'ün hep yeri ayrı.
1: Harika.
0: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak. Yani aa, konsept
1: güzel.
0: Olarak konuklu falan böyle.
1: Çok güzel,
0: güzel
1: çok
0: bir şey
1: güzel.
0: Yapacağız inşallah.
1: O zaman iki Karadenizli olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler,
1: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
2: Çeyrek Karadenizli. Ucundan.
0: Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun.
1: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada bunları sever.
2: Bu senin. Ben böyle çok minicik yanından
1: olsun, minicik,
2: eşlik edeyim.
1: Minicik halkadan arkadan.
2: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz. Esas. Yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
0: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
2: edeceğiz.
0: Çok iyi gidiyor.
2: İnşallah Allah ömür harika verdiği sürece elimizden İnşallah geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
2: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa. Tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
0: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba değil mi?
2: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editör yasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl

0: tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir, nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani biraz yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum.
1: Ne zamandır yazıyorsun?
0: Ya vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. Yani 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
2: Evet, çok teşekkür ederiz hepinize.
1: Ayaklarınıza sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: Çok İnşallah ederim. Çok teşekkür ederiz.
1: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
2: Aynen öyle, gelip gerçekten izleyeceğiz. Derin'cim, yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel, sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
2: İnşallah yine gelirsin ünlü
3: İnşallah.
2: Olduktan sonra.
3: Sizi de sahneme bekliyorum.
2: Tamam.
3: İnşallah.
2: Çok seviniriz.
3: Çok mutlu
2: Harika.
3: Olurum.
2: Çok
3: tekrar
2: teşekkür
3: çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anın kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani sağ ol, başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız, aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz, bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında

0: aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
1: Eyvah.
0: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
1: Çok özel bir iş.
0: Çok özel
1: senin
0: bir iş.
1: Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaköre'yi ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
0: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil. Güzel. Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet, teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: çok güzel açıkladın, harika, aynı.
0: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı.

0: O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstüne olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani evet çok...
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun gibi. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Güzel oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyirci de bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben bu. Ben de onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Çünkü
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsnü Ev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsnü Ev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsnü Ev deyince duydum ama Hüsnü Ev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
0: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genç

0: Şimdi gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projede de belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum. Küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi? Sadece iklim değişiyor. Bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel
2: 18,
0: mi?
2: Evet.
0: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
0: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala COP'lara gidiyorum. Her yıl bütün COP'ları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musunuz? 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları. Mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık... plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti. Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
2: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
2: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
2: O kadar.
0: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da, çünkü bunlar

0: Bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas çok davrandık. Güzel. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. anladığım kadarıyla.
0: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayan. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmini seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne evet. diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet, yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken...
1: Tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam, geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posun da varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı
1: yani. Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansör denerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik, menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Hemen oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum Benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz, yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum.
1: Yavaş yavaş.
0: Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Ne Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene.

0: 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse 6 senesi
1: tarihiyle geçmiş. Doğru.
0: Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli, çok oynaması. Zevkli. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim, şunu alüminyum yapalım. Bileği mi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi, o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet, da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Yani
0: müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler, her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Her şeyin hazır, merak etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje yaklaşık, ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de, şehir şehir gezeceğimiz için de.
1: Bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar.
0: Surlar, baktığınız zaman oradaki yemekler, o yıldaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum, bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: kiloya
0: geldim.
1: Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her yani boşluğunda orada.
0: Kaçırmak istemiyorum çocukların küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona, sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir, evet, biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin, çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. her

0: Bir fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum ve bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum, çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı, evet, o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfır, değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli.
1: Oo.
0: Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk.
1: Çok şeker.
0: Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
1: Ha.
2: O yüzden o cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu, evet, biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızlı arası iyi. Benim hızlı aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine, yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oh, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: İnanılmaz abi o kadar hızlı
2: geçiyor. Çok hızlı geçiyor.
1: İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar. Hı. Biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani.

0: Bir şey hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi. Çok iyi. Ben çok hatırlıyorum da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Harika.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neşet sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani... Benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten
1: anneler.
0: Aynen. Anneanneler.
1: Herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bordla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı baba oğul, baba kız? Mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: sana
1: mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğini eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
1: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor. Ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Kuzen oluyorlar. Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız. Güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Maşallah.
0: Emir tabii abilik. Tabii Aslan büyük oğlan yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alare'ye hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun. Tabii, tabii. Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa evet. Kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor.

0: benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa...
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsa her zaman bir kuzen vardır yani, kardeş evet. kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın evet. oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine, şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek, daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu yani, o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz Hanım, sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha, iyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey, özledim oğlum be, hadi gelin artık, hadi artık gelin falan. Ama şey, sağ olsunlar. Yani
1: çok sık
0: şey,
1: gidip geliniyor, şey olduğu için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet, gidip geliyoruz bir şekilde yani, öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Ah keşke, ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedim. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani, sinema tarihinde
0: bir de
1: çok önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of. Ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani. Evet. O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Tekrar sağ teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
6: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmayı düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi, herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
0: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
1: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
0: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
1: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün

0: örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
1: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
0: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
1: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
0: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
0: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel Köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel Köyü'nün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel Köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel Köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
1: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı, hı hı, ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar, bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
2: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller, evet, üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
2: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. Hı hı. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
2: Ne demek Düğlek?
0: Düğlek'in anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostan'a denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve deprem den ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum. Ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler, hı hı, dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
2: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım, de depremleri konuşalım. Köylerin, peki, kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil

0: dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor. Ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış. Ve bu dönemdeki 6 deprem aslında ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış, Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede konar göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10 yıl.
0: Evet geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi. İlerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü güney tarafta yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık Rustum çeşmesini olduğu yere köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını lokalizasyon yapabileceğimiz

0: alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldum peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyim onu, o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 mm dolaylarında yağış alan, ilkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri 1959-60'lı yıllarda Demirköprü Barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam gidelim. Gittik baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık evet. alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet. Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstahar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor. Demografik hareketliliği hızlandırıyor. Ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canının malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak köyünde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak, bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim, 10 civarı, 11 civarı Kavak köyüne aracımızla intikal ettik.

0: önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak Köyü'nde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna Köyü'nden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak Köyü'ne geldiler. Kavak Köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra, yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna Hüyü diyor. Nasıl Çatal Hüyü biliyorsak aynı şekilde Dinorna Hüyü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde Hüyü'ye insanlar Hüyü diyor. Yığma Tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş, orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Gudref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet, Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su

0: en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yem, yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladı. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam, önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç nasıl...
1: Bir arazide olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yollarıyla ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz-Ağustos süreci ya da sömestr kısa. O dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece SALT bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorunlardan bir tanesi, sorumluluklardan bir tanesi. Osman hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Öyle Manisa, mi? Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak, yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşoğlu hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Şimdi dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse

0: Gelmezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, münbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum mesela. Kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor. Ama İspahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir. Evet. Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli
0: çok sağ
1: bilgiler
0: olun.
1: Verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri bu programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını bugün 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor.

istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş.

fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri.

O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın

olmasın, neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demektir. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da

0: Şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazanıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renklerse gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil,

zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü.

güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRV'de.
10: Genel izleyici için uygundur.

artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

0: bence aşkın zaten bütün sihri de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşka benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüncen alacağım. Halıları sökeceksin gelerek diyeceksin.
0: Buyurun git.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışveriş.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını bugün 10-14 saatleri arasında Ahbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden Modern Folk Üçlüsü'nün diskografisinde 11 45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Duru'nun 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken, Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

0: yabancısın.
1: Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
0: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
1: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.
0: Üzün

Sözleri Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Osman İşmen imzasını taşıyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yelkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

olarak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

bir müzik yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

Orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl. Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Söz ve müziği Tantaşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Bahar, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

0: açmaz oldu.
1: Unuttum, iki sanatçının müzik dünyasındaki tecrübesini ve yorum gücünü bir araya getiren özel bir işbirliği olarak öne çıkıyor.

oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

DJ, prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici vokalistlerine

Cem Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak yayınlandı.

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı. Bir

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemiroğlu'na ait.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Eybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını bugün 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor?

0: quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Sessiz Miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların

0: Hayatımı ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte ne ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak ki

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Coates'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri Savaş Tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü eczacı kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişiklik.

0: için başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne, hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız, bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward to fly down. Weapons are online.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken, yalnızca olduğu yerde sallanan basit

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
3: Her anı kalk.

0: mükemmel bir komedi.
1: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
2: 1 milyon mu?
3: 1 milyon.
0: Gök taşı bu akşam 20'de APRV'de.
4: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Efendim merhabalar, iyi pazarlar. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Ankara'dayız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde an itibarıyla yayınlarımıza başlıyoruz. Saatlerimiz 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameralar karşısına geçecek ve ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıklayacak. Ekonomi yönetimi enflasyondan büyümeye, istihdamdan işsizliğe, cari dengeden turizme kadar birçok alanda yeni yol haritayı kamuoyuyla buluşturacak. Hatırlatmakta fayda var. Geçen sene açıklanan OVP'de bu sene adına %16'lık bir enflasyon beklentisi vardı. Son gelen enflasyon verisine baktığımızda %31'in biraz üzerinde enflasyon görüyoruz. Bu enflasyon göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki sene adına hedefler ne şekilde değişecek? Konuklarımızla öncesinde konuşacağız. Orta vadeli program belli olduğunda da yine akabinde değerli konuklarımızın yorumlarını alacağız. Yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner ile birlikte Ankara'da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Üzeyir Doğan ve Profesör Doktor Abdülkadir Develi de bize eşlik ediyor. Merhabalar, iyi pazarlar.
1: İyi pazarlar.
2: İyi pazarlar.
0: Özlem Hanım, nasıl bir program beklersiniz önümüzdeki 3 yıla dair? 2027-2029'luk arasını belirleyecek, gösterecek yol haritası birazdan belli olacak.
2: Evet, Ankara'da güzel bir pazar sabahı. Belki de ilk defa orta vadeli program bir pazar günü açıklanacak. Oldukça da hareketli olduğunu söyleyebiliriz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin. Tabii bizi heyecanlandıracak rakamlar da olacak. Senin de az önce bahsettiğin gibi en kritik nokta aslında enflasyon olacak. Çünkü 2026 için belirlenen hedef %16 idi. 2027 için %9'du. Şimdi baktığımız zaman Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda %28'lik bir hedef koyduğunu ve 2027 için de aslında orta vadeli programı işaret ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada en kritik nokta enflasyon olacak. Tabii enflasyonla birlikte önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var 10 Eylül'de. Dolayısıyla orada faiz kararını da görmüş olacağız. Yine büyüme rakamlarında bir miktar oynama olduğunu görüyoruz 2027 yılında, 2026 yılında. Orada da belki rakamlarda revizyonları göreceğiz. İşsizlik beklentilerin daha altında geliyor. Belki orada da bir daha farklı bir revizyon olabilir. Yine ihracat ya da cari açın milli geliri oranı konusunda çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum doğrusu. Turizm gelirlerinde de yine 68 milyar dolar yakalanabilir gibi görünüyor bu yıl. Yani özellikle tabii Mart ayında başlayan savaşın etkilerini görüyoruz. Sadece Mart ayında başlayan Amerika-İran savaşının petrol etkileri değil, aynı zamanda yaklaşık 55-56 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının da yine gıda fiyatlarına, dolayısıyla küresel olarak da aslında pek çok alanda sorun yarattığını görüyoruz. Yani bu yılki orta vadeli program daha çok savaşın gölgesinde şekillenecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıla çünkü savaş etkisini gösterdi ve fark eden rakamlarda savaş yüzünden fark etti. Yine tabii petrolün bugün bile 96 dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Çok belirli olması, yani tahmin edilmesi çok kolay bir dönem değil. O yüzden zor bir aslında hazırlık süreci olduğunu söyleyebiliriz orta vadeli programda.
0: İşsizlikten cari dengeye, enflasyondan büyümeye kadar birçok nokta birazdan açıklanacak orta vadeli programda. Yeniden hedefler anlamında yeni rakamları göreceğiz. İşsizlik oranı bu sene adına %8.4 öngörülmüştü. Cari açık noktasında da 22.3 milyar dolar ifade edilmişti. Buradaki veri geçen sene ve 3.8'lik bir büyüme öngörüsü vardı. Siz enflasyon kanadına detaylı bir şekilde atıfta bulundunuz. Abdülkadir Hocam, nasıl bir sunum beklersiniz? Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor ve bu bahsettiğimiz parametrelerde hangi nüanslar ön plana çıkacak?
3: Tabii bu geride bıraktığımız OVP

0: hızla hazırlanırken dünyada bir savaş yoktu. Yani bunun altını çizmek lazım. Ve özellikle bu yıl savaştan önce bizim Merkez Bankası'nın enerjiye dair, petrole dair tahmini ise 62 dolar bandındaydı. Yani bu sadece bizde değil, dünyadaki bütün merkez bankalarının ciddi bir sapma anlamına geliyor. Savaşı getirmiş olduğu belirsizlik, az önce Özlem Hanım da ifade etti. Yani bu belirsizlikten dolayı da zaten projeksiyon yapmak oldukça zor. Tabii enflasyon tarafı malum, enerji maliyetlerinin getirmiş olduğu bir baskı var. Ya 96 dolar bandında, ki bu oldukça yüksek bir rakam, ki az önce ifade ettiğim üzere yani beklenen %60 bandı idi savaştan önce, ama şu an 96 dolar civarında bir rakam. Yani 60 dolarlar nereye, 96 dolar nereye? Yani bu da ciddi anlamda enflasyonist bir baskı oluşturdu. Diğer taraftan tabii bunun evvelinde ise ticari savaşların getirmiş olduğu belirsizlikler var. Diğer taraftan ise işte bu Rusya-Ukrayna savaşının nereye gideceği noktasında belirsizlikler var. Tüm bunlar topyekun değerlendirdiğimizde, yani aslında bu dönemde makroekonomik istikrar çok önemli, ama bunun kadar önemli olan ise burada bir direnç, yani ekonominin dış şoklara olan direnci, ekonominin kalkan şeklinde bu şoklara karşı kendini koruyabilmesi, ki biz buna ekonomik güvenlik kavramı adını veriyoruz. Yani ve uygulanan sıkı para politikasının etkisini biz zaten görmüş olduk burada. Çünkü yaşanan savaşlar ve enerji şoklarına rağmen TL'deki istikrarın devamını bu noktada gördük. Tamam, burada enflasyonda bir sapma durumu söz konusu. Yani enflasyon %16 bekleniyor idi OVP'de, ama şu anda bile Merkez Bankası burada 28'e çekti enflasyon, yıl sonu enflasyonunu. Şimdi bunları okuduğumuzda bir de tabii işin büyüme tarafı var ki 2026'da beklenen büyüme %3.8'lik bir bekleme, bir büyüme beklentisi var idi burada. En son açıklanan rakamlarda ise %2.3'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Tabii 2027'de 4.3 ve 2028'de ise %5'lik bir büyüme bekleniyor idi bu noktada. Tabii enflasyon ve büyüme arasındaki denge aslında dünyadaki temel soru da bu. Yani nasıl bir denge ortaya konmalı? Yani enflasyonu bu noktada büyütmeden, artırmadan sürdürülebilir büyüme nasıl sağlanır? Aslında bu dünyadaki temelde bir soru. Yüksek maliyetler, yüksek borçlama maliyetlerinin getirmiş olduğu baskı, ekonomik baskı ve savunma harcamalarındaki dünyadaki ciddi anlamdaki artışı getirmiş olduğu ticaretteki olumsuz iklim. Aslında biz bugünkü OVP'de dış şokların daha çok konuşulduğu ve buna dair de aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik direncini nasıl koruması gerektiğine dair yeni gerçeklik altında bir rakamlar ben bu noktada bekliyorum.
1: Geçen yılla bu yılı kıyasladığımızda tablonun epey bir değiştiğini görüyoruz. Belirsizlik hususunda da değerli hocam da bunu atıfta bulundu. Mutlaka bahsettiğimiz enflasyon, büyüme, işsizlik, bu alanlarda bir revizyon göreceğiz. Bu belirsizlik orta vadeli programa nasıl sirayet edecek Üzeyir Bey?
2: Evet, yani gerçekleşmelerle geçen yılki tahminler arasında ciddi farklılıklar var. Özellikle enflasyon tarafında, büyüme tarafında, cari açık tarafında, yani bunlar tarafında oldukça değişik rakamlarla karşılaştık negatif anlamda. Bu sene aslında petrol fiyatlarının bu tamamında hem büyüme tarafındaki etkisi, hem enflasyon tarafındaki etkisi, hem cari açık etkisi tarafındaki etkisi net hissedildi. Seneye ne olacağını bilmiyoruz, ama en son enflasyon raporu sunumuna baktığımızda Merkez Bankası'nın daha iyimser taraftaydı. Sanki savaşın biteceği ve gelecek yıl daha iyi bir atmosfer oluşacağı yönünde bir beklenti vardı. O beklenti OVP'ye de yansıyacak mı? Bugün ona bakıyor olacağız. Birincisi bu. En çok neye bakacağız? Birincisi enflasyon tahminleri. Bu elbette önemli. Çünkü 2026 için 16 tahminimiz vardı. 30 civarı bir rakamla bitireceğiz. 28-30 arasında bir rakamla tahminen. Neredeyse iki katı büyüklüğünde bir rakam. Büyümede yine 3.8'lik bir tahminimiz vardı. Orada 3 civarı bir rakamla bitireceğiz gibi gözüküyor. Cari açık 1.3 civarı bir beklentimiz vardı. 3.5 civarı bir rakamla bitireceğiz gibi gözüküyor. Yani bunlara baktığımızda buralarda bir revizyon gelecek. Ama bence en çok üzerinde durulacak konu 1. Enflasyon tahmini ne olacak? 2. Enflasyon tahminiyle beraber büyümede nasıl bir tahmin yapılacak? Çünkü 2027 tahmini bir önceki OVP'de 4.3'tü. Şimdi 4.3'lük bir büyümeyle dezenflasyonist süreci

0: destekleyebilmemiz mümkün değil. Yani orada büyümeden bir feragat verilecek mi? Buna bakıyor olacağız. İkincisi de bütçe dengesi tarafına bakıyor olacağız. Çünkü her ne kadar resmileşen ya da açıklanan bir tablo olmasa da erken olmasa bile erkene alınmış bir seçim olabileceği ihtimali konuşuluyordu. 2027 bütçesine bu yansıyacak mı? Büyüme ve tahminlerine bu yansıyacak mı? Enflasyonda nasıl bir yol çizilecek? Aslında bu üçlü bence bugünkü OVP'nin en önemli kalemleri olacak. İşsizlik tarafında zaten bir problem yok. Bütçe dengesi görece depremin etkileri hala devam ediyordu. Ona rağmen görece istikrarlı bir şekilde devam ediyor. O tarafta bir problem yok. Dediğim gibi bakacağımız üç kalem enflasyon, büyüme ve ana çerçevede bütçe dengesi tarafında nasıl bir açık öngörülüyor. Bu üç kalemi izleyerek piyasa gelecek yıl büyüme tarafına mı biraz daha ağırlık verilecek? Bütçe tarafında biraz feragat edilecek mi? Bir erken almış seçim ihtimali var mı? Buna bakıyor olacak. Bir de bununla ilişkili olarak elbette enflasyon tahminlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu da piyasa yine sorguluyor olacak.
1: Geçen sene ne kadar yapısal reformun hayata geçtiğini de Cumhurbaşkanı Yardımcısı orta vadeli program sunumunda ifade etmişti. Mutlaka yine yapısal reformlara da bu sunumda vurgu yapılacaktır. 2026 yapısal reformlar açısından nasıl geçiyor peki sizce Özlem Hanım?
2: Yani yine savaşın gölgesinde geçiyor diyebiliriz. Özellikle tabii şimdi orta vadeli programın eylem planı bölümünü bekleyen pek çok iş dünyasında pek çok kesim var, pek çok sektör var. İşte turizmden tekstiline kadar pek çok alanda aslında bu orta vadeli program için beklentisi olan kesim olduğunu söyleyelim ki bu arada geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimi iş dünyasıyla da bir araya gelip yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yaptı. Hem iş dünyası hem sivil toplum örgütleriyle birlikte beklentiler yönünde. Bakalım nasıl bir tablo açıklanacak ama tabii bu programın en önemli yanlarından birisi yapısal reformlar. Ve ekonominin de aslında işte bu dezenflasyon sürecinin bir miktar daha ilerleyebilmesi için ve aslında bir anlamda hem finansal erişimde hem üretim noktasında sıkıntı çeken kesimler için de bu atılacak adımların yapısal reformlarında oldukça önemli olduğunu söylemek lazım.
1: Hocam enflasyonun nereye revize olmasını beklersiniz?
3: Evet, bu önemli bir soru. Herkesin de merak ettiği bir soru aslında. Tabii burada bu yıl %16 idi fakat Merkez Bankası bunu %12 zaten yukarı revize etti. Ve piyasa %30'da aşma hala aldık mı beklentisi hala bu noktada oldukça yüksek enflasyona dair. Yani enflasyonist beklenti de ki iyileşmiş isterlen üzere değil. Tabii nasıl bir rakam ortaya konacak? Tabii burada Merkez Bankası'nın ara hedefine baktığımızda bu ilişki %24. Yani sıkılaşmaya devam mesajı verdi Merkez Bankası. Biz aslında biraz bunu göreceğiz bu OVP'de. Tabii bu savaş devam ediyor. Tabii diğer taraftan seçim durumu var. Bu OVP periyot içerisinde ve bu resimde nasıl bir enflasyon tahmini yapacak? Aslında merak edilen nokta bu. Tabii yukarı doğru bir revize mutlaka olacaktır. Zaten önümüzdeki yıl için %9 varmış. Hani burada önceki OVP'de ve sonrası için 8. Şu an zaten bu noktada %16'yı çok fazla aşmış vaziyetteyiz. Yani burada yukarı doğru bir revize mutlaka olacaktır. Ama ben fiyat istikrarına dair tekrar vurgu bekliyorum. Ama savaş gerçekliği altında bir vurgu bekliyorum burada. Tabii rakam ne olur? 2027 yılı için hani 2026 3 aşağı 5 yukarı Merkez Bankası da hedeflerini ortaya evet koydu. Bunu beraber göreceğiz.
1: Birazdan siz orta vadeli programın açıklanacağı salona gideceksiniz. Şimdilik çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Program açıklandıktan sonra yine kıymetli yorumlarınıza başvuracağız. Efendim orta vadeli program için Ankara'dayız. Orta vadeli programda büyüme, enflasyon, cari denge ve işsizliğe dair hangi hususlar ön plana çıkacak merak ediyoruz. DEİK Başkanı orta vadeli programa yönelik beklentisini Alpara ekranlarında değerlendirdi. Nail Olpak özellikle bu programın mühim olduğunun altını çizdi.
4: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bakan yardımcılarımızla birlikte iş dünyasının talep ve beklentilerini sordular. Biz de olması gerekenleri, yani olması gerekenleri derken çok talep var da bunların içinde yapılabileceğini olduğunu düşündüklerimizi ifade ettik. Bir taraftan dezenflasyon programı devam ediyor. Mali disiplin devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyoruz? Masadaki herkes dedi ki ya biz mali disiplinle dezenflasyon programını da destekliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Ama bundan geriye gitmeyelim. Geriye gidersek bir defa daha olayı başa sarmış oluruz. Böyle bir şey yok ama bunu desteklerken de yapılabilecek tercihler noktasında bazı şeyler olmalı. Bir taraftan sanayiye verilmesi gereken ilave ne tür destekler olabilir? Bunlar parasal desteklerin uyumunun yanı sıra biraz önce söylediğim gibi önünü görebilmek noktasındaki ifadeler de destektir. Ben o noktada OVP'yi merakla bekleyenlerden biriyim. Her yıl olduğu gibi. Çünkü orta vadeli program dediğinizde bir yıl içerisinde, önümüzdeki bir yıl içerisinde siyasetin, ekonomi yönetiminin neler düşündüğünü, neler planladığını, nasıl bir aksiyon planı olduğunu biz orada görüyoruz. A'dan Z'ye bütün başkanlar bunları sıraladı. Yani başlık başlığında girmek belki çok doğru değil ama dünyadaki siyaset, ticari rekabet nereye gidiyor? Ticaret savaşları nereye gidiyor? İşte Amerika ile Çin arasında başladığı konuşulan ama sadece Amerika Çin arasında olmadı. Bütün dünyayı etkisini alan o süreç nereye gidiyor? Mesela ben değinmek isterim. O savaşın benim ihracatım bunun üzerindeki etkileri neler? Bunları konuştuk.
1: Efendim, orta vadeli program için geri sayım başladı. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameralar karşısına geçecek ve ekonomide 3 yıllık yol haritasının ayrıntılarını paylaşacak. Burada enflasyonun oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yıldır ekonomi yönetimi fiyat istikrarını sağlamak adına sıkı para politikasını uyguluyor. Bu kapsamda Merkez Bankası faizleri yüksek tutuyor. 37 bandında faizler kalmaya devam ediyor. Bu seneye başlarken faiz indirimleri Merkez Bankası'nın gündemindeydi. Ancak hesapta olmayan gelişme, savaş gelişmesi vardı. Öyle ki 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması sonrasında Orta Doğu'da savaş kendisini giderek hissettirdi. Bu dünyada planları da değiştirdi. Hal böyle olunca sene başında koyulan hedefler ülkeler kanadında yakalanamaz bir hale geldi. Bu anlamda bu sene adına geçen sene orta vadeli programda %16 telaffuz edilmişti. Şu an enflasyonda o seviyenin uzağındayız. Merkez Bankası son enflasyon raporu sunumunda da aslında buna temas etti ve %28 civarında bir sene sonu enflasyon beklentisini dile getirdi. Bakalım 2027-2029 yılları arasında kapsayacak orta vadeli programda öne çıkacak olan enflasyon beklentisi ne olacak, merak ediyoruz. Bu arada yayınımızın bu bölümünde Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş da bizlere eşlik edecek. Tonguç Bey, merhaba, hoş geldiniz yayına. İyi pazarlar diliyorum. Orta vadeli programı bekliyoruz. İlk etapta genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl bir program olmasını beklersiniz? Özellikle enflasyona dair hangi mesajlar verilecektir?
5: Evet, günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Yani genel olarak geçen senenin 9-10 Eylül OVP'sine baktığımda dün de aslında biraz da araştırma şansım oldu. Yani burada 5 ana başlık, 27 kategori, 79 tane tedbir, 45 sayfa ve totalinde eklerle birlikte 77 sayfalık bir döküman. Bu bilgilerin içerisinde dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi özetlenmiş. Ve dünya ekonomisi, biliyorum siz biraz da aslında böyle beklentiler üzerine belki gün içerisinde daha çok yayınlar içerisinde konuşulacak. Ama dünyanın ve Türkiye'nin geldiği noktada, dünyada geçen sene ticaret gerilimi, tarifeler ve büyüme oranları üzerinde biraz daha iyimser bir beklentiyle ticaret gerilimi ve tarifelerin sonuçları üzerine daha çok konuşulmuş, daha çok bazı bilgiler verilmiş ve içeride de biz aslında kur korumalı mevduatın sonlanmasına yönelik, ne zaman sonlanabileceği, ne kadar hızlı küçüldüğü vesaire, bunları daha çok konuşmuşuz ve yani geçen yılın OVP'sinde iki tane belirsizlik grafik olarak ticaret politikası belirsizlik grafiği var, jeopolitik risk endeksi grafiği var. Mesela Şimdi bu sene bunların da ne kadar arttığı konusunda ben OVP'de aslında yakından izlenmesi gereken iki başlık olarak görüyorum. Bu seneyle ilgili beklentilere gelince ben de tam onlar üzerinden devam etmeye çalıştım. Şimdi 3.8'lik bir büyüme herhalde bu sene için biraz zor olacak. Çünkü bu senenin OVP'sinin içinde hem içerideki talep gerilemesi hem de dünyadaki aslında büyüme beklentileri.

0: buna yakın bir değişim olacak ama özellikle 2027 ve 2028'de biraz Merkez Bankası'nın da rotasını belirleyecek bir değişim trafiği olabilir. Eğer 28'de devam edersek ben tahmin ediyorum aşağı yukarı 6 ile 8 puanlık, yani mesela 20-22 işte 15-17 gibi biraz daha herhalde bir sene ertelenmiş bir enflasyon beklentisine doğru orta vadeli programda gidilebilir. Tabii bu orta vadeli programın içinde enerji maliyetleri çok yüksek gözükeceği için, yani bir sene sonra savaşın olmadığı ya da bu maliyetlerin olmadığı bir ortamda bugün 2025'ten 26'ya gelirken konuştuklarımızın tam tersini, daha iyimser olarak da tabii 2026 ve 2027 geçişindeki değerlendireceğimiz süreçte de kullanabiliriz. Ama benim tahminim biraz daha 20'ler üzerinde bir 2027 ve 15 civarında da bir 2028 olur diye düşünüyorum. İşsizlikte çok büyük sıkıntı yaşamadık. Genel olarak bizim cari denge, bütçe dengesi, bunlarda çok fazla kriterlerin üzerinde kaldığımızı düşünmüyorum. Evet, daha biraz daha üzerinde çalışmak gerekebilir. Ama esas mesele bu 79 tedbir, 27 kategori, aşağı yukarı 30 sayfalık bir şey var, başlıklar. Yani hangi çeyrekte hangi adım atılacak, hangi konu başlığıyla ilgili bizim bu reform süreçleri dediğimiz başlıklarla ilgili tahmin ediyorum o konuda ikinci bir paragraf olarak konuşulması lazım. Yani hedefler, beklentiler ne kadar tuttu tutmadı, artık bunları aslında az çok yıl içerisinde nedenlerini de konuştuk. Dolayısıyla bu hangi dönemde hangi işte gelişmenin olacağı ve bunun bizi biraz daha imsel bir reform sürecine doğru götüreceği, bunlar neden olmadı ya da ne kadar oldu, bunları ayrı bir parantez açmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Siz enerji fiyatlarına temas ettiniz. Petrolde ciddi anlamda yüksek seyirler devam ediyor. Temenni petrolün daha dar bant aralığında, daha düşük seviyelerde olması yönünde ve bu savaşın bitmesi yönünde. Ancak bir de realite var. Çünkü Şubat 28 sonrasında 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde bu savaş biter değerlendirmelerinin yanı sıra Kasım seçimlerine de Amerika Birleşik Devletleri'nde hep atıfta bulunuldu ve çok fazla bu savaşın sürmeyeceğine yönelik kanaatler dile getirildi. Ama bugün 6 Eylül'deyiz. Hala karşılıklı saldırıların devam ettiğini, hala Hürmüz Boğazı'nda yeteri kadar geminin, tankerin geçmediğini görüyoruz. Bu anlamda şayet yüksek petrol seviyesinin olduğu bir ortam 2027 yılına da taşınırsa, bu herhalde ortaya konulacak olan öngörülere de direkt etki edecektir. Ve bu öngörüler de belki de bu senaryoda göz önünde bulundurularak açıklanmalı. Ne dersiniz? Nasıl bir jeopolitik iklim olacak önümüzdeki süreçte ve bu bizim makro göstergelerimize nasıl yansıyabilir?
0: Evet. Şimdi Uğur Bey, bunu sadece biz değil, bütün dünya aslında baktığımızda böyle hedefleme, beklenti, hatırlarsanız bu Fed'in yeni başkanı, yani Kevin Warsh'un son 2-3 iki toplantı, bir açıklaması diyelim kabaca, hani Jackson Hole'u da içine katarak, burada baktığınızda eski datanın, elimizdeki datanın ve bunun ileriye doğru bize vereceği öngörünün, yani onlarda bir faiz beklentisi grafiği oluşturuluyor. Şimdi onlar bile burada aslında çok da bunun anlamsız olmadığı yönünde bir şeye doğru gittiler, fikre doğru gidiyorlar yavaş yavaş. Bu bütün merkez bankaları tarafında işte göstergelere göre hareket etme durumu söz konusu. Ama hani sizin sorunuza istinaden, yeni dönemde gerek İran, Amerika, gerek işte Rusya, Ukrayna geriliminin, savaşının diyelim, veya başka bir neden, enerji maliyetlerinin yüksek kaldığı bir dünya olursa, yani kabaca $100 ve üstü diyelim, yani burası bizim herhalde çok psikolojik eşiğimiz gibi gözüküyor. O zaman tabii bugün yapılan tahminler, veya eğer böyle olursalar, yani eğer petrol fiyatı düşük kalırsa ya da enerji maliyetleri düşük kalırsa ya da yüksek kalırsa şeklinde iki türlü yapılabilir. Doğru. Ama elinde sonunda

0: bazen diyoruz ki dış etkilere karşı çok da fazla yapabileceğimiz bir durum olmuyor kısa vadede. O zaman bu başlıklar içerisinde, yani 2027, 2028, 2029, bu 3 sene içerisinde biz sizler de zaman zaman yayınlarda konuştuk. Yani evet, buraya yazıyoruz işte ikinci çeyrekte bir tarım başlığı açıyoruz, bir sanayi başlığı açıyoruz. Üçüncü çeyrekte şu olacak, dördüncü çeyrekte bu olacak. O zaman ne olursa olsun, yani petrol fiyatı, enerji maliyeti, kuraklık, farklı bir çatışma, farklı bir jeopolitik gelişme, bunların içerisinde bizim yol haritamız, yani bunların gıda fiyatına, enerji fiyatına, konut fiyatına, yani reform dediğimiz meselede buradaki oynaklığın yaratabilecek sıçramaların diyelim veya etkileri minimize edebilecek, daha yapısal bir duruş haline getirebilecek gelişmeler üzerine yoğunlaşmak lazım. Yani petrolün 100 dolar mı, 85 dolar mı, 120 dolar mı? Evet, bu çok fark ediyor. Kısa vadede hedeflerinizden de şaşmış veya hedeflerinizi tutmuş gibi gözükebilirsiniz çok iyi bir tempoda. Ama biz enflasyon ve büyüme ile ilgili orta vadeli program dediğimiz programın içerisine ne olursa olsun, fiyatlar ne olursa olsun, gelişmeler ne olursa olsun, yapısal olarak değiştirmek istediğimiz başlıkları koyduğumuz takvimi uygulamaya devam eder ve o yolun sonunda biraz önce söylediğim gibi mesela bizde ne var? Gıda, ulaştırma, konut, eğitim, hadi bir de sağlık diyelim. Yani o sağlığın da farklı nedenlerle o oynaklı olabilir enflasyonda. Bu ve buna benzer başlıklarda oluşabilecek bir bizim dışımızdaki gelişmenin enflasyona etkisini sınırlı kalabileceği yapısal değişimi 2029'da oturtup oturtmadığımız mı? Yani diyelim ki büyüme 2029'da işte biz dedik ki %5 olacak ama 4 oldu. Ama büyümenin kompozisyonu içerisinde o günkü şartlarda 4 oldu ama o şeyi diyelim ne diyeyim, listenin içinde, yapılacaklar listesi içindeki tüm gerçekleşmeleri yaptık. Ama 2030'a geldiğimizde bizim istatistikler olarak bir %5 ortalama tutacağımız büyüme modelimiz var. Dolayısıyla burada çok da fazla böyle tedirgin olmaya gerek olmayabilir. Yani sayılar, rakamlar, sonuçlar üzerinde evet bu da önemlidir. Bir hedeftir, tutturulması gerekiyor. Ama madem 3 yıllık bir plan veya 5 yıllık, 10 yıllık ne yapıyorsak yani, bunun içerisinde bizi dönüştürüp daha sağlıklı bir ekonomik göstergeler üzerine oturtmuş bir masaya dönüştürebilecek değişimleri esasında ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar doğru yol çizebiliyoruz, buna bakmak lazım. Onun için de işte bu 79 adet başlığın kabaca üzerinden de bir bakıp bu yeni açıklanacak şeyde OVP'de dikkatlice takip etmek lazım diye düşünüyoruz. Yani bizim yol haritamız rakamlar evet ama esas yapılacaklar listesi olması lazım.
1: Tabii bu orta vadeli programı 3 yıllık yol haritasının detaylarını öğreneceğiz. Akabinde de gözümüz Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. 10 Eylül'de Perşembe günü de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Kararda da hangi hususların ön plana çıkacağını merak ediyoruz. Büyümeden enflasyona, istihdamdan cari dengeye, turizmden iş dünyasına kadar birçok hususun masaya yatırılacağını 3 yıllık yol haritasında biliyoruz. Tonguç Bey lütfen bizlerle kalmaya devam edin. Sizlere sorularım devam edecek. Bu arada stratejist Mustafa Aşkın da bizlere eşlik ediyor. Merhaba Mustafa Bey, sizler de hoş geldiniz. Nasıl bir 3 yıllık yol haritası beklersiniz? Enflasyona, istihdama, büyümeye dair hangi notları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öne çıkaracak?
2: Günaydın size ve Tonguç Bey'e. Tabii önemli bir açıklama bu. Neden önemli? Biraz önce Tonguç da söylüyordu. Merkez Bankası Başkanımız bile buraya atıfta bulundu. Özellikle enflasyon ve belli makro büyüklüklerin uyumlandırılması anlamında. Dolayısıyla Türkiye'deki pek çok parametrenin temelde baz alacağı rakamların buradan açıklanacak rakamlar olacağını kestirmek işte güç değil. Ama burada tabii daha önceki OVP'lerde açıklanan rakamların ne derece tutarlı olduğu ve ne derece tutturabildiği de bu OVP'nin sağlığı ve inanırlığı açısından son derece bence önemli. Genel olarak baktığımızda verilen hedeflerin bir kısmının tutturulduğu ama enflasyon konusunda işte belli oranda büyüme konusunda ve bazı temel parametreler konusunda sapmaların olduğu da görülüyor. Bu açıklamada muhtemelen yine ağırlıklı olarak hepimizi derinden etkileyen enflasyon konusuna atıfta bulunacaktır. Malum daha önceki OVP'de ekranda yansıttığınız üzere daha bu yıl itibariyle baktığınızda 16'lık %16'lık bir enflasyon oranı bekleniyordu. Ne yazık ki bunun oldukça üstünde bir oranla bitireceğiz. Bundan sonra bununla ilgili sürecin önümüzdeki 3 yıl boyunca nasıl gideceği, hedeflerin ne olacağı konusunda ciddi bir açıklama yapılacağını bekliyorum. Tabii büyümeye bakıyorsunuz, büyüme de bir parça daha düşük geliyor beklentiden. Bunun da bazı nedenleri var, enflasyon, dış alemdeki başka etkiler, stratejik riskler gibi. Tabii bunların da neden ve nasıl olabileceği konusunda bilgiler olacağına umut ediyorum. Rakamsal bazda tabii %100 tutturmak mümkün değil. Çünkü elinizde olmayan pek çok parametre var ama en azından genel gidişatın çok büyük sapma olmadan yakalanması önemli. Bir de tabii diğer bir vurgu da inandırıcılık. Rakamların gerçekçi hedefler halinde açıklanmış olması hem piyasaları hem de bunları analiz edenleri daha mutlu edecektir. İnandırıcılık anlamında daha da ikna edici bir yöntem olacaktır. Diğer taraftan baktığınızda OVP'ler bir planlama olduğu için kısa vadede bu planlamalarda zaman zaman rötuşlar da yapılabiliyor. Bu rötuşların da farklı nedenlerden yapılabileceğini muhtemelen açıklamalarda bulacağız. Diğer bir husus da tabii OVP'nin bu süreç içinde yapılması gereken bazı yapısal değişimlere ön ayak olup olmayacağı. Malum daha önceki OVP'lerde de vardı. Tarımdan insan kaynaklarına, bilişimden yönetim sistemlerine kadar pek çok sürecin yapısal anlamda değiştirilebileceğiyle ilgili işaretleri görmüştük. Bunların bir kısmında hayata geçirilenler oldu. Bir kısmı geçirilemedi ama netice itibariyle artık dünyada bir yapay zeka devrimi yaşanıyor. Buna bağlı teknolojik değişim söz konusu. İş yapış şekilleri değişiyor, üretim şekilleri değişiyor. Dolayısıyla bununla ilgili nasıl yapısal bir dönüşüm yapılabileceğine dair ipuçları da önemli bence. Diğer taraftan yine biraz çağa ayak uydurmamız gereken düzenlemeler de var. Mesela tarımda kalıcı reformun nasıl yapılabileceği, üretim süreçlerinin belirlenmesiyle ilgili süreçler. Diğer taraftan benim uzun süredir dile getirdiğim finansal piyasalar ve finansal paydaşlarla ilgili yapılması gereken yapısal düzenlemeler gibi. Bu tip ayrıntılara da sayın yetkililerin sunumlarında öğrenmeye çalışacağız. Ama netice itibariyle baktığımızda bize bir rehber niteliğinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hem analiz yapanlar açısından hem de bunu hazırlayanlar açısından değerlendirdiğimizde.
1: Mustafa Bey, özellikle son dönemde gerek ekonomi yönetiminin orta vadeli programda ortaya koyduğu hedefler, tahminler, gerekse Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumlarında ifade ettiği hedefler ve öngörüler gerçekleşmelerle baktığımızda çok uzak noktalarda yer aldı. Siz de değerlendirmelerinizin içerisinde buna yer verdiniz. O yüzden bu noktayı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Sürekli ortaya konulan hedeflerin uzağında yaşanan gerçekleşmeler, vatandaşta da bir noktadan sonra enflasyon düşmüyor galiba hissiyatını oluşturup enflasyonun düşmesinde zorluğu birkaç kademe daha arttırmaz mı? Yani burada beklenti enflasyonunun yönetilmesi açısından ortaya konulan hedefler önemli değil mi? Yani biraz daha sizin de deyiminizle ifade edeyim, gerçekçi rakamlar, biraz daha hani belki yüksek bir hedef ortaya konulur ama onun altında da gerçekleşirse ya biz iyi çalıştık, bunun altında da bir noktaya getirdik şeklinde.

0: de olması daha iyi değil mi? Ne dersiniz?
1: Güzel ve önemli bir soru sordunuz. Esasında benim de vurgulamak istediğim şey buydu. Beklenti yönetimi çok önemli. Hane halkında da, diğer paydaşlarda da. Dolayısıyla beklenti yönetimini yapabilmeniz için hesaplama ve kitaplamayı da doğru yapıp ona göre açıklama yapmanız lazım. Bu yanlış bir hesaplama yapıldığının ifadesi değil ama biraz daha gerçekçi olmak lazım. Mesela işte bu yıl için 16 bekleniyordu daha önceki OVP'de. Gerçekleşme enflasyon anlamında 30'a yakın gelecek. Yani sapmaya baktığınızda neredeyse %100. Diğer taraftan işte 2027'de TÜFE'yi %9 bekliyormuşuz bir önceki OVP'de. Muhtemelen bu %18 civarında gerçekleşecek. Yine sapma %100. İşte 2028'den bahsediyorum, pardon. 2029'da da %12 civarında bir üfe gerçekleşecek ama daha önce OVP ile ilgili bir hedef yokmuş. Dolayısıyla burada hani biraz iyimser olup rakamları biraz daha insanları motive edici şekilde ayarlamak önemlidir planlamada. Beklentiyi buna göre dizayn edersiniz ama olduktan sonra açıkladığınız rakamla gerçekleşen rakam arasındaki sapmanın çok büyük olması bu sefer beklenti yönetimini tamamen koparıyor. Merkez Bankası da zaman zaman bundan şikayetçi olduğunu biz görüyoruz. Yapılan toplantılara katıldığımızda, aynı şeyleri sorduğumuzda beklenti yönetiminin biraz daha etkin olması için çalıştıklarını da biliyoruz ama netice itibariyle makro parametrelere baktığınızda işte benim gerçekçi olması gerektiği dediğim noktalardan bir tanesi de bu: büyüme, enflasyon, istihdam, bütçe açığı, işte ihracat gibi çok temel makro parametrelerde biraz daha hesaplama yaparken projeksiyonları ve modellemeyi iyi hesaplamak gerekiyor diyeyim en naif şekliyle. Yoksa bütün paydaşlar açısından baktığınızda emek verilerek hazırlanmış bu gibi önemli belgelerin rakamsal boyutlarında nasıl olsa sapma olacak, biz bildiğimizi yapalım, tırnak içinde ifade ediyorum, şekline dönerek yönetim süreçlerini de sekteye uğrattığını rahatlıkla ifade edebilirim.
0: Bu seneye dair enflasyon beklentisi %16 idi, büyüme beklentisi %3.8'di, işsizlik beklentisi %8.4'tü. Bu beklenti yönetimi önemli. Tonguç Bey, bu anlamda sizin de değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Hem makro çerçevede beklenti yönetiminin önemine yönelik neler söylersiniz, hem de enflasyon piyasanın yakından takip ettiği bir veri. Özellikle hisse senedi piyasası oyuncuları burada gerçekleşen, buradaki hedeflere göre de adımlarını atıyor. Piyasaya da nasıl sirayet ediyor bu tarz hedefler ve gerçekleşmeler?
2: Şimdi piyasa için şöyle bir şey. Dün de bir derbi oynandı biliyorsunuz. Yani maçın sonucu ne olursa olsun, yani enflasyon gerçekleşmesi, büyüme gerçekleşmesi ne olursa olsun, burada iyi bir yönetim sergilendiyse piyasa için bu ve ileriye dönük de bir ümit veren bir sonuçsa bu piyasa için olumlu bir görüntüdür, açık söyleyeyim. Merkez bankaları için anlaşılabilir olmak, şeffaf olabilmek ve sürprizlere biraz daha kapalı olmak, her ne kadar şu an işte Amerika programın ilk bölümünde Amerika'daki yeni başkanın, Fed başkanının duruşunu tartışıyor olsak da öngörülebilir olmayı sever. Dolayısıyla bence önemli olan nereye doğru, yani hedefin ne kadar, tabii ki yani çok geniş sapmalar da burada iyi yönetilip yönetilmediğini gösteriyor konumun, ama şuna ben geleceğim. Belki bu bugünkü toplantının da özeti diye düşünüyorum. Şimdi bir %20 enflasyon dedik sene 2027 beklentisi, örnek veriyorum, ve bu seneyi de 28 kapayacağız dedik, hadi 29 kapadık sadece enflasyon üzerinden gidersek. Ve bugün bir savaştan bahsediyoruz, petrolün çok beklenmedik yani 60 ortalamadan 90 ortalamaya gelen kabaca bir merkez bankası var, yani %50 enerji maliyeti açısından. Ve biz bu 32 sayfalık kapacı, o ya 30 sayfalık bir eklerin içindeki o 74 tedbirin, ekonomik tedbirin, buna reform başlığı altında bakabiliriz. ne kadarını yaptıysak, bugün Sayın Cevdet Yılmaz bunları açıklayacak aslında, ve ne kadar yapmaya devam edeceksek, yani o programın içinde kalacaksak, baştaki örneğime gelirsek, yani futbolcular, antrenör, hakem, neyse yöneticiler ne kadar bir performans gösterdiyse başarılı olmak için, ama sonucunda bir taraf yerinde bir taraf kazanır veya belli bir beraberlik olur, bunun sonucu bu rakamlar içinde gözükmeyebilir. Yani %28 enflasyon olur ama seneye %20 yazdığınızda siz bu enflasyonu, bu sene attığınız adımlar ve önümüzdeki sene atacağınız adımlarla, bakın bu yapısal reform böyle söylerken kolay gibi gözüküyor ama bu aslında 2027'nin 28'in meselesi de değil, yani 2035'ten 2040'ların meselesi. O açıdan oraya ne kadar yaklaştığınıza da piyasa bakar. Şimdi buradan demek istediğim şey, vergilendirmeden hukuka, eğitimden, eğitimle özel sektör veya kamu birleşmesi diyelim, hani bir istihdam tarafı için, tarımda üretimden tüketiciye gidene kadar ki aradaki mesafelerdeki yapılacak gerek teknolojik gerek ticari diyelim, gerek düzenleyici hamleler, enerji vesaire, bunların hepsini özetleyebilirsiniz. Dolayısıyla piyasa, şöyle düşünün, birçok taraftan bakabilirsiniz de, yani 16 beklenen ya da 3.8 beklenen bir büyümede, 3 civarı 16 beklenen bir enflasyonda 28 görmüşken, bizim ne döviz tarafında, hani bunun açıklamaları ayrıca olabilir, ne tahvil tarafında, hatta hisse senedi tarafında da, yani farklı çarpanlar vesaire konuşulabilir. Çok da böyle bunu bu kadar bir ne diyelim, hedeften değişen bir rakam silsilesi olsa bile, bunun karşılığında bir satış veya bir negatif görüntü, tamam çok da pozitif değil ama çok da negatif görüntü gösterecek bir dönemde yaşamamışız. Çünkü piyasa şunu düşünüyor, bir savaş var, bir ekonomik maliyet var orada, enerji maliyetinden kaynaklı. Bunun olmadığı bir dönemde bizim farklı yaptığımız konular, yani farklı yaptığımız konular nedir? Kur rejimi, Merkez Bankası'nın duruşu, en azından esnafa, işte ticaret yapana, ihracat yapana, katma değer yaratana sağlanan şu anki nefes kredileri tarzındaki başlıklar. Yani bir çaba var ama farklı bir konu var şu an dünya üzerinde. Bu sadece bizle de alakalı değil, bu da klasik bir söylem gibi gözüküyor ama her Merkez Bankası'nın başkanının buradaki belirsizlikten yakınmasından yola çıkarak söylüyorum. Dolayısıyla bu olmazsa, ki ben de öyle düşünüyorum, yani bu enerji maliyet ortadan yarın kalkarsa, bizim bugün 20 dediğimiz enflasyon seneye belki 15 gerçekleşebilir, 17 gerçekleşebilir. Diğer başlıkları doğru yapmaya devam edersek, ya da ne kadarını yaptık, ne kadarını yapmadık, bunu Cevdet Bey söyleyecektir. Ben biraz piyasanın bu tarafta olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir örnek daha vereyim, çok uzatmayayım. Mesela fonlarla ilgili bir düzenleme geldi. Eleştiriler olabilir, iyi denir, çok denir, az denir. Ama bir regülasyon, bir çıpa konuldu. Dolayısıyla artık yatırım yapanlar bu kurallara göre hareket ederek devam edecek. Bunun kısa vadeli belki negatif bazı etkileri de olabilir, ki olduğunu da düşünüyoruz. Ama uzun vadede çok da piyasayı ne diyelim, yani bu şeyinden sıkmadan, risk algısından sıkmadan, herkesin kısmen mümkün olduğu kadar istediği riski alabildiği ama kontrolünün sağlandığı bir ortamda daha sağlıklı bir tarafa doğru götürdüğünü düşünüyorum. Buna benzer biraz önce yaptığım açıklamanın da değerlendirilmesini daha doğru olacağını tahmin ediyorum.
0: Tonguç Bey, değerlendirmeye devam edeceğiz. Mustafa Bey, büyüme kompozisyonunun nasıl devam etmesini beklersiniz peki? Özellikle 3.8'lik bir büyüme öngörüsü vardı bu seneye yönelik. Son gelen çeyreğe baktığımızda, evet, Türkiye 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor ama ikinci çeyrekte %2.3'lük bir büyüme var. Bizim gibi ülkeler ortalama her çeyrek %5 büyüme hedefiyle yola çıkıyor. Bizde de genel itibariyle %5 ve üzeri hedefleri, büyüme hedeflerini yıllık anlamda hep konuşuyoruz ama bu son süreçteki gelişmeler büyümeye de bir miktar yansıdı. Devam eden süreçte nasıl bir büyüme kompozisyonunun olmasını beklersiniz?

0: Tabii büyüme pek çok parametreye bağlı. İçeride uygulanan ekonomi politikalardan tutalım da yurt dışındaki gelişmelere kadar. Malum Trump'ın ikinci iktidar dönemiyle başlayan ticaret savaşları, ardından onların yarattığı baskı, jeopolitik riskler gibi unsurlarda ne yazık ki büyüme rakamlarını aşağı çeken unsurların başında yer alıyor. Küresel olarak baktığımızda bir sıkıntı var mı? Evet. Özellikle petrol fiyatları ve az önce ifade ettiğim risklerin yarattığı bir küresel büyüme zayıflığı da dünya üzerinde var. Zaten IMF ve OECD raporlarında da bunu atıfta bulunuyor. Dolayısıyla son yılı değerlendirdiğimizde bunlardan etkilendiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şu da bir gerçek. Türkiye Cumhuriyet kurulduktan bu yana %4.8'lik ortalama bir büyüme hızına sahip. Bizim son zamanlarda gerçekleşen büyümelerimiz bunun bir hayli altında. Dolayısıyla kendi başa baş noktamızın altında gerçekleşen büyümelerle karşı karşıyayız. Burada içeride uygulanan enflasyon ve para politikalarının enflasyonu önleme ve para politikalarına bağlı bazı sıkılaştırmaların etkisi olduğu da söylenebilir. Ancak şu da bir gerçek. Az önce vurguladığım yapısal dönüş özellikle işte bu teknolojik değişimin, insan kaynağı planlamasının unsurlarının da bu büyüme eksikliğinde veya azlığında rolün olduğunu unutmamak lazım. Daha önce büyümeyi hızlandırmak için zaman zaman ülkemizde tüketim yanlısı önlemlerin alındığına şahit olmuştuk. Tüketimle tabii büyümeyi hızlandırabiliyorsunuz. Tüketimin bir faydasıdır büyümede ama netice itibariyle tamamen tüketime dayalı büyüme modellerinin de daha sonra yaşanan ekonomik rahatsızlıklarda önemli bir etken olduğunu unutmamak lazım. Bileşenlere baktığınızda evet zaman zaman sapmalar giriliyor. İşte tarım daha önceki yıllarda bu rahatsız bir görüntü sergiliyordu. Şu anda toparlanmış gibi görünüyor ama bunda baz etkisinin de rolü var ama imalat, sanayi üretimi gibi Türkiye'nin ana motoru olan bileşenlerin dönüşüme tabi olması, az önce ifade ettiğim yapısal dönüşüme tabi olması ve üretim anlamında belli teşviklerin verilmesi de çok önemli. İşte belki bu OVP'de teşvik paketlerinin içinde yer almasını beklediğimiz hususlar da var. Bu da üretim anlamında bizi önemli ölçüde destekleyecek bir unsur olarak hayata geçebilir. Diğer taraftan baktığımızda hizmetlerde kötü değiliz ama hizmetler sektörünün de artık giderek ayrıştığı bir döneme giriyor dünyada. Özellikle bilgi teknolojilerinin ağırlık kazanması nedeniyle insan ve insana dayalı hizmet sektörünün biraz daha farklılaştığı, değiştiği bir süreç. Mesela burada ne yapabileceğiz? Hangi branşlara önem vereceğiz? Bunlar OVP açısından önemli bence. Diğer taraftan baktığınızda da işte finansal sektörün yapılanması ve yeniden şekillenmesiyle ilgili sık sık atıflarda bulunuyorum. Dünyada önemli finans merkezi olma yolunda çaba gösteriyoruz epey uzunca bir süredir. Mesela bunun için düzenleme yapmak önemli ama tüm paydaşlarla birlikte yeniden organizasyon yapmak, yeniden bazı unsurlara çeki düzen vermek gerekliliği de ortada. Dolayısıyla mesela burada bir çalışma yapılacak mı, yapılacaksa nasıl olacak gibi soruların cevabının OVP'de olmasını umuyorum. Önümüzdeki dönem itibariyle baktığımızda büyümede, dünya büyümesine paralel olarak bir değişim yaşanacaktır. Ama netice itibariyle enflasyonu önleme politikaları ve dediğim gibi bu değişim süreci, dünya ekonomisindeki değişim sürecinin yarattığı baskılarda bizim büyüme konusundaki hedeflerimiz üzerine biraz sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla önemli olan bizim bundan sonra kendi içimizde hangi branşlara ağırlık vereceğimiz, verirken neler yapacağımız, yapısal anlamda nasıl bir düzenlemeyi hayata geçirebileceğimiz gibi görünüyor.
1: Mustafa Aşkın bizlerle birlikte oldu. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Orta vadeli program açıklandıktan sonra tekrar görüşlerinize başvuracağız. Tekrar değerlendirmelerinizi alacağız. Tonguç Bey biraz iş dünyası kanadından da bakalım isterseniz. Çünkü 2,5-3 yıldır sıkılaşma politikaları uygulanıyor. Bu anlamda baktığımızda iş dünyası zaman zaman finansmana erişim hususunda serzenişlerini dile getiriyorlar ve destek paketleri arzu ettiklerinin altını çiziyorlar. ISO imalat PMI verisi 48.1 seviyesinde geldi. Sanayide durumlar çok da iyi görünmüyor birkaç yıldır. Bu anlamda orta vadeli program öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hafta içerisinde iş dünyası

0: ile STK'larla da bir araya geldiklerinin altını çizdi ve ortak bir toplantı neticesinde yeni hedeflerin belirlendiğini vurguladı. Bu süreç iş dünyası açısından sizce nasıl geçti? Önümüzdeki süreçte onlar adına nasıl geçebilir?
1: Yani sadece geçen seneden bu seneye değil, aslında son 2 yıl diyelim, 2 yıldan biraz daha uzun. Yani bizim ekonomik programın sıkı para politikası, mali disiplin, yapısal reformlar, yani bu 3 başlıkla yola çıkılarak aslında ben bunu birkaç kere daha söyledim. Tabii şu an geldiğimiz noktayı ayrıca değerlendireceğim ama yani son 2 yılın hem geçen yılki Mart ayı gelişmeleri hem bu seneki Mart ayı gelişmeleri, iki farklı etki olsa da sonuçta her ikisi de aslında enflasyonu biraz daha yukarı doğru tetikleyici ve faizin daha yüksek kalmasına neden olan gelişmelerdi. Ama özellikle bu sene için, yani şu an 95 dolarda bir petrol fiyatı değil de hiç böyle bir gelişme olmasaydı, bugün Cevdet Bey'in açıklayacağı yeni OVP için de bu geçerli. Biz 55 dolarlardı ki, çünkü bu iş başlamadan 60 dolardan 70 dolara geldi ve öncesinde aslında daha da aşağı gidebilecek bir petrol arzı konuşuluyordu. O açıdan bugün 55 dolarlardı bir petrolde bu yayını yapıyor olsak, bu OVP'yi çıkarıyor olsaydık ve bunun tek nedeni enerji maliyetleri olduğu için söylüyorum, yani bu marjın. Bugün tahmin ediyorum 2027-28-29 beklentileri ve bu senenin gerçekleşmeleri de çok daha farklı bir yerde olacak. Maalesef böyle bir talihsizliğimiz var. Hatta yani geçen sene 33 civarında, 32-95, bu sene de 31,5'tayız. Yani bir yıl içinde Ağustos bakarsak 1,5 puanlık sadece enflasyonda bir geri çekilmiş. Şimdi dolayısıyla sanayici, üreten, efendime söyleyeyim, kendi işini geliştirmek isteyen, daha düşük finansmana erişme hedefini geçen yılda, bir önceki yıldan biraz daha ertelense de geçen yıl sonunda bu yıl için daha fazla bekleyenler adına da maalesef çok iyi bir yol olmadı. Şimdi iki bacağı var. Birincisi, enflasyonla ilgili bu son gelişmelerin, son 3-4 aydır talebi azalttı bir Türkiye var. Avrupa bölgesi ihracat kalemlerimizin başında geliyor, bölgelerin başında geliyor. Bu tarafta çok hızlı bir devinim yok, yani böyle ekonomik açıdan. Üçüncüsü de bir Orta Doğu ve Kuzey bölgemizdeki Rusya-Ukrayna meselesi kaynaklı bazı avantajlar varmış gibi gözükse de ekonominin işleyişi açısından bu bölgelerle çalışan şirketlerimiz adına da bir zor bir dönem. Yani sadece petrolün yüksek kalması ve bugünkü enflasyon maliyetine istinaden bir sıkı para politikanın özellikle sanayici üzerinde veya işte üretici üzerinde bir baskısı yok. Bu geniş anlamlı bir piyasa daralmasını da düşünelim. Şöyle Uğur Bey, iki toplantı önce 2.3 olan bizim 110 ülkeye yaptığımız ticaret içindeki büyüme beklentisi bir önceki enflasyon raporunda 1.7'ye, son enflasyon raporunda da 1.6'ya düştü. Yani burada da nereden baksanız aşağı yukarı bir %30-40'lık beklentilerde gerileme var. Şimdi böyle talebin azaldığı bir ortamda bir de maliyetler yüksek kalınca üretici ya farklı alternatiflere, farklı bölgelere ya da istihdamda farklı stratejilere doğru gitme gibi bir ihtiyacı oldu. Onun için tahmin ediyorum bu sürenin şeyi bilinmese de, yani bu petrol fiyatları, enerji maliyetlerinin yüksek kalacağı, dönemin ne kadar süreceği bilinmese de bizim Şubat ayında Sayın Bakanımızdan gördüğümüz sunumun bir benzerinin veya devamının orta vadeli programda farklı kategoriler için, ki bu işte esnaflarla ilgili son atılan adım da dahil olmak üzere farklı vadelerde farklı daha nokta atışı kredi uygulamaları, finansman uygulamalarına doğru gidilebilmenin çeyreksel bazlı gelişimini gösteren bir orta vadeli program olacak gibi gözüküyor. Yalnız şunu söyleyebilirim, buna erişip benim ilk başta anlattığım bu talep tarafındaki azalmanın önüne geçebilecek bir durum değil. Bir finansman desteği üzerine yoğunlaşıp, aslında hep Güney Kore modeli vesaire tartışılırken, Türkiye'nin bilerek ya da bilmeyerek

0: Güney Kore modeline, yani belli sektörlere, belli firmalar üzerinden ve belli bir altyapıyla daha çok yönelilebileceği algısı da son dönemde biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Bunun orta vadeli program içinde bir karşılığı olacak mı? Aslında benim de biraz takip edeceğim konu bu. Dolayısıyla ümit verecek bir program olabilir ama inşallah hani bu yaşadığımız son 5-6 aylık gelişmelerinde her ne olursa olsun ne kadar rahatlatıcı, ne kadar ümit verici bir program olmasına rağmen sonlanarak daha doğal şartlara doğru bir dönüş olması aslında ekonomi için, sanayici için, üreten için en doğru gelişme olacak. Tabii bunu da temenni ediyoruz şu an için ve bekliyoruz ama bu programdan çok da bağımsız bir gelişme olarak buna bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sanayici, iş dünyasının her kesimi orta vadeli programda öne çıkacak noktaları merak ediyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameralar karşısına geçecek. Bu 3 yıllık yol haritasının ayrıntılarını paylaşacak. Yine Mehmet Şimşek'in de orada olmasını, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da orada olmasını bekliyoruz. Ekonomi yönetimi bu sunumu hep birlikte yapacak. Akabinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Tonguç Bey, bir es verelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra orta vadeli programda öne çıkmasını beklediğimiz hususları konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var.
2: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam ediyor.
1: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi yönetimiyle birlikte kameralar karşısına geçecek ve

0: 2027-2029 yılları arasında geçerli olacak ekonomideki önemli başlıkları anlatacak, hedefleri, planlamaları kamuoyuyla buluşturacak. Geçen sene orta vadeli programda bu seneye dair enflasyon öngörüsü %16 olarak açıklanmıştı ama hesapta olmayan bir Orta Doğu Savaşı vardı. Ukrayna-Rusya Savaşı da hala devam ediyor. Hal böyle olunca petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatları 6-7 aydır yüksek kalmaya devam etti ve tüm hesaplar değişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın sunumuna başladı. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
1: Orta vadeli programın açıklanacağı toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli programı açıklamak üzere sözü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bırakıyoruz. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programa dair 3 yıllık yol haritasını aktaracak. Enflasyondan büyümeye, cari dengeden bugün istihdama kadar birçok husus bu programda anlatılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kulak verelim. 2029
2: orta vadeli programımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünya ekonomisindeki mevcut görünüme değinecek, ardından uygulamakta olduğumuz program kapsamında bugüne kadar kaydettiğimiz mesafe ve sonrasında 2027-29 dönemine ilişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi de %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir. Ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. 2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerine çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Birazdan paylaşacağım göstergeler son dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir bir yapının öne çıktığını görmekteyiz. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3,3'lük büyümenin 1,2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini arttıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir. Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir. Bu önemli gelişme, risk primlerimizin düşmesi, gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustos'unda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %44,1'e ulaşmıştır. Böylece bir taraftan ihracatımızı arttırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs'ında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Bu güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'unu oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz OVP'de 2025 yılı için bütçe

Önerilerin uygulanmasına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Denetim raporları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşıldı. Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında 3,1'e, 2025 yılında ise %2,9 seviyesine geriledi. Bu yöndeki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de elbette sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, 3600 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz vardı. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz. Bu tabloyu yalnızca rakamsal bir büyüme olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ekonomik potansiyelinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya koyduğu vizyonla programımızı 2023 yılından bu yana kararlılıkla ve bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu süreçte kırılganlıkları azaltırken makroekonomik istikrarın sürdürülmesi ve büyümenin dengeli kompozisyonunun sağlanması, enflasyondaki belirgin gerileme, dış dengenin güçlendirilmesi, rezervlerin artırılması ve finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarında önemli mesafeler kaydettik. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir. Büyümenin toplumun tüm kesimlerine daha güçlü şekilde yansıması amacıyla istihdamı arttıracak atıl iş gücünü azaltacağız. Enerji başta olmak üzere kritik girdilerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve arz şoklarına ekonomi üzerindeki bu şokların etkilerini en aza indirecek politikaları hayata geçireceğiz. Programda öngördüğümüz yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücümüzü yükselteceğiz. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir küresel ortamda siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar ile oluşturulan bu çerçeve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmemize ve ülkemizin cazibesini arttırmamıza katkı sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı ile vergi mimarisinde küresel ölçekte çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaptığımız düzenlemeler ile uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, rekabetçi bir transit ticaret merkezi oluşturmayı, küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi amaçladık. Ayrıca vergiye uyumu güçlendirmek için yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını teşvik edici düzenlemeler yaptık. Değerli basın mensupları, şimdi de elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e
ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesi,

Hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik. Gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Afet sonrası dönemde devam eden ihtiyaçlar süratle karşılanmaktayken savunma, personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışa rağmen alacağımız ilave tedbirlerin etkisiyle mali disiplindeki duruşumuzu sürdürmeyi öngörüyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi için afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 5,4 trilyon TL, 104 milyar dolar tutarında harcama yapılmış olacağı tahmin edilmektedir. Yani bu yıl sonu itibarıyla bu yılın fiyatlarıyla 5,4 trilyon harcama yapılmış olacak. Bu da 104 milyar dolarlık ekstra fazladan bir harcamaya tekabül ediyor. Burada ifade edilen tutar büyük ölçüde yeniden inşa edilen konut ve iş yerleriyle yenilenen kamu altyapısı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 2027 sonunda bu rakamın 116 milyar doları aşacağı
tahmin

edilmektedir. Yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynıları yapılmamış, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli yaşam alanları inşa edilmiştir. Aynı şekilde sağlık, eğitim gibi kamu altyapıları da daha modern standartlarla yeniden kurulmuştur. Yıkılan konut ve iş yerlerine ilişkin olarak hak sahipleri için toplam 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlanmış olup bölgede ilave sosyal konut inşası devam etmektedir. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanması için 2027'de de kaynak ayırıyoruz. Yalnız şunu ifade etmem lazım. Son 4 yıllık ortalamaya baktığınız zaman 25-26 milyar dolar her yıl para harcamışız depreme. Gelecek yıl ise bunun 10 milyar dolar civarına düşeceği görülüyor. Yani giderek azalmakla birlikte gelecek yılda depreme belli bir harcama yapacağız. Afete ilişkin harcamaların yanı sıra özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerdedir. Uluslararası kıyaslanabilir verilere göre kamu borcunun milli gelire oranı ülkemizde %20'ler seviyesindeyken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %70'ler, gelişmiş ülkelerde ise %100'lerin üstünde olduğunun altını çizmek isterim. Küresel risklerin devam ettiği, zorlukların devam ettiği bir ortamda ülkemizin geleceği adına en güçlü dayanaklarımızdan birini kamunun düşük borçluluk stokunun olduğunu ifade edebilirim. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı sosyal refah artışına dönüştürmektir. Bu doğrultuda kişi başına milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını, artan refahın geniş toplumsal kesimlere yansıtılmasını ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde başarımızı belirleyecek olan yalnızca ortaya koyduğumuz hedefler değil, bu hedefleri destekleyecek yapısal dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğimiz olacaktır. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Verimlilik artışlarını büyümenin temel itici güçlerinden biri haline getirirken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü güçlendirecek, kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Bu politikaları fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızla eş güdüm içinde yürüterek dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikası tesis edeceğiz. Bu yaklaşımımızın en önemli ayaklarından birini imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Sanayimizin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücünü arttıracağız. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliği arttırırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu dönüşümlerin gerektirdiği beşeri ve fiziki altyapıyı da eş zamanlı güçlendireceğiz. Mesleki ve teknik eğitimi sektörlerimizin ihtiyaçlarıyla daha güçlü bir şekilde buluşturacak, stratejik teknolojik alanların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek, sanayi bölgelerimizin lojistik ve dijital altyapısını geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin üretim gücü
ihracat kapasitesi ve teknolojik dönüşümünün temel taşı imalat sanayimizdir. Bunun ihracatımızın yaklaşık %94'ünü oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bugün yalnızca Türkiye değil, dünyanın önde gelen

Sanayi ekonomileri de zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok ülkede sanayi politikaları yeniden gündemin merkezine yerleşmiş, üretim kapasitesinin korunması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Bu amaçla imalat sanayimize yönelik veriye dayalı ve hedef odaklı kapsamlı bir imalat sanayi güçlendirme programını hayata geçiriyoruz. Bu yılki orta vadeli programın en önemli vurgularından birinin bu olacağını ifade etmek isterim. Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz. İmalat sanayi finansman desteği programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteğini sağlıyoruz. İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Exim Bank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir amaç olarak, araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak, savunma sanayinde başarıyla uygulanan uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zaman yanında olduğu, yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı 4 temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi. İkincisi, yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması. Üçüncüsü, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi, özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü, atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi, üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi, mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. İnsanımızı yeniden bu üretime, emek piyasalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli
seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz. Finansal istikrarın güçlendirilmesinde, bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde uluslararası normlarla uyumu gözetirken, banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeveyi geliştireceğiz. Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken ödeme sistemlerinin ve finansal teknoloji ekosisteminin güvenli ve yenilikçi şekilde gelişmesini destekleyeceğiz. Program döneminde sermaye piyasalarımızı da daha derin ve etkin bir yapıya kavuşturacağız. Düzenleyici çerçeveyi piyasa işleyişini güçlendirecek şekilde gözden geçirecek, Türk Lirası tasarruf ve yatırım araçlarını çeşitlendirecek ve şirketlerimizin sermaye piyasalarının sunduğu finansman imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Dış ticarette önceliğimiz rekabet gücümüzü daha da arttırmak, ihracatımızı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda ihracatımızda yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını arttıracağız. Düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü desteklerken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu hızlandıracak küresel değer zincirindeki konumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltecek, ihracatımızdaki artışı daha yüksek katma değere ulaştıracak politikaları destekleyeceğiz. Mevcut ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak, yeni pazarlara yönelik ilişkilerimizi geliştirecek ve ticaret diplomasisi araçlarını daha hedef odaklı kullanacağız. AB ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinin yanı sıra uzak ülkeler stratejisi, özellikle Afrika coğrafyasına yönelik stratejik açılım, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ürün ve pazar çeşitliliğini arttıracağız. Kritik girdi ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirerek tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Lojistik ve dağıtım altyapımızı güçlendirirken stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu tahkim edeceğiz. Bu noktada kalkınma yolu, Zengezur koridoru, Orta Koridor, Hicaz Demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu bağlantısı gibi stratejik hatlara yoğunlaşacağız. Buradaki amacımız Türkiye'nin o eski köprü imajının yerine merkez ülke, cazibe merkezi olan ülke, yolların kesiştiği bir üretim ve lojistik merkezi olan ülke konumunu pekiştirmek olacaktır. Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesini
önceliklendiriyoruz. Bürokratik süreçleri bu anlamda sadeleştireceğiz. Özellikle dijital imkanları bu noktada daha fazla devreye alarak bu süreçleri etkinleştireceğiz. Doğrudan yatırımları

0: sadece miktar olarak değil, nitelik olarak da yükseltici politikalar izleyeceğiz. Güçlü merkez Türkiye yaklaşımımızla İstanbul'u ve özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni daha güçlü bir pozisyona taşıyacağız. Tüm bu politikaları izlerken de özel kesimle ve paydaşlarımızla, meslek kuruluşlarıyla çok yakın istişare içinde olacağız. Bu süreçte üçer aylık periyotlarla olabilir. Özel sektörle, paydaşlarımızla bir araya gelip politikalarımızı, gelişmelerimizi birlikte değerlendirmeyi de planlıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ilk defa açtığımız bir başlık olarak program döneminde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin çoklu şoklara karşı direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yansıda görüldüğü üzere bu alanda 4 kritik başlığa odaklanıyoruz. Birinci odaklandığımız başlık enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğini güçlendirecek hususlardır. Kritik minerallerden nükleer ve hidrojen teknolojilerini, enerji ve madencilikte kullanılan kritik ekipmanların yerleştirilmesine kadar stratejik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu güvenli ve dayanıklı ekonomi kapsamında ikinci başlığımız gıda arz güvenliğimizi ve tarımsal dayanıklılığımızı arttıracak faaliyetlerdir. Kritik teknolojilerde üçüncü başlığımız ise kritik teknolojilerde yerli kapasitemizin geliştirilmesidir. Özellikle savunma sanayi, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitemizi daha ileriye taşıyacağız. Dördüncü alan ise ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın korunması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu noktada da aile ve nüfus politikalarını destekleyen hususlar söz konusu. Yine sosyal konut, afete dayanıklı yapılar inşa edilmesi gündemimizde olan hususlar olacak. Bu konuları önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde tartışacağız. Kamu maliyesinde mali disiplinden taviz vermeden verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Harcamalarda tasarruf sağlarken öte yandan afetlere karşı direncin artırılması noktasında gerekli kaynakları ayırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı planlıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle yapay zeka ve diğer dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağız. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerini arttıracak, sistemi yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getireceğiz. Sağlık alanında da harcamaları etkinleştirmeyi sürdüreceğiz ve kitlerde yönetişim reformunu hayata geçireceğiz. Özellikle burada enerji kitlerini önceliklendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Enerji kitlerimizin dünyada artık çok daha aktif hale gelmesini, küresel şirketler olarak çok daha farklı, etkili bir yönetişim sistemiyle çalışmasını öngörüyoruz. Vergi sistemimizi, yatırımı, istihdamı ve büyümeyi desteklerken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de gözeten bir yapıda güçlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, önceliklerimizin sadece metinlerde güzel cümleler olarak kalmadığını göstermek için burada sizinle bütçedeki bazı tercihlerimizi, rakamsal tercihlerimizi de paylaşmak isterim. Bu rakamlardan da göreceğiniz gibi ifade ettiğimiz politikaları bütçede de kaynakların artış hızına yansıtmış durumdayız. Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunan alanları gözeterek bütçemizi şekillendiriyoruz. Gıda arz güvenliği kapsamında sulama yatırımlarını %42, içme suyu yatırımlarını %71, organize tarım bölgesi yatırımlarını ise %103 oranında arttırıyoruz. Enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji ve sanayimizin geleceği açısından kritik öneme sahip madenlerde dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. Bu doğrultuda MTA'nın yatırımlarını %139 arttırıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı diye güzel bir söz var. Aramadan bu işler olmuyor. İnşallah bu hızlanan aramalar bize farklı şekillerde geri dönecek. Sanayi altyapımızı organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sanayi altyapı yatırımlarını %54 oranında arttırıyoruz. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde ne kalkınma olur ne demokrasi olur. Güvenlik çok sağlam tutmamız gereken bir alan. Biz de bu çerçevede bütçemizi şekillendiriyoruz. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz. Bu da ilk tecrübe olacak İstanbul'da. Daha sonra bunu farklı illerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sadece satılık değil, kiralık sosyal konut üzerinde de önemli bir önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Sanayi ve ticaretimizin hızlı biçimde gelişmesi, bireysel ulaşım konforunun artması için ulaştırma modlarımız içinde demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yolu projelerine ayırdığımız kaynağı %49 oranında arttırmış bulunuyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün sizlerle paylaştığımız 2027-29 orta vadeli programı ekonomide sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirirken önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap verecek politika çerçevemizi ortaya koymaktadır. Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomimizin potansiyelini yükseltmek ve elde ettiğimiz kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemin küresel ölçekte yeni sınamalar kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğinin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yalnızca dış gelişmelere uyum sağlayan değil, sahip olduğu güçlü üretim yapısı, girişimcilik kapasitesi ve stratejik avantajlarıyla değişen dünya ekonomisinde konumunu daha da güçlendiren bir ülke olarak değerlendirmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilgili bütün kurumlarımızla etkin bir eşgüdüm içerisinde çalışarak programımızda yer verdiğimiz politika ve reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tüm bu çalışmalarda ortaya koyduğu güçlü iradeye, kararlı ve dirayetli liderliğe şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan, rekabet gücü yüksek ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı bir şekilde arttıran ekonomik yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle konuşmama son verirken orta vadeli programımızın hazırlık sürecini yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Orta vadeli programda son revizyonlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyondan büyümeye, işsizlikten istihdama kadar birçok noktada yeni beklentileri açıkladı. Sene sonu için enflasyon öngörüsü %28.4 olarak duyuruldu. Geçen sene bu sene adına

0: Enflasyon tahmini %16 idi. Bu başlıkları konuşacağız. Basın mensuplarının sorularına ekonomi yönetimi şimdi yanıtlayacak. Kulak verelim.
1: Orta vadeli programa odaklanacağımızı ifade etmek isterim. Baştan anlayışınızı da beklediğimi söylemek isterim. Şimdi soruları alalım. Yalnız soruları alırken kendinizi temsil ettiğiniz medyayı ifade ederseniz seviniriz. Buyur.
2: Efendim teşekkür ediyoruz sunum için. Fırat Kozok, Bloomberg. Benim sorum size olacak enflasyonla ilgili. Merkez Bankası'nın 2027 enflasyon öngörüsüne göre 2027'deki orta vadeli program öngörüsü biraz daha fazla yüksek gözüküyor. Bunu hangi etkenlere dayandırıyorsunuz? Dış etkenler mi? İkincisi, para politikasının sadece enflasyonu düşürmede yeterli olmadığı bir gerçek. Önümüzdeki süreçte bu konuda ne gibi yeni adımlar atmayı planlıyorsunuz? Vatandaşın nezdinde bu enflasyondaki düşüş ne zaman gerçekten hissedilir hale gelecek? İkinci sorum da Sayın Şimşek'e. Efendim siz açıkladınız kamuda tasarrufla ilgili 2 yıllık bilançoyu yaklaşık 490 milyarlık bir tasarruf sağlandığını söylediniz. Bu konuda önümüzdeki dönemde ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Bu tasarrufun bütçedeki kalemlerini de tablodan gördük ama tasarrufun daha çok yatırımların kısılarak yapıldığı yönde eleştiriler var, harcamaların değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ne gibi önlemler alacaksınız?
1: Evet, bir 7-8 soru alalım, sonra topluca cevaplarız. Mikrofon kimde? Buyurun.
3: Anadolu Ajansı, Özcan Yıldırım. Programda 2.1 milyonluk ilave bir istihdam artışı söz konusu. Bu artış dikkat çekici, yüksek bir rakam. Bu artışa hangi adımlarla, hangi reformlarla ulaşmayı planlıyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum yine istihdamla ilgili. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamıyla geniş tanımlı işsizlik rakamları arasında ciddi bir makas var. Bu farkı azaltmaya yönelik hangi adımları devreye sokacaksınız?
1: Evet, çok teşekkürler. Sistem şöyle geliyor anladığım kadarıyla. Buyurun.
4: Efendim benim sorum size olacak. Nisan Korkmaz, CNN Türk. Küresel ekonomideki yüksek belirsizlik göz önüne alındığında orta vadeli programda açıkladığınız enflasyon ve büyüme tahminlerinin yeniden revize edilmesi riski var mı? Teşekkür ederim.
1: Evet. Nerede mikrofon şimdi? Buyurun.
5: Nevzat Ayranoğlu, Reuters Haber Ajansı. Teşekkürler. Enflasyon hedeflerine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Daha önceki OVP'de 2027 hedefi tek haneydi. Geçen yıl 15, şimdi 21'e ciddi bir revizyon var yukarı yönlü. Bu hedefin gerçekliği ve tutarlı olmasına ilişkin piyasaları nasıl ikna edeceksiniz? Ne gibi adımlar planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir de kayıt dışı ekonomi daha önceki OVP'lerle de oldukça önemli bir yerdeydi. Gelinen nokta hakkında bilgi rica edebilir miyim? Teşekkürler.
1: Evet, teşekkürler. Buyurun.
6: Zeynep Duyar, Anadolu Ajansı. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, 2026-28 OVP'si geride kalmışken şunu sormak isterim. Bir önceki OVP neyi başardı? Hedefler tuttu mu? Teşekkür ederim.
1: Evet, hemen yanınızdan devam edelim.
7: Maruf Buzcugil, Ekonomi Gazetesi. Öncelikle orta vadeli program ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. Efendim benim sorum enflasyonla ilgili. Enflasyon Türkiye 2004-2016 arasında tek hane ve civarında enflasyonla yaşadı ve o dönem sizin de belirttiğiniz gibi katma değeri yüksek bir dönem. Şimdi önümüzdeki, yani 2018'den itibaren yüksek bir enflasyonla geliyoruz. Yaklaşık 3 orta vadeli plan dönemini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Geldiğimiz nokta %30'un üzerinde Ağustos sonu itibariyle, sizin de belirttiğiniz gibi yıl sonunda da %28'ler seviyesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın savaş etkisi 7 puan diyoruz ama savaşın doğrudan tarafı ülkelerde çok daha yüksek bir enflasyon.

0: sahibiz. Dolayısıyla bu enflasyon ve tahminler hep yukarı doğru revize ediliyor bugüne kadar enflasyonda. 2026 için tahmin 16 iken şimdi 28'leri telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla efendim niye enflasyonla mücadelemiz bu kadar hızlı sürüyor? Dünyadan çünkü çok ayrıştık. OECD, G20 başta olmak üzere bizim kadar yüksek enflasyonu olan ülke kalmadı bizim sikletimizde. Dolayısıyla bu mücadele niye bu kadar uzun sürüyor?
1: Evet. Bir soru daha alalım. Sonra ikinci tur daha yapacağız.
2: Birinci Dünya Gazetesi.
1: Çünkü epeyce soru geldi. Buyurun.
2: Evet. Dünya Gazetesi'nden Nagihan Kalsın. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sanayi yüksek maliyetler finansmana erişimde zorluklar ve zayıf dış talep nedeniyle ciddi baskı altında, üretim ve istihdamı korumak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler.
1: Evet. Şimdi bu ilk turla ilgili İbrahim Bey'e pek bir soru var mı gördünüz? Hakkı Bey'e de yok. Merkez Bankası Başkanı bir şey söylemek isterse bu enflasyonla ilgili hususlarda buyurun.
3: Evet, epey kapsamlı sorular var enflasyonla ilgili. Önce şunu söyleyeyim. En son enflasyon raporumuzda aslında 2026 yıl sonu enflasyonunu tahminimizi güncellerken 2027 için ve sonrası için olan süreci aslında OVP sürecinde yapacağımızı daha önce anons etmiştik. Bunun iletişimini yapmıştık. Bugün yapılan revizyonda aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla bir soruda Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendi ama bir eş güdüm içerisinde birlikte belirlenmiş hedefler bunlar. Dolayısıyla da aslında eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor. Onun dışında revizyona bakacak olursak tabii ki bir yıl içinde enflasyonun gerçekleşmesi hedefin üstünde olduğunda bunun önümüzdeki yıla ve ondan sonraki yıllara da bir miktar sarkan etkisi oluyor. Dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor. Bir diğer kısmı da aslında küresel konjonktürde değişen dinamikleri yansıtıyor. Son yıllara baktığımızda arz şoklarının çok daha sık ve çok daha yüksek boyutlarda görüldüğü bir küresel ekonomiden bahsediyoruz. 2020'den bu yana baktığımızda bu durumu çok net görebilirsiniz. Önce pandemiyle başladı. Daha sonra tedarik zincirlerinde yaşanan dönem dönem sıkıntılar, sonra ticaret savaşları ve sonra bu yılda gerçekleşen fiziksel savaşlar. Bunların enflasyon dinamiğine ciddi etkisi oluyor. Nitekim bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Bu 7 puan içinde tabii çeşitli kalemler söz konusu. Doğrudan etkiler var. Enerji maliyetlerinin artması kaynaklı olarak. Ama bu artan enerji maliyetlerinin dışında tabii bunun ulaştırma hizmetlerine yansıyan etkileri, ulaştırma hizmetlerinin gıdadan tutun da birçok ürüne yansıyan etkileri söz konusu. Onun dışında yine savaşın beraberinde getirdiği dinamiklerin gübre gibi birçok tarıma girdi teşkil eden kalemlerde yarattığı yukarı yönlü fiyat baskıları ve bunun enflasyon sepetinde yol açtığı etkiler var. Yine temel mallarda, dayanıklı tüketim mallarında petrokimya ürünleri, petrokimyaya bağlı ürünlerde yukarı yönlü baskılar gördük. Bütün bunları bir genel içerisinde değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz. Onun dışında tabii ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz. Enflasyon verilerine son dönemde baktığımızda savaşın birçok olumsuz etkisine rağmen para politikasının etkileyebildiği alanlarda, özellikle talebe dayalı alanlarda enflasyon verilerinin olumlu geldiğini görüyoruz. Bunu temel mallarda görebiliriz. Hem emtia fiyatlarında yaşanan artışlara hem de kurda bir miktar daha yani yıl içinde yaşanan gelişmelerin etkisine baktığımızda bunlara kıyasla temel malı enflasyonun daha düşük olduğunu, bunun da talepteki dengelenmeyle uyumlu olduğunu, dolayısıyla para politikasının etki alanının etkili, yani etkileyebildiği kalemlerde başarılı olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonunda yine aylık verilere baktığımızda bir katılık söz konusu. Ama burada da esas asaletin olduğu kalemlerde hizmet ve eğitim gibi önündeki senelere göre daha olumlu bir görünüm söz konusu. Öte yandan buradaki yatay, toplamdaki yatay görünümün ulaştırma ve haberleşme kalemlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle ulaştırma tarafında bunun savaş nedeniyle olduğu aşikar. Dolayısıyla aslında bu sene ve bu seneki temel sapmanın sebebi aslında savaşın hem beklenenden daha şiddetli gerçekleşmiş olması hem de sürecin hala devam ediyor olması.
1: Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, size yönlendirilen sorular oldu. Buyurun.
4: Ben de orta vadeli programımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç temel başlıkta sorular var. Müsaade ederseniz kamuda tasarruf konusuyla devam etmek istiyorum. Öncelikli olarak şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Yatırımların milli gelir içerisindeki payı 2027 bütçesinde 2026'ya göre bir düşüş yok. Tam aksine yedek ödenekte park ettiğimiz yatırımların hızlandırılması kapsamında kullanacağımız, kullanmayı planladığımız ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış, yani %1.8'e yükseltme gibi bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla tasarrufu, yatırımları azaltarak yapıyorsunuz ifadesi tam gerçeklerle uyuşmuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kamuda tasarrufta bir başarı var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda da rakamlar yansıtıldı. Burada da güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var. Çünkü 2024 yılında Cumhurbaşkanımız bir tasarruf genelgesi yayınladı. Şimdi diyebilirsiniz ki daha önce de tasarruf genelgeleri yayınlandı. Sonuç alınmadı. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bir sahiplenme söz konusu. Burada Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç, yani Hazine Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç izleme, denetleme ve raporlama boyutlarında çok güçlü bir fonksiyon ifa ediyor ve sonuç alıyoruz. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamalara bakarsanız vatandaş, sizler biliyorsunuz ama vatandaşlarımıza hatırlatmak açısından tekrarlayayım. Burada taşıtlar var. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani üç aşağı beş yukarı kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Savunma tabii ki hariç. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Rakamlar ortaya konuldu. Yani tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin, az önce zikrettiğim bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. Onun için bunu önemsiyoruz. Mesela en çok vatandaşlarımızın sahada bize ilettiği hususlardan bir tanesi kamuda taşıt konusu, taşıt kullanımı. Bir rakam vereyim sizinle, size paylaşayım daha doğrusu sizinle. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var. Doğru, yatırımlar boyutuyla bakarsanız sadece ve sadece biz hizmet bina yapımlarını gözden geçirdik. Onları sınırladık. O doğru. Ama zaruri haller dışında, yani deprem gibi bir takım kaygılar nedeniyle veya tespitler nedeniyle yenilenen binaları bir kenara bırakırsak, doğru, biz hizmet binaları, onlar da yatırıma giriyor, yenilenmesinde biz biraz temkinliyiz. Özellikle enerji ve su kullanımında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan yenilenebilir enerji ama bir taraftan da LED dönüşümünü hızlandırdık. Ve dolayısıyla bir tasarruf var. Bu önemli bir başlıktı. İkinci bana yöneltilen önemli başlık kayıt dışılıkla mücadele hususuydu. Değerli arkadaşlar, biz kayıt dışılıkla mücadele ederken samimi bir şekilde gönüllü uyumu önceliklendiriyoruz. Yani burada kayıt dışı kesimlerin veya vergiye uyumda sorun yaşayan kesimlerin cezalandırma gibi bir yaklaşımımız, bir stratejimiz hiçbir zaman olmadı. Tespitlerimizde biz genelde mükellefe lütfen git düzelt. Bak, bizim tespitler bu. Hatta vergi denetim kurulu şimdi yeni bir prensip, yeni bir takım ilkeler ortaya koydu. Ve biz önceden büyük veri analitiğini kullanarak, yapay zeka tabii ki devrede, tespitlerimizi mükelleflerimizle veya mükelleflerimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Biz, bakın, tespitlerimiz bu. Biz denetlemeden önce siz düzeltmek isterseniz buyurun düzelteceğiz. Bu önemli bir husus. Peki denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada tabii algı farklı ama büyük şirketlerin, her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum, %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını. Orta ölçekli şirketlerde arttırmışız %3.6'dan %7.3'e. Ama küçük ölçekli, toplumda böyle bir algı var, yani küçüklerle uğraşılıyor diye, öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı %2.1 iken 2024 yılında bu sene %1.1'e geriledi. Dolayısıyla gönüllü uyum esas, rehberlik esas ama burada tabii ki büyüklere bir yoğunlaşma var. Mesela gelir vergisi beyannamesi ciddi bir şekilde arttı. Yani 3.8 milyon beyannameden 5.5 milyon gibi rekor bir düzeye ulaştık. Yine bakın, bu vergi gelirlerine yansıdı. 2022 yılında mesela vergi gelirlerin milli geliri oranı %15.4. 2023'te 16.6'ya çıktı milli geliri oran olarak. 2026'da ise %17'nin üzerine çıktı. 2027'de bizim tahminimiz %18 civarı, tam rakam %17.9. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum, sorulmadı ama bu fırsat, yani elime geçmişken ifade edeyim. Dolaylı vergiler biliyorsunuz genelde adil vergiler olarak görülmez. Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık. Bakın 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65.5'a kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz %60'ın belki bir tık altına kadar inebilir. Yani %59 küsür, %60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme. Hala yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu. Üçüncü başlık, yanlış hatırlamıyorsam bu program neyi başardı başlığı. Gerçi Cumhurbaşkanı yardımcımız bence çok kapsamlı bir çerçevede değerlendirdiler ama müsaade ederseniz orada bir iki hususu eklemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii programlar yani küresel ve içerideki konjonktürle ilişkilidir programların performansları. Yani oradan bağımsız göremezsiniz. Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi neredeyse

Kriz fırtınası esiyor. Şimdi yani zor bir coğrafyadayız. Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. İkinci Çin şokunun yaşandığı dönemdeyiz. Hakikaten yani zor bir konjonktür. Bahane falan da yani bunları bahane olarak sunmuyorum size. Çok uzun yıllardır bakanlık yapan arkadaşlarınız olarak şunu söyleyeyim, yani önceki dönemlere göre daha zorlu bir süreçle karşıyayız. Küresel ticaretten, efendim işte jeopolitik gerginliklerden fiili çatışmalara kadar. Bu programın bence en önemli getirisi, orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Evet, bu çok önemlidir. Öngörülebilirlikte bir artış var değerli arkadaşlar. Evet, hedefler şöyle böyle tartışılabilir ama bu programlar öngörülebilirliği artırıyor, arttırdı. Kural bazlı yaklaşım esas oldu. Proaktiflik esas bu dönemde. Tamponları inşa ettik. Burada detaylı bir şekilde sunumda ifade edildi. Yani rezervlerin yeniden inşasından, koşullu yükümlülüklerin azaltılmasına, bütçe disiplinin yeniden tesis edilmesine. Yani ekonomide bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Burada bence en önemli hususlardan bir tanesi programın bu dayanıklılığı arttırma noktasında çok güçlü bir siyasi irade var Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani programın sahiplenilmesi bu konuda çok değerli. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Yani başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama samimi bir şekilde söylüyorum, bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Şimdi dolayısıyla burada mesela temel mal enflasyonu az önce başkanımız da söylediler. %16'nın altına düşmüş. Yani aslında çok, ama bazı alanlarda özellikle kiraydı, eğitimdi. Yine önceki dönemin, yani önceki dönem derken bir takım düzenlemelerin etkileri bu program dönemine taşındı. Cari açıkta kırılganlığın azalmış olması, yapısal olarak bir bozulmanın olmaması bence çok değerlidir. Yani 25 yıllık ortalamalara bakın ki orada gösterildi şeyde sunumda ciddi bir şekilde, hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha ciddi boyutlarda yapısal olarak, bu da önemli. Bir rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın brüt, ülkenin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı tarihi ortalama 25 yıllık %44,5 civarıdır. Bugün %32'nin altına düşmüştür. Yani bu zor konjonktürde önemlidir değerli arkadaşlar. Yine brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı 25 yıllık ortalama %20 civarıdır. Bugün %16 civarından bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin kırılganlığının azaldığını gösteriyor. Yani cari açıktaki yapısal iyileşme, borçlardaki düşüş, dış finansman ihtiyacındaki düşüş milli gelire oran olarak. Ha, mutlak rakam olarak bakılmaz bu tür şeylere. Milli gelire oran olarak bakılır. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde iyileşme var. Gelir dağılımında daha da iyileştirme olmalı mı? Tabii ki. Zaten önemli hedeflerimizden bir tanesi, ama gelir dağılımında bir iyileşme var. Gini kat sayısına bakın, göreceksiniz. KKM önemli bir koşullu yükümlülüktü. Oradan çıkış önemliydi bizim açımızdan. Vatandaşlarımızın, bakın, bütün bu şoklara rağmen geçmişe oranla döviz talebi, yani liraya olan güven çok farklı bir noktada. Bütün bunları ben programın kazanımları olarak görüyorum. Yani olay sadece birkaç hedefin
takibi şeklinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Son bir konu gündeme getirildi. Sanayimizin zor bir konjonktürden geçtiği, özellikle finansmana erişim, maliyetler boyutu. Aslında yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda çok değerli hususlar var. Şunun altını çizmek istiyorum. Finansmana

0: Şimdi %27'si KOBİ'lere gidiyor. Mesela ihracat, Cumhurbaşkanımızın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Bir zincir var biliyorsunuz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İhracat önemli bu halkada. Bakın ihracat kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalaması %6.3 iken bugün neredeyse %12 civarlarına çıkmış durumda. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü reskont kredilerinin günlük limitini biz 17 kat arttırdık. Yani enflasyonun 2 kat artmadığı bir dönemde 17 kat eğer siz bir krediyi artırıyorsanız bu demek ki bu hükümet hakikaten ihracatı dolayısıyla sanayi üretimini önceliklendirmiş demektir. Ve burada da yine Merkez Bankamızın burada desteği değerli. Reskont kredi faiz oranları %23.9. Yani enflasyonun oldukça altında. Ha bankaların aldığı 1-1.5 bazen 2 puanlık ilaveler var. Yani 25-26 arasında mal oluyor ama o bile enflasyonun oldukça altında. Yine tarımsal üretim burada çok öncelikli bir konu olarak işlendi. Ekonomik güvenlik kapsamında da işlendi. Bakın çiftçilerimize 2025 yılında, 2026'da daha fazla olacak, 956 bin çiftçimize biz 661 milyar liralık kredi vermişiz. Şimdi bu krediyi nasıl vermişiz? Diyelim ki Ziraat Bankamız hazineden bu krediyi verirken %40.5 bir faiz işlemiş. Basitleştiriyorum, %40 civarı. Biz çiftçimize %12 olarak yansıtmışız. Yani tabiri caizse hazine bu faizin önemli bir kısmını ödemiş ve şu an, bakın bu sene yıllıklandırmış olarak söylüyorum. Yani 200 şu ana kadar yıllık yani son bir yıl içerisinde 244 milyar lira çiftçimize faiz sübvansiyonu vermiş. Bunlar büyük rakamlar hakikaten. Benzer şekilde esnafımız yani Halk Bankamız esnafımıza sübvansiyonlu kredi veriyor. Bunun faizinin yarısını hazine karşılıyor. Ve burada 3-5 esnaf falan değil, 2025 yılında örneğin 258 bin esnafımız bu kredilerden yararlanmış. Yatırım konusunda da aslında hükümet olarak özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel bir çalışması oldu. Oturduk, Türkiye'de arz yani anlamında yeterli olmayan alanlara baktık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji. Burada ürünler belirlendi, listelendi. Bu ürünlerden herhangi birisini kim belli bir ölçekte üretecekse gelsin 10 yıl vadeli, 2 yıl faiz ödemesiz, ana para ödemesiz biz kredi vereceğiz dedik. Bu kredilerin faizleri piyasa faizin 1/3 düzeyine kadar düşebiliyor. Yani 1/3 ile yarısı. Şimdi bütün bunlar aslında sanayimizin içinden geçtiği bu zorlukları aşmak için. Şimdi YİTAK kredileri dönüşüm içinde kullanılıyor. İşte sanayide dönüşüm için finansman veriyoruz. Tekrar söyleyeyim yani bütün boyutlarıyla aslında destekliyor. Ama sadece bu değil. Siz de biliyorsunuz istihdamı koruma için bu sene 3500 lira belli sektörlerde kişi başı her ay 3500 liralık destek verdik. Zaten asgari ücret için yani asgari ücreti çalışanlara biz işverenlere çalışan başına 1270 lira veriyoruz. Yani neredeyse çalışan başına 5000 liralık sanayide ücret desteği var. Dolayısıyla yani uzatabilirim bunu ama son bir şey söyleyeyim. En son açıklanan 250 milyar liralık biliyorsunuz bir işletme sermayesi yani imalat sanayine yönelik 36 ay vadeli 6 ay ana para ödemesiz TLRF artı 2 puan. Ama biz 12 puanla biz karşılayacağız. Yani referans faizi diyelim ki %37 bugün artı 2 puan 39 ama onun 12 puanını düşürdüğünüz zaman o zaman ne oluyor? Hazine aslında imalat sanayine işletme sermayesi anlamında kredilerde de enflasyonun altında bir kredi sunuyor. Ha diyebilirsiniz ki bunlar yeterli değil. Daha büyük ölçü ama bunların hepsi imkan meselesi. Cumhurbaşkanı yardımcımız altını çok net bir şekilde biz sanayicimizin yanındayız. Biz üreten kesimlerin yanındayız. Ve çok güçlü bir şekilde üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz imkanlar çerçevesinde.
1: Tamamladım.

geldiniz galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de kısa kısa bir şeyler söyleyeyim. Sonra ikinci tura geçelim. Enflasyon konusunda hem başkanımız hem bakanımız bayağı teferruatlı açıklamalar yaptı ama şöyle bir soru da vardı. Para politikası dışında bir boyutu yok mu bu mücadelenin diye? Elbette var. Biz bunun bütüncül bir mücadele olduğuna inanıyoruz. Bir tarafı para politikası elbette. Merkez Bankamızın alanı. Ama diğer taraftan Sayın Bakanımızın alanı olan maliye politikaları var. Burada yönetilen, yönlendirilen fiyatlara çok daha hassas bir şekilde 2027 içinde bakacağımızı sunumumda ifade etmiştim. Geriye dönük baktığımızda enflasyon ortalamasının üstünde olduğunu görüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artışların 2027'de bu konuda çok daha hassas davranacağımızı ve maliye politikamızın enflasyonla mücadelemize daha fazla katkı sunacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan arz yönlü politikalar da burada çok kıymetli. Sadece para politikası, maliye politikası yetmez. Bir taraftan da arz yönlü politikalar önemli. Orada da önceliklendirdiğimiz alanlar çok net. Öncelikle gıda üretimi, gıda arzını arttırma. Bu noktada Tarım Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Gıda komitemizin yine çok önemli kararları var. Bu çerçevede gıda konusunu, sulama yatırımlarını önceliklendirmiş durumdayız. Bütün bunlarla ticaret politikalarımız dahil olmak üzere bu konuda gerekli tüm enstrümanları kullanmaya kararlıyız. Konut yine arz yönlü politikalarda çok önemli bir başlık. Deprem konutlarının bitmesiyle deprem alanlarında, deprem yaşayan illerimizde kiralarda çok ciddi bir etkilenmeyi gördük. Merkez Bankamızın da bir güzel çalışması vardı. Konut arzının kiralara yansıdığını o çalışmalar da teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sosyal konut ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştırma konusunda kararlıyız. Bir 500 bin konut ve 15 bin kiralık konut başladı biliyorsunuz. Ama bunu bu süreci yine önceliklendiriyoruz. Bütçemizden de destek veriyoruz. Bütçe dışı alanlardan da buraya gerekli destekleri, gelirleri oluşturmaya kararlıyız. Enerji yine çok önemli bir başlık. Bu arz yönlü politikalarda yerli yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yönünde yine güçlü bir çaba içindeyiz. Üretken kesimlerin kendi enerjilerini üretmeleri, yenilenebilir enerji üretmelerinden tutun başka politikalara varıncaya kadar enerjide yine adımlar atıyoruz. Lojistik diğer bir alan. Lojistik maliyetleri düşürmek için az önce de söyledim. Demir yollarına özellikle de iltisak hatları dediğimiz üretim alanlarıyla limanları bağlayan, pazarlarla üretim alanlarını bağlayan demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Ulaştırma Bakanlığımız bu çerçevede bir yol haritası çıkarmış durumda ve bu projelere öncelikli olarak destek sunuyoruz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bütüncül bir setimiz var. Para politikaları, maliye politikaları ve arz yönlü politikalar, reformlar, verimliliği artırıcı politikalar. Bu mücadeleyi aynı kararlılıkla ve bütüncül çerçevede yürüteceğiz. Kamunun belirlediği fiyatlarda kural bazlı artışların oluşması için gerekirse ilave düzenlemeler de yapacağız. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, enflasyonla ilgili savaşta hani diğer ülkelerden niye daha fazla etkilendik diye bir soru oldu. Şimdi bir atalet dediğimiz bir şey var. Yani geçmişten gelen bir yüksek enflasyon oranınız varsa o belli oranda ne yaparsanız yapın yansıyor. Bunu düşük bazda bu sürece girenlerle daha yüksek enflasyonla girenler aynı şekilde etkilenmiyorlar. Belki yüzdelik oran olarak benzer şekilde etkilenebilirler ama o geçmişin getirdiği atalet var. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla işte dünya enflasyonundaki şeyi de söyledim, gelişmeyi. Belki puan olarak yüksek gelmeyebilir ama geçmiş oransal baktığınız zaman ciddi bir etkilenme olduğunu görüyorsunuz. Neden bu kadar uzun sürdü enflasyonla mücadeleniz gibi bir soru vardı. İki şey söyleyebilirim. Bir tanesi dış konjonktür bize hiç destek

Gerek olmadı doğrusu. Hep olumsuz sürprizlerle karşılaştık. Savaşlar, başka bir takım gelişmeler. Programlar yaşanırken kontrol edemediğiniz sürprizler her zaman olur. Bu bazen olumlu bir sürpriz olur, bazen olumsuz bir sürpriz olur. Biz bu dönem pek olumlu sürpriz görmedik doğrusu son 3 yılda. Genelde olumsuz diyelim, programı olumsuz etkileyen hususlar oldu. O bir miktar mücadelemizi uzattı diyebiliriz. İşte sadece bu savaşın etkisi olmasa bugün 31,5'tan değil de %25 enflasyonlardan bahsediyor olacaktık. Bu çok farklı bir finansal atmosferi getirecekti vesaire. Ama tabii ki bu elimizde olmayan unsurlar olabilir. Biz bunlara karşı gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam etmek zorundayız. Bu noktada ikinci söyleyeceğim şu, biz bu süreci, programı yürütürken büyüme ve enflasyonla mücadele arasında da bir denge kurmaya gayret ettik. Bir taraftan enflasyonu düşürürken bir taraftan da büyümemizi belli bir seviyede, sosyal refahı belli bir seviyede tutma gayreti içinde olduk. Bu ikisini belli bir dengede sürdürme gayreti içinde olduk. Bunun da bir miktar etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu ifade etmemiz lazım. CNN'den sorulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani önümüzdeki dönemde de revizyon olabilir mi? Değişiklik olabilir mi? Elbette olabilir. Bütün programlar revizyona açıktır. Bu Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Uluslararası kuruluşların tahminleri de bizden daha çok revize ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Yıl içinde defalarca revize eden kurumlar oluyor, ülkeler oluyor. Biz yıllık bazda bu revizyonu yapıyoruz. Olumlu veya olumsuz gelişmeler her zaman olabilir. Ben her zaman şunun ama altını çiziyorum. Bir daha çizeceğim. Dış faktörler ne olursa olsun, temel belirleyici olan sizin programınızdır. Dış faktörler programınızı etkileyebilir ama ana çerçevesini ve istikametini değiştirmemeli. Bizim de programımızın ana çerçevesi ve istikameti bellidir. Burada bir değişiklik söz konusu değildir. Tabii ki güncellemeler var. İşte anlatıyoruz. Atıl iş gücüne daha fazla yoğunlaşıyoruz. Sanayiyi bu dönem daha fazla ön plana çıkarıyoruz bu OVP'de. Ekonomik güvenlik kavramını daha fazla ön plana çıkarıyoruz. Dünyanın, ülkemizin geldiği şartlara göre bu güncellemeleri, eklemeleri elbette yapıyoruz. Ama programımızın ana çerçevesi belli. Fiyat istikrarına doğru daha güçlü yürüyen bir Türkiye, bu arada büyümesini, ihracatını, yatırımını, istihdamını arttıran bir Türkiye, bu artan gelirlerini de geniş toplumsal kesimlerle sosyal refah anlamında daha fazla paylaşan bir Türkiye. Bunun mücadelesi içindeyiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kararlı, dirayetli bir yönetimi söz konusu. Bütün bakanlıklarımızın eş güdüm içinde katkısı söz konusu. Ben her birine teşekkür ediyorum. Bu önümüzdeki süreçte de aynı anlayışla devam edeceğiz. İstihdamla ilgili son olarak bir soru yine yöneltilmişti bana. Bir de Reuters hani gerçekçi mi bu 2027 hedefleri? Biz oldukça gerçekçi belirlediğimize inanıyoruz. Hatta bu son dönemde savaşlar, dış konjonktürdeki bu olumsuzlukları dikkate alarak enflasyon hedeflerimizi daha ihtiyatlı belirlediğimizi söyleyebilirim. Birlikte ve daha gerçekçi bir çerçeve çizmeye çalıştığımızı ifade edebilirim. İnşallah performansımız ortaya koyduğumuz rakamlardan daha iyi olur bu sefer. Onu ümit ediyoruz tabii. O yönde de hep birlikte gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Yani burada 21 yazıldı diye gelecek sene 21 yeterli diye elbette bakmıyoruz. Daha iyi bir performans gösterebilirsek ne mutlu, bu hepimize diyelim. Bunun için de gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Bakarsınız bu sefer talihimiz farklı olur. Olumlu yönde bazı sürprizler yaşanabilir. Burada bu programları yaparken neyi yapıyorsunuz? Mevcut durumda dünyada, Türkiye'de realite neyse bunlara göre belli varsayımlarla bir program yapıyorsunuz. Hiçbirimiz kahin değiliz. Hiçbirimizin elinde sihirli bir değnek yok. Yarın bir ülkeyle bir başka ülkenin savaşıp savaşmayacağını hiçbirimiz oturup burada kesin bir şekilde belirleyemeyiz. Yaptığımız şey tahminler üzerine, varsayımlar üzerine bir program. Burada
varsa ulusal

uluslararası varsayımları kullanıyoruz. Uluslararası kuruluşların tahminlerini, örneğin enerji fiyatlarında vesaire, onları kullanıyoruz. Dolayısıyla yoksa bir uluslararası geçerliliği olan tahmin, kendi tahminlerimizi yapıyoruz. Belli varsayımlarla hareket ediyoruz. Bütün programlar böyledir. Dünyada bütün ülkeler böyle çalışırlar. Biz de aynısını yapıyoruz. Ve bu çerçeveyi çıkardıktan sonra da gerisi uygulama. Uygulama çok önemli. Bütün kurumlarımızın bu programa sahip çıkmasını, her birinin kendi alanında güçlü bir uygulama ortaya koymasını beklediğimizi burada ifade etmiş olayım. Gerçekçi ve tutarlı bir politikalar seti ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Ve bunu da kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Son olarak istihdamla ilgili, atıl iş gücüyle ilgili Anadolu Ajansı'ndan bir soru gelmişti. 2.1 milyon istihdam öngörüyoruz. Gerçekçi mi değil mi bu rakam? 3 yıllık perspektifte 2.1 milyon. Demek ki yıllık aşağı yukarı 700 bin. Tarihsel ortalamalarımıza bakarsanız, tarihsel ortalamalarımız da tutarlı bir hedef olduğunu söyleyebilirim. Tarihsel olarak da Türkiye ekonomisi işte 700 bine yakın yıllık istihdam üretebilen bir ekonomi. Önümüzdeki dönem az önce ortaya koyduk. Büyüme perspektifimiz yine istihdamı destekleyici mahiyette. Büyümemizin kademeli olarak arttığını ve büyümeyi destekleyici bir perspektif sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece büyümeyle yetinmiyoruz. İş gücü piyasasına ilişkin reformların da, yeni çalışma modellerini yaygınlaştırmamızın da, özellikle genç istihdamı, kadın istihdamı gibi konulara destek sunacağına inanıyoruz. İş gücü piyasaları reformlarının dışında da aktif iş gücü politikalarımız var. Çalışma Bakanlığımızın iş kurunu özellikle sürdürdüğü, burada gençlerin üretim çağı dediğimiz yeni bir program, kapsamlı bir program da gündemimizde. Mevcut programlarımızı da iş gücü uyum programı başlığı altında özellikle etkili bir şekilde kullanıyoruz. Yani büyüme, iş gücü piyasası reformları ve aktif iş gücü politikalarıyla istihdamdaki bu rakamlara da ulaşacağımıza inanıyoruz. Atıl iş gücüyle ilgili az önce söyledim. Yalnız burada bir karışıklık var. Muhalefet bilerek belki bunu yapıyor ama medyaya da yansıyor maalesef. İşsizliği dünya nasıl hesaplıyorsa biz de öyle hesaplıyoruz. Kendi icat ettiğimiz bir yöntem yok. Eurostat'ın yöntemi neyse, Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemindeki yöntem neyse, TÜİK de o şekilde o yöntemle hesaplıyor. Birine gidip soruyor. İş aramıyorsa bir insan bunu işsiz olarak sınıflandırmıyor. Dünya da böyle, biz de böyleyiz. Atıl iş gücü dediğimiz ise iki ana eksenden oluşuyor. Birisi potansiyel iş gücü dediğimiz, yani iş arıyor musun diye soruyoruz, hayır diyor. Ama şöyle şöyle bir iş olsa yapar mısın dediğinizde evet diyorsa, bu kişi potansiyel iş gücünde sayılıyor ve atıl iş gücüne dolayısıyla dahil olmuş oluyor. Veya günde diyelim 4 saat çalışan bir kişi var, işte 8 saatlik bir iş olsa yapar mısın diye sorulduğunda evet diyorsa, bu da zamana bağlı eksik istihdam dediğimiz başlık altında atıl iş gücü kapsamına dahil ediliyor. Yani bu iki unsur esas itibariyle atıl iş gücünü oluşturan, bunu da azaltma yönünde politikalar ortaya koymuş durumdayız. Az önce altını çizerek ifade ettim. Bizim değerli arkadaşlar, genç nesillere, çocuklarımıza emeğin değerini çok iyi anlatmamız lazım. Maalesef iş gücü piyasalarına gelmeyen önemli bir kitle var. Çalışmayan, çalışmaya ilgi duymayan önemli bir kitle olduğunu görüyoruz. Bunu azaltmamız lazım. Bu da emeği, üretimi yüceltmekle, bunu eğitim sisteminden iletişim politikalarına kadar güçlendirmekle olabilecek bir şey. Genç nesillerin tarımda, sanayide, bilişimde, hizmetler, hangi alanda olursa olsun, üretmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamamız lazım. Birincisi bu. İkincisi, özellikle yaptığımız analizlerde Doğu, Güneydoğu başta olmak üzere daha geri kalmış bölgelerimizde diyelim, mesleki eğitimin önemli olduğu ortaya çıkıyor. Üçüncüsü de daha metropol alanlarda ise kadınların çocuk bakım ihtiyaçlarının daha fazla geliştirilmesi gerektiği görülüyor. Burada da bir kreş seferberliği başlattık biliyorsunuz.

0: hizmetlerini geliştirme yönünde de adımlar atıyoruz. Atıl iş gücü işsizlik demek değil. Yani geniş tanımlı işsizlik diyor muhalefet. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu uluslararası bir tanım değil. Atıl iş gücü atıl iş gücüdür. İşsizlik de işsizliktir. İşsizlik rakamımız uzun süredir tekhanede. Bu sevindirici. Ama atıl iş gücü dediğimiz oran yüksek. Bunu biz de kabul ediyoruz. Elbette bu bir sorun. Ama adını doğru koymak lazım. Bu sorun atıl iş gücü sorunu. Buradan daha fazla katılımı sağlamaya dönük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu çabayı da çok yönlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Evet, ben de böyle toparlamış olayım. Şimdi ikinci tur soruları başlatalım. Mikrofon nerede? Göremiyorum ben. Buyurun lütfen. Bir mikrofon açabilirseniz, herhalde çalışmadı.
1: TRT Haber, Belgin Yakışan Mutlu. Aslında biraz girizgah yaptınız, değindiniz ama biraz daha tabloyu netleştirmek adına bu büyüme ve enflasyon arasında nasıl bir tercih yapılıyor? Büyümede biz aşağı yönlü, enflasyonda yukarı yönlü revizyonlar gördük. Şimdi bu sıkı politikaların büyümeyi aşağı çektiği bir ortamda öncelik enflasyon mu olacak yoksa büyümenin hızlandırılması mı?
0: Teşekkürler, sağ olun. Evet, mikrofon neredeyse oraya söz veriyoruz. Nerede şimdi mikrofon?
2: Burada efendim.
0: Buyurun.
2: Mustafa Pala, Ülke TV. Efendim, şimdi iki tane sorum olacak. Biri size, diğeri de Sayın Bakan'a. Birincisi, terörsüz Türkiye. Daha öncesinde savunma harcamalarına da dikkat çektiniz. Hem bölgemiz hem de dünya, hem krizler belirsizliklerle birlikte devam ediyor. Bunun tabii ki ekonomiye de ciddi anlamda etkileri oldu. Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesiyle birlikte ekonomimizde yeni yatırım, büyüme, istihdam gibi farklı ilave katma değerler oluşacak mı? Hem bölgede hem de Türkiye genelinde. Bunun ekonomiye nasıl bir katkısı olacak? Bu konuda herhangi bir beklentiniz var mı? Ve bu konuda bir yatırım ve üretim, istihdam konusunda projeleriniz olacak mı? İkinci sorum Sayın Bakan'a. Burada da özellikle enflasyon, ki gıda enflasyonu ve eğitim enflasyonu, ben almış olduğum notlara da bakıyorum. Geçtiğimiz yıl don olayı gerçekleşmişti. Ve bu sene daha bereketli bir dönemi yaşadık. Ama buna rağmen gıdada istediğimiz bir tam işlenmiş gıda ve işlenmemiş gıdada da beklediğimiz enflasyon düşüşü tam olarak gerçekleşmedi gibi. Eğitim enflasyonuna baktığımız zaman yine burada özellikle %53.44 ile genel enflasyonun yaklaşık 22 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Ağustos ayında ise eğitim tek ayda %8.62 artmış. Yüksek öğretimde %102.69'luk bir artış var. Yani buradaki bu eğitim enflasyonunun sebebi nedir? Niye bu kadar yüksek? Diğer alanlarda bu kadar artış yaşanmamışken ulaşımda, sağlıkta, gıdada bu kadar yüksek bir artışı nasıl açıklayacağız? Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Hemen yanınıza.
3: Aybala Melek, Demirören Haber Ajansı. Sorum size olacak. 2027 yılı bütçe açığının gayri safi yurt içi hasıla oranına göre 2026 yılına kıyasla yükselmesinin gerekçelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler. Buyurun.
4: Teşekkürler. Emre Karaca, Habertürk TV. Açıklanan orta vadeli programda seçim hazırlıklarına ilişkin göstergeler var mıdır? Teşekkür ederim.
0: Evet, devam edelim. Buyurun.
5: İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Musab Gümüşer. OVP'de öngörülen bütçe dengesi hedefleri doğrultusunda deprem harcamaları sadece 2027 ile mi sınırlı kalacak, yoksa program kapsamında 3 yıllık bir sürece mi yayılacak?
0: Teşekkür ederim. Tekrarlar mısınız? Tamam.
5: Efendim, OVP'de görülen bütçe dengesi hedefi doğrultusunda deprem harcamaları sadece 2027'de mi sınırlı kalacak, yoksa program kapsamında 3 yıla yayılacak mı bu harcamalar? Teşekkür ederim.
6: Erci Tren NTV. Efendim, benim sorum size. Orta vadeli planda ekonomik güvenlik önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Ekonomik güvenliği güçlendirmek için hangi bağımlılıkların ne ölçüde azaltılması hedefleniyor ve bu hangi zaman diliminde gerçekleştirilecek?
0: Evet. Tamamladık galiba. Evet değerli arkadaşlar, şimdi tekrar Sayın Bakanımıza sözü öncelikle bırakayım ben, sonra toparlayayım. Buyurun.
7: Teşekkür ediyorum. Bu gıda ve eğitim enflasyonu ile ilgili tabii bir soru var. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen sene sonuna kadar aslında gıda manşet enflasyonla paralel bir şekilde gidiyordu. Fakat bu senenin başında ilk iki ayda

yani rakamlara yansıdı. Bir mevsimin etkisiyle ciddi bir şekilde işlenmemiş yaş meyve sebze anlamında söylüyorum. Fiyatlarda çok güçlü bir zıplama oldu. Daha sonra da savaşın başlamasıyla birlikte özellikle gübre, özellikle işte mazot gibi bir takım girdilerin eşel mobile rağmen artması beklentisi veya artması etkili oldu. Yani dolayısıyla gıda fiyatlarında doğru bu sene üretim çok iyi. Gerçekten de tarihin herhalde en üretimin bol olduğu bir dönemdeyiz. Mevsimse yani tahıldan tutun meyveye kadar. Biz bir normalleşme bekliyoruz gıdada. Şu anda manşetin birkaç puan üzerinde bir normalleşme önümüzdeki aylarda bekliyoruz. Fakat hani ne oldu bu sene, geçen sene? Şimdi kuraklık o anda hemen etkili olmuyor. Mesela daha sonraki süreçte de etkili oluyor. Dolayısıyla 2026'nın ilk yarısındaki fiyat gelişmeleri kısmen de geçen seneki kuraklıkla ilişkili olabilir. Ama sonuçta gıda fiyatlarında önümüzdeki aylarda bu seneki üretimin bolluğunu da dikkate alacak olursak girdiği maliyetleri tabii ki önemli bir husus, özellikle tekrar söyleyeyim mazot gibi, gübre gibi bir yine de bir sınırlı da olsa bir manşete yakınsama olasılığını yüksek görüyoruz. Eğitim konusu doğrusu o biraz daha açıklaması zor bir rakam. Şöyle 2023'e kadar, 2023 öncesinde eğitimde tabii ki bir sınırlama getirmişti fiyat artışlarına fiili. Yani kirada %25'lik bir, biliyorsunuz, kanunla bir üst limit getirmişti kiralara. Orada tabii konut fiyatları çok yükselip kiralar çok geride kalınca, orada da o düzenlemede bir serbestlik sağlayınca zamanla kiralarda o anlaşılabilirdi. Eğitimde de %36'lık bir tür fiili bir üst limit getirilmişti. Sonraki dönemde 1-2 yılda geçmişin telafi sürecini biz anladık. Fakat onun özel okullar, özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Ve biz YÖK'le görüştük. Burada bir düzenleme ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir düzenlemeyle biliyorsunuz oraya kural bazlı bir fiyatlama mekanizması getirildi. Şimdi bu kural bazlı fiyatlama mekanizmasına uyup uymadıkları hususu YÖK'ün denetiminde olan bir konu. Yani dolayısıyla sizin bahsettiğiniz rakamlar çerçevesinde eğer gerçekten bir abartılı bir artış var, mesela eğitimde sizin de dediğiniz gibi fiyat artışları 2023'te %92, 2024'te %66, geçen sene de %66, geçen sene düzenleme yaptık, bu sene 53. Yani aslında yine burada manşetten ciddi bir kopuş var. Bunu mutlaka ilgili kurum tarafından kurallara uyulup uyulmaması hususunun değerlendirmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da yine kural bazlı bir fiyatlamaya geçti. Ama tabii eğitim, şunu da altını çizeyim ben, vatandaşlarımızın neredeyse %90'ı çocuklarını devlet okullarına gönderiyor. Devlet okullarında ne harç var, ne kitap ücreti var. Yani devlet okullarına onları tercih eden vatandaşlarımızın eğitim enflasyonu konseptiyle özel okullara çocuklarını gönderenlerin karşılaştığı enflasyon. Burada esas sizin yani ifade ettiğiniz rakamlar daha çok özel okulların ücret artışlarını ifade ediyor. Dolayısıyla mutlaka orada yaptığımız düzenlemelere uyum hususunun takip edilmesi gerekiyor ama ilgili kurum, tekrar söyleyeyim, Milli Eğitim Bakanlığımız ve

0: yok. Dolayısıyla eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net. Çünkü manşet enflasyonu %31,5 iken eğer eğitim enflasyonu toplamda %53'ün üzerindeyse burada bir sorun var demektir. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Büyüme enflasyon ilişkisiyle başlayayım ben de. Bir defa değerli arkadaşlar, büyüme ve fiyat istikrarı orta uzun vadede birbirleriyle çelişen değil, birbirleriyle destekleyen süreçlerdir. Fiyat istikrarının oluştuğu bir ortam aynı zamanda öngörülebilirliğin arttığı, yatırım ortamının iyileştiği bir ortamdır. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı önemli bir katkı sunar. Dolayısıyla bunları birbirinin hani zıddı gibi sürekli tartışmak bence doğru değil. Kısa vadede bu belli, tabii ki kısa vadede baktığınız zaman bazı gerilimler, bazı tercih yapma durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O bir gerçek. Ama orta uzun vadeli baktığınızda bu iki süreç aslında birbirini destekleyen süreçler. Büyüme de bir taraftan sağlıklı bir şekilde yapıldığında, az önce de bahsettiğimiz arz şoklarını düşürücü, arzı arttırıcı bir çerçevede, verimliliği arttırıcı bir çerçevede gittiğinde büyüme de aslında enflasyona katkı sunar bir konumda olabiliyor. Dolayısıyla bunu böyle bir kaba teorik çerçeve yerine daha detaylı nasıl bir büyüme, nasıl bir kompozisyon, nasıl bir seviyede büyüme, bu çerçevede bakmak daha doğru. Şimdi bizim program döneminde kaliteli bir büyümenin, sürdürülebilir bir büyümenin ve ısınmaya yol açmayan bir büyümenin gerçekleştiğini ifade edebilirim. Çıktı aşığının pozitif olmasını önemsiyoruz ve bekliyoruz. Burada da bir problemimiz yok. Yani büyüme seviyemiz enflasyonu zorlayıcı bir büyüme seviyesi değil. Enflasyonla uyumlu bir seviye. Potansiyel büyüme dediğimiz bir kavram var. Bu 2026'da %4,5 olarak hesaplanıyor Türkiye için. Bizim gerçekleşmemiz bunun altında. 2027'de %4,7'ye çıkmasını bekliyoruz potansiyel büyümemizin. 2027'de bizim öngördüğümüz büyüme 4,2. Dolayısıyla büyümenin enflasyonu azdırıcı, arttırıcı bir perspektif ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Gerek seviye olarak gerekse kompozisyon olarak büyüme politikalarımızla, enflasyonla mücadele politikalarımızın tutarlı bir çerçeve içinde hazırlandığını ifade etmiş olayım. Terörsüz Türkiye konusunda bir soru geldi. Öncelikle şunu ifade edeyim. Terörün en büyük maliyeti insan kaybı tabii. Şehitlerimiz, gazilerimiz, onların hesabı olmaz. En büyük maliyet, aslında en büyük kayıp insan kaybı. Şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, şehit yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu noktalara gelebildiysek onlar sayesinde, onların fedakarlıkları sayesinde geldik. Onları bir tarafta tutarak konuşuyorum. Yani ekonomik boyutuna sadece bakarak konuşuyorum. Ekonomik olarak baktığımızda Strateji Bütçe Başkanlığımızın kapsamlı bir çalışması oldu bu konuda. İnanın en az maliyeti söylüyoruz. Hesaplayabildiğimiz doğrudan veya dolaylı maliyetleri ortaya koyuyoruz. Muhtemelen bundan da büyük bir maliyet. 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Uzun süreli baktığımızda ülkemize oluşturduğu maliyetin 2.3, en az 2.3 trilyon dolar olduğunu ifade etmek isterim. Terörün ortadan kalktığı, gündemden kalktığı bir ortamda tam tersine ekonomik faydalar üretecektir. Terör nasıl maliyetler üretiyorsa, doğrudan ve alternatif maliyetler üretiyorsa, terörün ortadan kalkması da olumlu yönde faaliyetler üretecektir. Olumlu faaliyetler yıkıcı etkiye göre biraz daha fazla zaman alıyor ama. Onu da söylememiz lazım. Yıkmak kolay, yapmak o kadar kolay değil. Ama bunun gerçekleşeceği çok açık. Tüm Türkiye, 86 milyon için bu olumlu etkileri göreceğiz. Özellikle Doğu Güneydoğu için bu etkiler çok daha belirgin olacak. Çünkü uzun süredir kullanılmamış bir potansiyel

harekete geçmiş oluyor. Dolayısıyla Doğu Güneydoğu'nun büyümemize de daha fazla katkı sunacağı bir döneme gireceğiz. Tarım sektörümüz olumlu etkilenecek. Meralarımız, hayvancılığımız olumlu etkilenecek. Turizm sektörü son derece olumlu etkilenecek. Şimdiden görüyoruz işte otellerde yer kalmadığını belli illerimizde. Diğer taraftan yatırım ortamı iyileşecek. Güvenliğin olduğu ortam aynı zamanda yatırım ortamının iyileşmesi demek. Geçmişte oradan sermaye kaçıp bölgeden başka bölgelere yatırım yapmak zorunda kalıyordu. Nitelikli insan başka bölgelere göç etmek zorunda kalıyordu. Şimdi hem nitelikli insanı hem sermayeyi bölgenin daha fazla cezbettiğini, özel sektör yatırımları kanalıyla özellikle ciddi anlamda bir yatırım ve büyüme etkisi göreceğimizi düşünüyoruz. Bunun çok daha detayı var, fazla da girmeyelim. Ama açık olan şudur, 86 milyon özellikle Doğu Güneydoğu tüm insanlarımız bu süreçten ekonomik olarak olumlu etkilenecekler. Türkiye çok daha güçlü hale gelecek. Özellikle terörsüz bölgenin de hayata geçmesiyle tüm bölgemizde, sadece Türkiye'de değil, tüm geniş coğrafyamızda komşularımızla birlikte çok daha müreffeh bir bölgesel kalkınma perspektifimizin olduğunu ifade edebilirim. 2027 bütçe açığı neden yüksek gibi bir soru geldi. 3,5 belirledik bütçe açığının milli geliri oranını. Geçen yılın başında da 2026 için 3,5 demiştik. Yani başlangıç hedeflerini koyacak olursak bir değişiklik yok doğrusu. Geçen yılın başında da bu yıl için 3,5 demiştik ama gerçekleşme 3,1 olacak bu sene. Yani gerçekleşmeye göre baktığımızda bir miktar bu sene artış görülebilir. Yoksa geçen yılın yılbaşı hedefiyle bu yılın yılbaşı hedefi hemen hemen değil, aynı 3,5 seviyesinde. Niye 3,5 diye, gerçekleşmeye göre niye biraz daha yüksek koydunuz derseniz, bir defa savunmanın etkisini burada söylememiz lazım. Savunma harcamalarının artacağı bir döneme giriyoruz. Biz de burada gerekli adımları atmak durumundayız. Yine depremin sarkan harcamaları var. Bir doğrudan harcamaları var. Bir de az önce bahsettiğim o 104 milyar dolar ekstra harcamanın finans maliyetlerinin önümüzdeki yıllara yansımaları söz konusu. Dolayısıyla bütün bu etkilerle bir miktar gerçekleşmeye göre 0,4 üstte görünüyor. Ama şunun da altını çizeyim. Bu oran Maastricht kriteri dediğimiz %3'e oldukça yakın. Birçok Avrupa ülkesinde, dünyada bütçe açıklarının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bir son sebep olarak şunu söyleyebilirim. Maliye politikalarımızın enflasyonla mücadeleye daha fazla katkı sunacağı bir dönem olacağını düşünüyoruz. Bunun da bir miktar bütçemiz üzerinde, açığımız üzerinde etkisi olabilir. Ama daha istikrarlı bir ekonomik yapı oluşacaksa bir miktar daha bütçe açığı yönetilebilir diye düşünüyoruz. Seçim süreciyle ilgili soru geldi. Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. 2028 baharı veya işte yazına doğru bir şey var biliyorsunuz. Orada bir spekülatif varsayım içinde olmadık. Bu konular meclisimizin karar vereceği konular. Seçimi biraz daha öne alacaksa o meclisin takdirinde, ona bizim şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük. Ancak şunu da ifade etmek isterim. Ekonominin amacı ne? Bütün bu politikaları. Niye yapıyoruz bütün bunları? Rakamlar büyüsün diye mi yapıyoruz? Hayır. Ekonominin amacı insanın, toplumun refahını iyileştirmektir. Bütün ekonomik politikalarımızın amacı budur. Başka da bir amaç koymak doğru değil. Ekonominin en büyük aracı insan, kalkınmanın, ekonominin en büyük amacı da yine insana hizmet etmek. Dolayısıyla biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman insan odaklı bir kalkınmadan, ekonomiden
yana olmuştur. Bu bütçelerimizi hazırlarken biz de elbette bunu gözetiyoruz. Geniş toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini gözetmeyen bir siyasetin hiçbir şekilde geçerliliği olamaz. Dolayısıyla geniş toplumsal kesimlerin

beklentilerini, taleplerini elbette görüyoruz, gözetiyoruz. Bunları da bütün az önce bahsettiğimiz politikalarımız, ana politikalarımız çerçevesinde ele alıyoruz. Ele almaya da devam edeceğiz. Maksimum düzeyde kaynaklarımızı bu yönde kullanmaya devam edeceğiz. Ancak bunu birilerinin yaptığı gibi altını doldurmadan, hiçbir şekilde bir altyapısı olmadan popülist, aldatıcı söylemlerle yapmıyoruz. Gerçekçi, ayakları yere basan, sağlıklı bir politika seti üzerine bunu kurguluyoruz. Dolayısıyla bizim farkımız bu. Özellikle burada ben vatandaşlarımızı da uyarmak istiyorum. Lütfen dünya örneklerine de bakın. Altını doldurmadan, hesabını kitabını yapmadan, bunun altyapısını oluşturmadan popülist söylemlerle insanların, sadece oy avcılığını yapanların ülkeleri ne hale getirdiğini, ekonomileri ne hale getirdiğini hep birlikte görmemiz lazım. Biz sağlıklı bir baz üzerinde sosyal refahı iyileştirmeye, insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bütün bu çabalarımızın anlamı zaten bu. Bu olmayacaksa bu çabaların hiçbir anlamı yok. İnsanın hayatını iyileştirebiliyorsak, refahını arttırabiliyorsak, işte bütün bu politikalar bir anlam kazanıyor. Deprem harcamaları 2027 ile mi sınırlı, devam edecek mi? 2027'de az önce bahsettim, bir 10 küsur milyar dolar daha harcama var ama giderek ivmenin düştüğünü görüyoruz. Deprem harcamaları devam ediyor ama ivmesi azalıyor, daha az miktara geliyor. Az önce de söyledim, ortalama 26 milyar dolar harcamışız son 4 yılı dikkate alırsak ama gelecek yıl işte 10-11 milyar dolar bir harcama var. Sonraki yıllarda da daha da azalacaktır diye tahmin ediyoruz. Yalnız hukuki ihtilaflar var. İşte arsa bulunamadığı için yapılamayan, ya yani tali diyelim, sorunlardan kaynaklanan zamana yayılmış bazı harcamalar veya hukuki ihtilaflardan kaynaklanan harcamalar olabiliyor. Ama artık eskisi kadar bir ağırlık taşımadığını da ifade etmemiz lazım. Ekonomik güvenlikle tamamlayalım. İlk defa bu dönem bu başlık orta vadeli programımıza girdi. Önümüzdeki dönemde bu konuları inanıyorum ki daha çok tartışacağız. Dünya eski dünya değil. Liberal küresel düzenden bahsetmiyoruz. Ülkelerin çok daha korumacı hale geldiği ve kritik teknolojilerin, kritik minerallerin, üretim kapasitelerin ülkeler arası rekabette, jeopolitik rekabette birer araca dönüştüğü bir dünyadan bahsediyoruz. İşte Hürmüz Boğazı en yakın örneklerden bir tanesi. Dünya ölçeğinde çok önemli bir rekabet var. Yeni bir yaklaşımla dünyada kutuplaşmaların ekonomi üzerinden özellikle arttığını görüyoruz. İşte bu ortamda biz ülkemizin güvenliğini ekonomik güvenlikten ayrı düşünemeyiz. Burada enerji, suya belki bir ayrı başlık açmamız lazım. Küresel ısınmayla da birlikte, iklim değişikliğiyle de birlikte enerji, su gibi temel kaynaklar çok daha önemli hale gelmiş durumda. Nadir elementler önemli hale gelmiş durumda ve bunlara dönük uzun vadeli stratejilerinizin olması gerekiyor. Gıda yine olmazsa olmaz. Gıda derken yanlış anlamayın, tüm gıdalardan bahsetmiyorum. Avokado olmasa da olur, muz olmasa da olur ama buğday lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani stratejik ürünler dediğimiz belli kalemler var. Bu kalemleri mutlaka ülkemizin önemli bir şekilde hem üretmesi hem de acil durumlar için depolaması, bu ihtiyaçları görmesi ekonomik güvenlik açısından da çok kritik. Yine belli teknolojiler var. Savunma sanayi bunların başında geliyor. Türkiye bu konuda yola erken çıkmanın avantajını yaşıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle bugün çok farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. Burada devam etmemiz gerekiyor yeni teknolojilerle. Ama bunu diğer alanlara da yaymamız lazım. Savunma sanayinde elde ettiğimiz teknolojiyi, yetkinlikleri sivil endüstrilere de aktarmak istiyoruz. Bunların başında sağlık endüstrileri geliyor. Burada da kamu alımlarının çok önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz ama diğer kritik teknolojileri de ülkemize kazandırmamız lazım. Kendimizi daha güvende hissedeceksek. Burada tabii ki sadece Türkiye olarak da bakmıyoruz. Dost ve kardeş

0: ülkelerle platformlar üreterek gitmek durumundayız. Bakın Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkelerinden değil mi? Bir hacim olarak birinci sırada. Buna rağmen F-35'i üretirken bir platform kurdular. Biz de dahil olmak üzere birçok ülke o platformda yer aldı. Biz de önümüzdeki dönem ürün bazlı olarak dost ülkelerle platformlar oluşturmaya, hem geliştirme hem pazarlama açısından bu platformları değerlendirmeye dikkat edeceğiz. Son başlığımız sadece teknik teknolojik işler değil, kültürünüz yoksa, aile yapınız güçlü değilse, demografiniz güçlü değilse bu da ekonomik güvenliğinizi tehdit eden bir hadise. Afet konuları yine böyle. Dolayısıyla bu boyutu da güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Sizlerin, akademik dünyanın da katkısıyla bu ekonomik güvenlik kavramını önümüzdeki dönemde daha rafine hale getireceğimizi ve daha güçlü bir şekilde gündemde tutacağımızı ifade etmek istiyorum. Hepinize katılımınızdan, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Orta vadeli programa katkı sunan başta Strateji Bütçe ve Maliye Hazine Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımıza, tüm kişilere yürekten teşekkür ediyorum. Fikirleriyle katkıda bulunan tüm kesimlere, paydaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, milletimiz için, ekonomimiz için bir kez daha programımız hayırlı olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekonomi yönetimi ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı ve akabinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok kapsamlı, çok derin, her hususun düşünüldüğü bir ekonomi programı, bir orta vadeli programı oldu. Öncelikle enflasyon ve büyümede hedeflerin değiştiğini ifade edelim. 2027 için büyüme beklentisi %4.2 olarak kayıtlara geçti. 2028 için büyüme öngörüsü %4.6 ve 2029 için büyüme öngörüsü ise %5 olarak belirlendi. Enflasyon geçen sene bu sene adına %16'lık bir hedef belirlenmişti. O 28.4'e çıkartıldı. 2027 için enflasyon öngörüsü %21 olarak açıklanırken 2028'de %13.5 seviyesi tahminler arasında yer alıyor ve 2029 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşılacağının altı çiziliyor. İstihdam kanadında ise %8'lik bir öngörü var önümüzdeki sene adına. 2028 için istihdama yönelik tahminlere baktığımızda %7.8 ve 2029'da ise %7.6'lık bir beklenti paylaşıldı. Aslında birçok soru ekonomi yönetimine geldi. Bazı hedeflerin tutmadığına ilişkin sorular geldi. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunumun içerisinde de özellikle bazı noktalarda evet gerçekleşmelerin farklı olduğunu görüyoruz ama bu bir tahmin silsilesi, bu bir plan. Netice itibarıyla savaşların çıkacağını öngöremeyiz. Konjonktür zorlu bir konjonktür. Dolayısıyla bazı kurumlar, uluslararası kurumlar sene içerisinde defalarca ortaya koydukları hedefleri revize ediyorlar. Biz bunu senede bir kez gerçekleştiriyoruz dedi. Bu planlar bir yol haritası. Programın ana segmentinde herhangi bir değişiklik yok. Programımız güçlü. Bu dış konjonktüre karşı böyle bir programla girmeseydik başka bir tablonun olabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İş dünyasıyla alakalı, sanayiyle alakalı, ihracatla alakalı da birçok başlık vardı. O başlıkları da konuşacağız. İş insanı Fikret Kileci bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Öncelikle orta vadeli programı sorarak sohbetimize başlayalım. Akabinde yine spesifik sorularım da var. Nasıl buldunuz ekonomide 3 yıllık yol haritasını?
3: Uğur Bey, öncelikle herkesin söylediği gibi ben de bu ortaya konan projenin, planın ülkemize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu revizeleri, düzeltmeleri artı ya da eksi tıpkı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın söylediği gibi çok eleştirmiyorum. Çünkü siz bir projeyi, bir planı eğer belli periyotlarda, belli aralarda revize etmiyorsanız bu gerçekleşmeden ve sürekli olarak yapılan işlerden çok daha farklı bir noktaya gider. Güvenilirliğini kaybeder, hedef sapması vesaire olabilir. Şu anda esas olan şey bu orta vadeli planda içine gömülü olan bir takım bilgiler var, bir takım değerler var. Bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor, çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Burada özellikle bu son süreçte yaşadığımız bizim dışımızda gelişen olaylar, depremin dışında, ondan önce pandemi vardı, sonrasında şu anda içinde bulunduğumuz ciddi bir siyasi risk var, savaş ortamı var, güvensizlik ortamı var. Bütün bunlara rağmen açık ve net söylüyorum, iyi kötü biz uluslararası birçok platformda gidiyoruz, geliyoruz, birçok konudan bilgimiz bir şekilde oluyor. Buradan baktığımız zaman bu orta vadeli plandaki revizeler, bir takım değişiklikler çok da kötü görünmüyor açıkçası. Yani bu kadar şeye rağmen eğer ki biz bu rakamlara bir şekilde gelebildiysek, bu aslında cidden Türk üreticisinin, Türk ihracatçısının, Türk sanayicisinin, Türk insanının bir şekildeki özelliğinden kaynaklanıyor. Ez cümle ben bu açıklanan rakamları iyi karşılıyorum, kötü karşılamıyorum. Sadece bir tek küçük şey var, bunun altını çizmem gerekiyor. Yani hep iyiler, kötüler, her şeyi konuşmamız gerekiyor çünkü. Orada bir hanımefendi bir şey sordu. Yani şu anki planın içerisinde seçimle ilgili bir takım şeyler bu planın içerisinde var mı diye. Sanırım onun cevabı galiba atlandı ya da ben anlayamadım ya da duyamadım, fark etmedim. Burada önemli olan, önümüzde çok ciddi bir seçim süreci var. Bu seçim süreci acaba bu planı ne yönde etkileyecek? Bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor bence.
2: Fikret Bey atlanmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ona da cevap verdi. Biz seçimi normal döneminde yapılacağını düşünüyoruz. Tabii karar değişikliği olursa o meclisin kararı olacaktır. Bu 3 yıllık program seçim 2028'in bahar ayında ya da yaz ayında gerçekleşecek. Dolayısıyla biz planlarımızı aslına bakarsak ekonomik göstergelere göre yapıyoruz şeklinde bu minvalde bir cevap verdi. Son değerlendirmeler arasında buna yer ver. İşte. Bu arada ihracatçıya, sanayiciye yönelik de önemli paylaşımlar geldi. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de sorulara da Mehmet Şimşek önemli noktadan yaklaştı. Reskont kredilerine değindi. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat dedi. Biz sanayicimizi desteklemeye devam ediyoruz. Elbette noksanlıklar olabilir ama bunun gayreti içerisindeyiz mesajını verdi. Son dönemde gelen destekleri nasıl okumak gerekir? Özellikle sanayici 250 milyar liralık bir destek paketi vardı. 1 Eylül'den itibaren buna başvurular da başladı. İsterseniz ihracat sanayi alanıyla alakalı gelen mesajları, orta vadeli programda öne çıkan bu BAP'taki hususları da konuşalım.
3: Elbette. O zaman ben atlamışım Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın oradaki açıklamasını. Onun için de özür diliyorum. Şimdi üretici, ihracatçı, sanayici ciddi anlamda önemli destekler var bunlara. Bu geçtiğimiz 4-5 yıldır bu şekilde devam ediyor. Ama esas olan şey burada biz devletimizin verdiği bu destekleri, kredileri doğru alanlarda kullanmak çok çok önemli. Ve bunun da bir şekilde takip edilmesi gerekiyor maalesef. Çünkü geçmiş dönemde hatırlarız hepimiz de, eğer bu kaynaklar doğru kullanılsa idi eğer, biz şu anda bu duruma bence yani yine sorun yaşardık ama bu kadar derinden hissetmezdik. Neyi kastediyorum? Bu destekler, bu yatırım destekleri, indirimler, avantajlar eğer sektörler için birebir kullanılırsa ciddi anlamda fayda sağlar. Eğer tersine kullanırsanız o bir şekilde size zarar verir. Bu taraftan özellikle önemli yatırımlarda, Türkiye'nin eksiği olan yatırımlarda yapılan destekler bir şekilde ihracatçının pazar desteği, ihracatçının yaptığı bütün çalışmalardaki önemli destekler çok çok kıymetli, çok çok önemli. Bu aynı zamanda bu destekler bir de bizim üretimimizi, ihracatımızı, sanayicimizi ciddi anlamda eğitiyor. Neye göre eğitiyor? Uluslararası platformlardaki insanların, üreticilerin yaptığı birçok önemli işler bizde de aynı şekilde yapılıyor. Nasıl oluyor bu iş? Yani bir şekilde siz eğer o önemli kredileri kullanıyorsanız

0: uymanız gereken bir dolu kurallar var. Bu kuralları da siz kendi işletmelerinize uyguladığınızda farkında olmadan bir şekilde üretiminizi, ekibinizi, mental yapınızı ciddi anlamda düzeltmiş oluyorsunuz. Ez cümle şunu söylemek istiyorum. Bu kaynakların doğru kullanılması gerekiyor. Bu kaynakların doğru noktalara gitmesi gerekiyor. Kesinlikle alan dışına çıkılmaması gerekiyor. Bütün bu yapılan çalışmalar, eğer biz bir şekilde işimizi ve işimizin geleceğini düşünerek hareket edersek, özellikle söylüyorum işimizi ve işimizin geleceğini ve burada şahsi şeyleri dışarıya koyarak konuşmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımızda önemli faydalar sağlayacaktır. Bakın hakikaten çok ciddi destekler var. Doğru, esas olan şey bu desteklerin doğru kişilere gitmesi. Bu giden kişilerin de bu destekleri doğru kullanması gerekiyor. Biz bütün bu silsileyi yaparsak, yani yaptığımız işi takip edersek, hem bizim tarafımızdan hem devlet tarafından. Devlet bir taraftan desteğini veriyor ama sonuna kadar takip etmesi çok olası değil. Bunu birazcık da bizim kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Bugün yani bir ihracatçı olarak yeni pazarlarda, yeni ürünlerde çok ciddi destekler var. Her türlü oradaki şube açmanız, depo açmanız, özellikle e-ihracat tarafında çok ciddi destekler var. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Burada benim altını çizmek istediğim önemli konulardan bir tanesi de bu İTAK kredilerine. Biz burada sadece şeye bakıyoruz. Yani üretim, bu tür işlere bakıyoruz. Yeni teknolojiler vesaire. Ama buraya ben bir pencere açmak istiyorum sizin sayenizde, müsaade ederseniz. Bu kredilerin içerisine, bu sektörlerin içerisine kesinlikle demir yolu üst yapı yatırımlarının, yani şunu kastediyorum, demir yolunu özel sektör yapamaz. Çünkü yapsa bile orada bir takım insanların arazilerinden vesairelerinden geçeceği için orada istimlak yapılması gereken işler var. Yani özel sektörün ya da bizlerin böyle bir yetkisi yok. Ha ne olur? İstimlak tarafını devlet tarafını devlet kendisi yapar ama öbür tarafta da onun üzerindeki üst yapıyı bir şekilde biz yapabiliriz. Onun dışında depolar, elleşleme imkanları, üst yapı dediğim vagonlar vesaireler, lokomotifler, bunlar konusunda devlet ciddi anlamda, bu ki bu gelişmiş ülkelerin tamamında böyle bir uygulama var. Uzun vadeli bu kredilerle destekleyerek demiryolu altyapımızı çok daha çabuk, çok daha efektif hale getirebiliriz. Onun için sadece devlet değil, özel sektör de buna destek olması gerekiyor. Nasıl destek? Biz sorumluluk alarak, bizim yani bugün bu sektörde bu vadelerle, bu kredilerle bu işlerin olması çok doğru değil, çok olası değil. Ancak devlet ve özel sektör birlikte hareket ettiğinde çok önemli işler çıkar. Bakın bugün Almanya'dan 20 sene, 25 sene vadeli uzun vadeli krediler var. Bu söylediğim sektörler için. Amerika'da aynı şekilde. Tüm gelişmiş ülkelerde böyle. Çünkü bu sektör kendi imkanlarıyla o finansmanı sağlama imkanı yok. Bugün bir lokomotifin ortalama değeri 5-5,5 milyon eurolardan bahsediliyor. Yani bunun işte bir vagon 100 ila 200 bin euro arasında değişiyor. Yani bunları kişilerin kendi kendilerine yapma imkanları yok.
1: Ama ana tablo, siz evet destekler var, iyi sübvansiyonları devlet veriyor ama bunların takip noktasında da iyi bir şekilde denetlenmesi gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Bu arada sizin değerlendirmeleriniz içerisinde yer alan hususun dışında Reaskont kredilerine de yine Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek değindi. Yaklaşık 17 kat arttırdıklarını buradaki limitleri de ifade etti. Tabii bu tarz destekler, sübvansiyonlar verilmesi önemli ama denetlenmediğinde de tablo bambaşka oluyor, değil mi?
0: Kesinlikle. Bakın ben dikkat ederseniz o konularla ilgili hiçbir negatif görüş belirtmedim. Sebebi şu, yani imkanlar dahilinde her türlü destek ve kaynak veriliyor. Önemli olan bunların doğru kullanılması. Açık ve net söylüyorum. Bu herkes için geçerli.

0: Şimdi bu değişimde Türk üreticisi, Türk ihracatçısı ciddi anlamda desteklenmeli. Evet, ama bu destekler kesinlikle doğru yerlere gitmeli ve doğru kullanılmalı. Benim tek söylemek istediğim ve altını çizmek istediğim konu bu. Cidden yani reskont faizlerinde, günlük limitlerde birçok konuda önemli aşamalar kaydedildi. Bunu kimse yadsıyamaz. Ha, yeterli mi? Elbette daha fazlası lazım. Çünkü bakın Uğur Bey, bugün Türkiye milyarlarca dolarlık makine yatırımı yapmış, ciddi işler olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu düne kadar çok başarılı gidiyordu. Nasıl başarılı gidiyordu? Yani biz bu kadar yüksek bir işçilik maliyetimiz olmadığı için, ya da bu kadar yüksek bir enerji maliyetimiz olmadığı için, ya da ithalata dayalı üretim ve ihracat modelimizde bu kadar problemler, konjektürel olarak uluslararası problemleri kendimize yansıtmadığımız için başarılı hale geliyordu. Bizi etkilemiyordu. Ama şu an bir ham maddenin yani 200 doların navlunundaki fark bile benim üreticimi çok ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla bu süreçte, bu dönemeçte biz artık ürün gamımızı, ne üreteceğimizi, nasıl üreteceğimizi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Biz artık bir üçüncü dünya ülkesi değiliz. Bakın 25 bin dolar milli gelirden bahsediliyor. Yani bu rakamlar artık bizim yani 200-300 dolarlık işçilik maliyeti olan bir ülkeyle aynı ürün gamında mücadele etme, rekabet etme şansımız kesinlikle kalmadı. Bu elbette birdenbire olmayacaktır. Bir süreç içerisinde olacaktır ve buradaki de en büyük destek ve en büyük görev devlete düşmektedir. Bu destekler, bu yardımlar elbette daha keşke olsa da daha fazla olsa, önemli olan verilenin de, bu yapılan desteğin de kontrol edilip doğru yerlere gitmesini sağlamak. Yani ben işletmeme olan bir ihtiyacımı alıp oraya kullanmayıp kendi özelimde, evimde, arabamda vesaire de kullanmamam gerekiyor. Açık ve net ben söylemek istediğim bu. Ve bunu yaparken de tüm herkes üstüne düşeni yapması gerekiyor. Bakın burada bir fedakarlık var. Herkes bu fedakarlığı yapmak, herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Ama önemli olan paylaşımın adaletli ve eşit olması gerekiyor. Eşitten kastım herkes kendi gücüne göre en alttan en tepeye kadar ya da en tepeden en alta kadar herkes kendi üzerine düşen fedakarlığı, tasarrufu yapmak zorunda.
1: İş insanı Fikret Kileci bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi pazarlar diliyoruz. Önemli hususlara temas etti. Orta vadeli programda 3 yıllık yol haritası belli oldu. Bu yol haritasını değerlendirmeye devam ediyoruz. Mustafa Aşkın bizi bekliyor. Hemen ilk değerlendirmesini kendisinden alacağız. Enflasyonda bu sene sonu adına %28.4'lük bir öngörü var. Önümüzdeki sene için %21'i telaffuz etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Büyümede bir miktar aşağı yönlü fren, enflasyonda bir miktar yukarı yönlü beklentiler gördük. Nasıl buldunuz orta vadeli programı? Mustafa Bey, ne dersiniz?
2: Merhaba Uğur Bey. Öncelikle tabii programı hazırlayanların emeğine sağlık. Ciddi bir birikim var. Onu yad etmeden geçmeyelim. Güzel de bir soru cevap kısmı oldu. Burada da yetkililer sorulara cevap verdiler. O da önemli bir bilgilendirme oldu bizler için. Bu sırada ben de rakamlara biraz bakayım dedim. 2026 yılı için malumunuz az önce konuştuğumuz üzere TÜFE'de 28.4'e bir yukarı yönlü revizyon. Büyümede de baktığınızda da %3'lerin 3.3'e bir revizyon oldu. 3.8'den önceki OVP'ye göre baktığımız durumda. 2026 yılı için ben OVP'yi şöyle özetleyebilirim iki cümleyle. Bir tür kabulleniş gerçekçiliği var. Ne demek kabulleniş gerçekçiliği? Enflasyonun hala belli bir katılığa devam ettiğini, aynı zamanda da büyüme anlamında da bir parça negatif yönlü eğilimin arttığını gösteriyor bize. Tabii bunun alt kırılımları da var. Mesela şey bayağı ilginç geldi bana. Sanayi üretimi, sanayi büyümesi daha doğrusu. Bir önceki OVP'de %4'müş. Şu an için 2026 yılında 2.3. Hemen yayından önce, ya daha doğrusu programdan önce Sizlerle yaptığımız canlı yayında sanayi üretimi ve buna bağlı imalat sanayi ile ilgili ciddi derecede bir yavaşlama olduğundan bahsetmiştim ki bunu teyit eder nitelikte orta vadeli planda da bir düzenleme yapılmış ama bu konunun üzerine

0: durulması gerekiyor. Sanayi, imalat sanayi ve buna bağlı süreçlerin bir dönüşümü yapılması gerektiği ortada. Buna bağlı birkaç soru da geldi. Tabii bunlar bir yandan sermaye yatırımları, bir yandan da teşviklerle alakalı bir süreç. Alt kırılımları daha sonraki dönemlerde izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Diğer yandan büyümede 2027'de 4.2, 2028'de 4.6, 2029'da da 5'lik hedefler var. Gerçekçi sayılabilecek bir hedef bu 3 yıl içinde, ama şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Enflasyon anlamında 2027'den 2026'dan 27'ye geçerken %21'lik bir hedef konmuş. Bu %7.4 civarında bir aşağı gelişi gösteriyor. 2028'de yine 7,5 civarında, 2029'da da 4,5 civarında. Yani hep bir önceki yıla göre konuşuyorum. Bu bağlamda baktığımızda bir yandan da büyümeyi belli bir tempo üzerinde arttırıp enflasyonu da oldukça sert bir şekilde düşürmenin nasıl olacağı konusunda biraz daha teknik ayrıntıya ihtiyaç varmış gibi geliyor. Bir yandan dezenflasyonist süreci 2026-29 arasına sıkıştıran bir ekonomik plan anlayışı, bir yandan da tempolu bir büyümeyi arttıracak bir anlayış söz konusu. Bu olmaz değil. Olursa çok iyi olur. Ama alt kırılımlarda bunun olabilmesi için bazı teknik ayrıntıların açıklanması lazım. Teşvikler gibi, para politikasının detayları gibi, maliye politikasının detayları gibi. Dolayısıyla her ne kadar gerçekçi yaklaşımlar olsa da alt kırılımların biraz daha bilinmesinde bence fayda var. Enerji ithalatını malum Körfez'deki meydana gelen olaylar ve jeopolitik riskler nedeniyle hem cari açık anlamında hem ithalat miktarı açısından biraz daha negatife revize etmişiz. 63 milyar dolardan 2026 yılı için bir önceki OVP'de 71 milyar dolara. Cari açık bölü gayri safi yurt içi hasılayı 1.3'ten açık miktarını 2.6'ya neredeyse 2 katı oranında, %100 oranında arttırmışız. Tabii burada Sayın Cevdet Yılmaz'ın ve bakanlarımızın ifade ettiği gibi Körfez ve buradaki petrol fiyatlamasının yarattığı dışsal şokun etkisi bariz bir şekilde görülüyor. Orada çok da kınanacak bir durum yok. Büyümede, tüketim kaynaklı büyümeden ihracat ve verimlilik artışına dayalı bir büyüme diye bir madde vardı. O da ilgimi çekti. Doğrudur, tüketim kaynaklı bir büyümeyi artık yine yayından hemen önce konuşmuştuk sizlerle. Pek de kabul edilebilir bir büyüme tarzı değil. Belli oranda tabii tüketimin olması lazım, ama daha çok büyüme ve büyümede verimlilik ve buna bağlı olarak da ihracatın arttırılması önemli. Ama dış piyasalardaki ihracat rekabetinin giderek arttığı, verimlilik artışı içinde özellikle yeni yatırımların gerekliliği ortada. Dolayısıyla hem rekabet artarken hem de
1: Evet.
0: bir yandan da verimliliği sağlayabilmek yine bir sermaye harcaması gerektiriyor. Biraz daha rekabetin arttırılması gerekiyor. Ez cümle mantıklı pek çok açılımın yer aldığı, daha gerçekçi, ama bir yandan da enflasyon konusunda tırnak içinde diyorum, göreceli olarak başarısızlığın kabul edildiği bir orta vadeli plan olarak yorumlayabiliriz.
1: Bakalım bu hedefler yakalanacak mı? Önümüzdeki süreçte rakamlar, gelen tablo ne anlatacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Stratejist Mustafa Aşkın'a teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi hafta sonları diliyoruz. Öne çıkan rakamları, başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Yanımda Üzeyir Doğan ve Profesör Doktor Abdülkadir Develi var. Tekrar hoş geldiniz. Salondan, yerinden takip ettiniz. %21 önümüzdeki sene sonu için enflasyon öngörüsü oldu. Bu sene adına da 28.4 var. Üzeyir abi, nasıl buldun programı?
2: Evet, yani ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Daha düşük bir enflasyon hedefi, daha düşük bir büyüme olabilir diye düşünüyordum. Yani özellikle enflasyonda 20'nin altı bir rakam gelebilir diye beklentim vardı. Bu rakam daha gerçekçi, onu da söyleyeyim, ama ben hani ilerleyen dönemde 19'da başlar enflasyon raporlarıyla kademe kademe revize olarak.
1: Seni şaşırttı bu anda. anlamda.
2: Yılı 21, 22, 23 buluruz diyordum ama şöyle bir tablo ile büyümeden çok feragat verilmiyor. 4.3'lük bir büyüme, yüksek bir büyüme. Yani bu sene 3-3.5 civarı bir büyüme, 3.1 civarı bir büyüme ile enflasyonda arzu ettiğimiz noktaya gidemedik. O yönden bakınca hani 4.3'lük bir büyüme ile dezenflasyonist süreci desteklemenin tek yolu dışarıdan destek almak. Yani enerji fiyatları baş

0: başta olmak üzere buranın pozitif geçmesi. İkincisi de şu, bu noktada önemli bir unsur. Ben enflasyonla mücadelede kamunun kendine biraz öz eleştiri yaptığı kanaatindeyim. Özellikle Sayın Bakan da söyledi, üretilen yönlendirilen fiyatlar konusunda ciddi endişeler, problemler vardı. O problemler görülmüş. Sadece işte belli birkaç kalemde değil, eğitim başta olmak üzere belki sağlık, diğer alanlar kamunun yönettiği, yönlendirdiği ve hatta kamunun doğrudan kitler diyelim, kamu iktisadi teşekkürleri, buna kamunun doğrudan ya da dolaylı sermayedar olduğu şirketler ya da yönetiminde pay sahibi olduğu şirketler, bunun yanında belediyeler ve belediyelerin iktisadi teşekkürleri, BİT'ler, bunların hepsinin bu enflasyonla mücadeleye topyekun bir katkı sağlaması gerekiyor ve artı bununla birlikte bakanlıkların da buna destek olması gerekiyor. Yani genel itibariyle baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK özel önemli bir vurguydu. Özellikle üniversiteler tarafındaki ücret artışları için. Yine Sağlık Bakanlığı'nın sağlık tarafındaki enflasyonu dizginleyebilmesi için atabileceği adımlar. Bu gibi konularda daha fazla kamu kurumunun ve kuruluşunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek vermesi gerektiği görülüyor. Bu çok net ifade edildi. Ben bu sefer 2027 yılında enflasyonla mücadelede dediğim gibi kamunun bazı feragatları ya da hassasiyetleri sayesinde o 21 rakamına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Ama büyüme ve özel sektör tarafı, hane halkı tarafı, evet, biraz daha güçlü kalacak gibi gözüküyor.
1: Hocam programda, sunumda yok yoktu. Sosyal konuttan sanayici, ihracat kanadı, istihdam, diğer yandan enflasyon, büyüme, cari denge, bunları bekliyorduk zaten. Yeni başlıkların eklendiğini de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade etti. Ekonomik güvenlik ve dayanıklılık. Nasıl buldunuz öncelikle programı? Ne dersiniz?
2: Bu alanda bayağı çalışmalarım da benim oldu. Zaten bunu da ben ilettim. Dolayısıyla da hatta zaten kendisi çıkışta şunu söyledi. Akademisyenlerle bunu birazcık da netleştireceğiz dedi. Çünkü dünyada artık tabii biz fiyat istikrarından bahsediyoruz, büyümeden bahsediyoruz. Fakat artık daha önemli bir konu da güvenlik konusu ve bunun ekonomik boyutu. Çünkü enerji güvenliği olsun, arz güvenliği olsun, demografik güvenlik olsun, birçok alanda aslında siz kendi kalkanınızı oluşturmak durumundasınız. O yüzden yeni giren kavramlardan bir tanesi de ekonomik güvenlik kavramı oldu. Bence yerinde bir kavram ve oldukça da önemli. Yani bu artık ekonominin bir güvenlik kadar önemli olduğunu bizzat gördük. Çünkü bu tarife savaşları olsun, gümrük tarife savaşları olsun, ticaret savaşları olsun, finansal bir takım kısıtlamalar olsun, enerji ve gıda alanı olsun. Yani birçok alana götürebildiğimiz bir kavram aynı zamanda ekonomik güvenlik kavramı. Buna da bakmak lazım. Tabii kapsamlı bir sunum oldu ve gerçekçi ve rasyonel bir de sunum oldu. Bunu da söylemek gerekiyor. Çünkü savaş etkisi de ortaya kondu. Yani savaşın getirmiş olduğu ilave 7 puanlık bir etki ortaya kondu. Bütçe açığında, cari dengede savaşın getirmiş olduğu maliyetler bizzat ortaya konmuş oldu. Bu oldukça önemli. Tabii bizim orada merak etmiş olduğumuz konu, enflasyon ve büyüme arasındaki o dengenin nasıl oluşturulacak? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı zaten bizzat bunu ortaya koydu. İkisi birbirinin rakibi değil dedi. Çünkü burada aynı zamanda çok fazla faktör verimliliğinden de bahsetti ki bu da aynı zamanda büyümenin de bir önemli bir sebebi. Faktör verimliliği. Çünkü yatırım harcamalarındaki artış tüketim harcamalarından daha fazla ve bunun neticesinde faktör verimliliğine dayalı bir büyüme ortaya çıktı. Hani o bizim sürekli olarak konuştuğumuz o talebin sıhhati, yani biz büyüyoruz fakat ısınmadan büyümeliyiz aslında. Döviz getirici faaliyetler ile büyümeliyiz noktasında bir duruş durumu söz konusuydu. Ama burada faktör verimliliği ile aynı zamanda arz tarafının da çeşitlendirilmesi ile beraber ne olacak? İşte burada ısınmadan büyüme durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada büyüme hedeflerine baktığım zaman ise bu yıl 3.3, önümüzdeki yıl 4.2, 4.6 ve 5. Yani büyümeden bir feragat durumu katiyen yoktur. Yani Türkiye ekonomisi bu noktada büyümek durumunda. Ben de bunu destekliyorum. Çünkü biz genç bir ülkeyiz ve büyümek durumundayız. Avrupa gibi bizde 1'lik 2'lik büyümeler bizim için yeterli değil. Fakat diğer taraftan da enflasyon kararı. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcısı buna da değindi. Yani enflasyon neden çok hızlı düşmüyor diye bir soru geldi burada ve şuna böyle bir cevap verdi. Dedi ki yani biz aslında daha

0: sert adımlar atabilirdik yani talebi kısma noktasında daha net diye. Ama biz burada büyüme dengesini de güttük dedi. Yani bu büyüme ve enflasyon arasındaki bu hassas dengeyi de burada ortaya koydu. Tabi enflasyona bakacak olursak 28.4, sonrası %21, sonra %13.5 ve hatta bu seçim mevzusu da konuşuldu. Hani bunu enflasyona beraber ama kati sürekli bir kararlılık var. Fiyat istikrarı noktasında, büyüme noktasında bir takım kazanımlardan bahsedildi. Merkez Bankası'nın rezervlerinin 188 milyar dolar bandında olması oldukça önemliydi. Diğer tarafta CDS'in düşmesi ve KKB'den çıkış aslında programın kazanımları olarak yorumlandı. İşte buradaki hassas konu ise enflasyonun mücadele noktasındaki o beklenen ivmenin, desteğin yakalanması. İşte buna da cevabı atalet dedi. Yani enflasyondaki atalet dedi. Yani bunu kırma noktasında birazcık daha ince olacağız, daha titiz olacağız dedi. Bunu yönetme noktasında. Topyekun bir değerlendirme yapacak olursak da ben şunu söyleyebilirim. Evet. Yani burada rasyonel bir gerçeklik ile ortaya konmuş ve savaşların biteceği varsayım üzerine de yapılmış bir sunum olarak değerlendirebiliriz.
1: Üzeyir abi, hem bir kabulleniş, yani hem bu ataletten bahsetti ekonomi yönetimi, hem de bir samimiyet göstergesi olarak ya savaşların çıkacağını nereden bilelim biz? Bu netice itibariyle bir plan, bir program. Uluslararası kurumlar da sürekli hedeflerini açıklıyorlar. Sene içerisinde defalarca bunu revize ediyorlar. Biz senede bir kez yapıyoruz bunu dedi. Bu anlamda o iletişim dilini nasıl buldunuz? Yani bir dertleşme gibiydi biraz sanki. Biraz öz eleştiri vardı. Biraz işte dış konjonktüre atıfta bulunuldu. Birazdan Bakan Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bu süreçte yani konjonktürel anlamda çok zor bir sürecin içerisinde olduklarını da dile getirdiler.
2: Evet, yani kesinlikle katılıyorum Uğur. Ben kamunun kendine bu kadar eleştirisel yaklaştığı bir toplantıya da ilk defa şahit oldum diyebilirim yani bu ölçüde. Yani özellikle aksayan yerlerin tek tek ifade edilmesi ve aksayanların sorumluluğunun da ifade edilmesi önemli bir husustu. Yani biz çünkü aylardır, hatta yıllardır böyle enflasyonla ilgili konular olduğunda mesela geçen sene özel okul fiyatlarını çok eleştirmiştik. Yani bu nasıl bir fiyatlama diye. Yani neyle karşılaştığımızı anlayamadık. Yani okuldaki yemek ücretleri olsun, servis ücretleri olsun, okul ücretleri olsun. Şimdi bu seneye geldiğimizde mesela ben kendi özelimden örnek vereyim. Benim çocuğumun okulun yemek ücretine artış yapmadılar. Servis ücretindeki artış %19'da sınırlı kaldı. Ama biz geçen sene
1: ne yaşadık,
2: neyin
1: öyle
2: fiyatını verdik, ne yaşadık bilmiyorum. Ve en kolay kamunun kontrol edebileceği şeydi. Milli Eğitim Bakanlığı diye bir bakanlığımız var. Bakanlık okullara talimat gönderip ya da fiyatlarını kontrol edebilecek bir yapıdaydı. Özel üniversitelerde YÖK keza aynı şekilde. Bugün o da dile getirildi. Yani özel okullardaki, üniversitelerdeki okul ücretleri artık arşa çıkmıştı. Hatta ben bir yayında şunu söylemiştim. İngiltere'nin Lord'unun çocuğunu gönderdiği okul fiyatına biz İstanbul'da bir özel okula çocuk gönderebiliyoruz. Belki bu toplumun %10'unu etkiliyor gibi gözüküyor ama az bir rakam değil. %10 da çok büyük bir rakam. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir nüfus var. Öğrenci nüfusu var. Yani bu rakam azımsanacak bir rakam değil. Yani bu taraflara inilmesi burada önemli husus. Keza sağlıkta, sigortacılık sektöründe, Türkiye sigorta orada dengeleyici unsur görüyor belki ama bunun genele yayılması belki bir noktada özel hastane fiyatlarının normalize edilmesi. Çünkü Türkiye'de şu anda özel sağlık sigortası olmayan birinin özel hastanelerde tedavi alabilme şansı çok düşük fiyatlamalardan dolayı. Afaki fiyatlardan bahsediyoruz. Yani basit dediğimiz bir ameliyatlar 400-500 bin, 6 bin, 600 bin, 700 bin, 1 milyonlar rakamlar konuşulabiliyor artık. Yani bunlar belki biraz normalleştirilme yoluna gidebilir. Hizmet tarafı zaten çok farklı bir dünya yaşıyoruz o tarafta. Yani bir tarafta asgari ücret 28 bin lira diyoruz. Bunu kazanmak için asgari ücretli bir ay çalışıyor. Diğer taraftan eve bir servis ya da usta çağırdığında 10 bin lira ücret talep edebiliyor. 10 dakikalık 15 dakikalık bir iş için. Yani birinin 10 günde 80 saat çalışarak kazandığını eve gelen bir usta servis yarım saat içinde 15 dakika içinde kazanabiliyor. Hatta 5 dakika içinde kazanabiliyor. Bu servis hizmetlerinin bu hizmet sektörünün de bir dizayna getirilmesi gerekiyor. Ben bu seneki OVP'den geçen seneye farklı olarak biraz daha hani şeyi de gördüm. Geçen seneki OVP'de şunu söylüyordu net bir şekilde. Daha fazla üretmeyeceğiz. Daha katma değerli üreteceğiz. Daha fazla turist ağırlamayacağız. Daha yüksek gelir ya da kar marjı yüksek turist ağırlayacağız. Yani hep bir dahalarda farklılaşma vardı. Bu sefer büyüme tarafında biraz daha iştahlı gözüküyoruz. Yani geçen seneye nazaran ben

0: bu AVP'den büyüme iştahımızı kaybetmediğimizi görüyorum. Yani o tarafta biraz daha iştahlı bir döngü söz konusu olacak. Cari açıkla ilgili, pardon, bütçe açığıyla ilgili bir soru vardı. Yani 2026 daha düşük ama 2027'ye geçerken daha yüksek bir bütçe açığı var. Yani normalde hani onun aşağı doğru gelmesini beklerdik diye. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın şöyle bir ifadesi oldu. Biz 3,5 dedik ama bu sene de 3,5 demiştik. 3,1 oldu. Seneye de 3,5 dedik ama 6 olabilir. Şimdi orada bu yaklaşım varken o zaman...
1: Hatta orada şunu da söyledi. Tutmayan hedefleri söylüyoruz. Bak tutanlar da var yani. Yani burada da başarılıyız.
0: Şimdi orada o yaklaşım gözetilirken mesela o zaman enflasyon tarafında da yıllardır niye biz tutmayacak hedeflerle gittik? Keşke orada da mesela 25 desek 23 yakalasak mutlu olsaydık. Yani toplum morali artsaydı o tarafta. Yani demoralize olduk. Sürekli biz tutmayan bir enflasyon hedefi. Yani bu tarafta bütçe açığında gösterilen hassasiyet enflasyon tarafında da gösterilebilirdi geçmiş yıllarda. Bu yılki hedef ıskalanabilir bir hedef değil. Yani gerçekten bu sene tüm koşullar, gene savaş olsun vesaire olsun, yani tabii bunu gaybı Allah bilir. Yani gelecekte neler olacağını bilmiyoruz ama bu sene artık tutturulabilir bir hedef var. Yani 21 uzak bir hedef değil. Kamu da kendinden feragat edeceğini ve denetimlerini arttıracağını net bir şekilde söylüyor. Bu sene ne pahasına olursa olsun, gerekirse daha az büyüyelim, gerekirse başka sorunlarımız oluşsun ama şu enflasyon hedefini bir kez tutturalım artık. Yani 21 dedik, 21 ya da altında bir enflasyon rakamıyla yılı kapatalım. Yoksa ben öbür tarafta büyümede, işte diğer verilerde sağladığımız başarının hani toplumsal açıdan hani şişmanlamaktan başka bir anlama geldiğini düşünmüyorum. Yani önemli olan burada fiyat istikrarı. O varsa diğerleri var. Yani biri koyabilirsek yanına büyümeyi koyduk 1-0 10 olur. Yanına bütçe açığını koyduk 100 olur. Yanına bir başkasını koyduk 1000 olur. Ama başında fiyat istikrarı öyle ya da böyle bu sene ıskalanmaması topluma da orada bu hedeflerin tutturulabilir olduğunun bir kez de olsa gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim ben.
1: Burada özellikle benim dikkatimi çeken bu sene maliye daha fazla enflasyonla mücadeleye katkı verecek. Bu cümleyi birkaç defa kullandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hem geçen sene hem de bu sene içerisinde para politikası kurulu toplantılarında ve enflasyon raporu sunumlarında basın mensuplarından gelen sorular arasında hep bu vardı. Sadece bu toplantılarda değil, ekonomi programlarında da acaba Merkez Bankası yalnız mı kalıyor? Acaba mali açıdan başka politikalar uygulanamaz mı? Farklı destekler gelemez mi diye. Bunun da altı kalın kalın çizildi. Nasıl bir görüntü olur değerli hocam?
2: Tabii para ve maliye politikalarının eş güdümü. Yani biz bunu iktisat derslerine sürekli anlatırız. İkisinin eş anda olarak kullanılması. Para politikası tam ve etkin bir şekilde şu anda kullanılıyor. Ve geri getirebildiği kadar da talebi de enflasyonda bir yere getirmeye çalışıyor. Fakat bir baktık ki diğer tarafta maliye tarafına da buna ihtiyaç var. Tabii maliye politikası dediğim zaman bunu bir ayağını tasarruflar oluşturuyor. Ki tasarruflarla ilgili zaten Sayın Bakan da açıklamalarda bulundu. Yani burada bir belli bir noktada bir yol kat ettik dedi. Yani kamu harcamalarının burada düşmesi veya azalması veya yavaşlaması toplam harcamalar içerisinde enflasyonu mücadeleyi, dezenflasyon sürecini destekliyor. Bu net olarak diyebiliriz. Diğer taraftan ise bir de denetim tarafı var. Bu fiyatların denetimi. Bu birazcık daha Ticaret Bakanlığı'nın da aynı zamanda ilgilendiren bir mesele var. Diğer tarafta yine burada özellikle vergi tahsilatı vesaire denildi. Yani bunun dolaylı olarak da burada tabii enflasyonu mücadeleye olumlu etkisi var. Çünkü siz ne kadar fazla vergi tahsilatı yaparsanız ki yani bu özellikle orada da bir parantez açtı. Sayın Bakan şunu söyledi. Biz daha çok büyüklerle şu anda denetimi artırıyoruz. Büyüklerle dedi. Orta ölçektekilerle bir artış ama mesela küçüklerle ilgili bir azalış durumu söz konusu.
1: 100 büyük şirketin 31'i dedi mesela.
2: Evet 31 dedi. Yani böyle bir şeyden de bahsetti. Tabii bunların doğrudan ve dolaylı olarak da etkisi var. Tabii bu dolaylı harcamalar doğrudan vergiler, dolaylı vergiler, işte bunlara dair de bir takım düzenlemeler de bu noktada gelebilir. Yani burada iş güdüm içerisinde. Yani nihayetinde şunu söyleyebilirim ben net olarak. Yani program açıklandığında enflasyonu mücadelede zerre kadar bir vazgeçme, bir gevşeme yok. Yani burada sıkı duruş bu noktada devam ediyor. Ama diğer taraftan da büyümeden de bir vazgeçme durumu söz konusu değil. Yani bunlar tabii birbirine rakip değil. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bizzat bunu söyledi. Hatta hedef olarak da program dönem sonunda 2.2 trilyon dolar ve 25 bin dolarlık iş başına düşen bir milli gelirden bahsettik. Bu da oldukça yüksek. Hatta satılama gücü partisine göre ise dünyada en büyük 11. ekonomimizdeydi. Yani bunu bir taraftan korumak lazım. Tabii burada bir dönüşüm de var. Bu çok konuşuluyor sahada da. Yani burada yüksek gelire sahip olmak, TL'nin güçlü hale gelmesi, ihracatta rekabet acaba zorluyor mu derken de bu yine bir güzel de bir orada bir ben kendime bir cevap da buldum. Daha çok teknoloji ve katma değer üretime doğru bir artık kayış durumu söz konusu. Yani biz artık daha düşük fiyatta rekabetten ziyade yüksek kalite ve yüksek katma değerli ürünler üreterek aynı zamanda dünya ajandasında, dünya ticaretinde burada varlığımızı koruyacağız denildi. Ve tabii bu açıklamaların, OVP açıklamasının tamamında şunu gördük. Yani dünya ile eşanlı olarak Türkiye ekonomisinin okunma durumu söz konusu. Çünkü belirsizlikler çok yüksek bu noktada. Tabii biz yine söylüyorum, savaşların biteceği varsayımıyla aynı zamanda piyasalar, Üzeyir Hocam da bilir, bunu fiyatlıyor. Dünya da bunu programlıyor ama diğer taraftan savaşın bitmeme ihtimalinin getirmiş olduğu o baskı, enflasyonist baskı olsun, ulus ticaretteki o belirsizlikler olsun, bunları henüz bilmiyoruz. Bu varsayımlar altında da bunu yaptığımız bir söylemiz. Bir diğer önemli nokta da Uğur Bey mesela atıl iş gücünden bahsetti. Yani buna özel bir vurgu yaptı. Buna değineceğiz dedi. Evet. Ya biz dedi burada soru soruyoruz ki işsiz misiniz? Değil diyen biri değil olarak kabul ediyoruz diyor. Veya bu
1: uluslararası normlara göre yapıyoruz.
2: Normal hareket ediyoruz diyor. Ama hani burada çekilmiş, gücenmiş, köşede duran o iş gücüyle de ayrıyeten ilgileneceğiz. Yani mesela yapısal olarak da benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi bu oldu.
1: Yönetilen, yönlendirilen fiyatlara daha fazla hassas davranıp üzerinde duracaklarının da altını çizdiler. Nasıl okumak gerekir?
3: Yani orası en önemli kesim. Çünkü ben bir önceki, yani son enflasyon raporu sunum değil de ondan önceki enflasyon raporu sunumunda başkanına şunu sormuştum, Merkez Bankası Başkanı'na. Enflasyonla mücadele sanki sadece Merkez Bankası'nın uhdesinde bir konu gibi görülüyor ve biz toplanıyoruz burada, size sorularımızı soruyoruz ama enflasyonun asıl müsebbiplerini biz burada görmüyoruz ve bunlar o soruları soramıyoruz diye. Yani çünkü en çok artan kalemler işte konut, enerji, sağlık, eğitim ve gıda fiyatları. Mesela biz gıda fiyatlarındaki artışın sebebini gıdayla ilgili sorumlulara soramıyoruz. Eğitimdeki artışın sebebini eğitimle ilgili sorumlulara soramıyoruz. Sağlıkla ilgili artışı soramıyoruz ve buralardan biz bu desteği göremiyoruz diye. Ve nitekim biraz önce başta da söyledim. Sadece bakanlıklar özelinde de değil. Mesela kamu iktisadi teşekkülleri, kamunun yönetiminde olduğu, söz sahibi olduğu şirketler, bununla birlikte belediyeler ve ben o soruyu sorduğum dönemde şunu ifade etmiştim. Örneğin İstanbul'da otopark ücretlerine, ispark ücretlerine zam yapılmıştı. Yani %50'lerin üzerindeydi. Yani enflasyon 30'larda, enflasyon zam %50'lerde. Belediyeler, belediye iktisadi teşekkülleri, yani enflasyonla mücadelede öncelikle kamunun bir topyekün mücadele felsefesini benimsemesi gerekiyor. Kamu bunu benimsemediği zaman, yani yönetilen, yönlendirilen fiyatlardan başlayarak manşet rakamın üzerinde sen artış yaptığın zaman, o zaman toplumun geri kalanı şunu söylüyor. Sen kamusun, sen bunu yapıyorsan bana daha az yapma deme hakkın yok diye. Bu buradan geliyordu. Yani o nedenle bu kamudaki bu vurgu bu toplantıda bence çok önemli bir unsur. Yani Merkez Bankası'nın da bu konuda ciddi manada ben zorlandığı kanaatliyim şu ana kadar gelen süreçte. Para politikasını elinden geleni yapıyor. Ama diğer tarafta bu kamu kaynaklı diğer unsurlar, o biraz önce saydığım unsurlar bu tarafa destek vermiyor. Yani Merkez Bankası ve kısmen Hazine Maliye Bakanlığı etkisi olduğu alanlar biraz sanki enflasyon mücadelede yalnızlaştırılmış gibi bir görüntü vardı. Yani şimdi bu noktada hani Cumhurbaşkanımızın ve onun nezdinde işte bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bu konuya temas etmiş olması, bu konuların burada konuşulmuş olması çok önemli. Yani biraz önce onun için söyledim. 2027 enflasyonla mücadelede kamu inisiyatifinin devreye girdiği, kamunun kendi bazı şeylerinden feragat edeceği ya da destek vereceği bir süreç olacak. O nedenle de belki biraz daha enflasyonla mücadeleyi kolaylaştıran bir atmosfer olacak. Hele ki bundan taviz verilmez. Yani bu duruş korunur. Üstüne savaş bitti. Petrol fiyatları 70 dolara düştü ya da altına düştü. O zaman bizim %21'in altındaki rakamları görüp inşallah yani aşağı yönlü de revizyon olduğunu gösterebileceğimiz bir yıl olur. Yani taviz vermeden o tarafta böyle bir yıl olur. O açıdan enflasyon bence çok gerçekçi bir tahmin. Yani kamunun da bu kadar elini taşın altına koyduğunu varsayacak olursak. Ama büyüme savaşın bitmediği ya da petrol fiyatlarının bu denli hızlı düşmediği bir atmosferde o 4.3 yakalanabilir mi? Ondan emin değilim açık söylemek.

0: Uzbekistan. Hı
1: hı. Rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Büyümeye ilişkin önümüzdeki sene adına beklenti 4.2 oldu orta vadeli programda. Enflasyon önümüzdeki sene %21 olur deniliyor bu programda. İstihdam da %8'e kadar %8'lik bir işsizlik oranından bahsediliyor. Sırayla 7.8 ve 7.6'ya inmesi öngörülüyor. 3 senede de ilave 2.1 milyonluk istihdam sağlanacak, yapılacak olan çalışmalarla. Ekonomi yönetiminin ifadesi bu şekilde. Bu başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.
2: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
4: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Başka.

Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
6: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de A-Para'da.
8: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyor.
9: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Enflasyona dair öngörüler bu sene son adına %28.4 olurken önümüzdeki sene için %21'lik bir enflasyon beklentisi var. 2028 için %13.5 telaffuz ediliyor. 2029'da enflasyonda tek hane hedefi ekonomi yönetimi tarafından orta vadeli programda kamuoyuyla paylaşıldı. 3 yılda 2.1 milyon yeni istihdam hedefi yine masaya yatırıldı ve önümüzdeki sene işsizlikte %8, 2028'de işsizlik oranının %7.8'e gelmesi öngörülürken 2029 yılında da %7.6'ya gelmesi bekleniyor. Ortaya konulan hedefler bu şekilde. Büyümeye ilişkin beklentiye baktığımızda da önümüzdeki sene 4.2'lik bir büyüme, 2028'de %4.6'lık bir büyüme öngörülürken 2029'da %5'e gelmesi bekleniyor. Konuşacağız, değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Özlem Doğaner de katıldı bizlere. Nasıl buldunuz orta vadeli program öne çıkan başlıkları?
10: Uğur, doğrusunu söylemek gerekirse yani her sene aynı şeyi söylüyoruz ama savaşın gölgesinde geçtiğini bir kez de ekonomi yönetimi altını çizmiş oldu. Ve gerçekçi bir yaklaşımla aslında rakamları görmüş olduk. Çünkü doğrusu 2027 için örneğin enflasyon rakamında biz daha farklı bir rakam olur mu diyorduk ama o noktada da yine gerçekçi bir yaklaşımda bulunmuş ve 21'e çekilmiş. Şimdi burada aslında genel olarak baktığımızda yine savaşın etkisini 2027 yılında da göreceğiz gibi görünüyor. Petrol tahmini $89.3 civarında. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemin de yine savaşın etkisiyle ama buna rağmen istikametten çıkmadan dezenflasyon sürecini devam ettirmeye çalışan bir program olacak gibi görünüyor. Bir yandan büyümenin daha fazla dengelenmeye çalışıldığı, istihdamın arttığı ve özellikle de tabii kişi başına düşen milli gelirin $25 bin gibi bir rekor seviyeye geldiği, 2.2 trilyon dolarlık bir ekonominin oluşacağı bir tablodan bahsediliyor. Şimdi burada zorlanılan nokta aslında ya bir yandan savaşın etkileri, yani petrolün ve diğer etkiler ve bir yandan da aslında

0: Erdemli depreme yönelik aslında ayağa kaldırılmaya çalışılan bir bölge var. Dolayısıyla oraya aktarılan bütçede devam ediyor önümüzdeki yıl içinde. Toplamda bugüne kadar 2023'ten bu yana 104 milyar dolarlık bir bütçe var ve şimdi de 116 milyar dolara çıkacak 2027'nin sonunda deniliyor. Dolayısıyla onun da etkisini göz ardı etmemek lazım. Şimdi burada özellikle bu dönem için örneğin Mehmet Şimşek'in sözleri çoklu şoklar yaşandı diyor. Zorlu bir konjonktür. Öncekilerden çok daha zorlu bir konjonktür ama bu programın en önemli getirisi öngörülebilirlik diyor. Ve enflasyon bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi. Bu olmadı. Bunu ve cari açıkta kırılganlığın olmaması çok değerli diyor. Bu noktalar aslında dikkat çekici ve önemli noktalar. Tabii bu arada tasarruftan kayıt dışılığa kadar pek çok alanda yine mücadelenin devam edeceğini görüyoruz. Yine özellikle bu noktada Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Dış konjonktür bize hiç yardım etmedi. Olumlu ve olumsuz sürprizler olabilir. Bu bize olumsuz sürprizler geldi, denk geldi dedi. Şimdi ana çerçeve istikamet belli. Bu noktada devam ediyoruz. Hiçbirimiz kahin değiliz. Elimizde sihirli değnek yok. Yanı başımızda başka bir savaş olup olmayacağını bilemeyiz dedi Cevdet Yılmaz. Ve biz mevcut tabloya göre tahmin yapıyoruz dedi. Şimdi burada aslında önemli konulardan birisi özellikle en çok şikayet edilen konulardan birisi özellikle reel sektörün finansal erişimde yaşanılan sıkıntıları. Bunun da özellikle altı çizili ve burada selektif olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar destekliyoruz dedi Şimşek. Reoskant kredilerini 17 kat artırdık dedi mesela. Önümüzdeki dönem içinde imalat sanayi güçlendirme programının devreye gireceğini belirtti özellikle Cevdet Yılmaz ve tabii burada imalat sanayinin üretim ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi, beşeri ve fiziki altyapının geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm derken pek çok işte finansmana erişim, girdi maliyetlerini düşürme, nitelikli istihdam gibi pek çok alanda aslında adımlar atılacağını görüyoruz. Burada belki dikkat çekilmesi gereken konulardan birisi de önceki bölümde belki bunların hepsini konuştunuz ama burada ilk defa programa giren ekonomik güvenlik ve dayanıklılık bölümü var. Bu da enerjiden gıdaya, savunma sanayinden sağlık sektörüne kadar pek çok alanda aslında ekonomideki güvenliği öne alıyor ki özellikle önümüzdeki dönemde bu savaş ortamında işte yapay zekanın, siber saldırıların ve pek çok alanda aslında güvenlik probleminin yaşandığı bir dönemde ekonomideki güvenlik oldukça önemli olacak. Bunu da söylemekte fayda var.
1: Siz aslında Bakan Şimşek'in bir ifadesine yer verdiniz değerlendirmeniz içerisinde. Biz ilk bölümde konuşmamıştık. Önemli o. Enflasyonun düşmesini bırakın kontrolden çıkmadı. Siz piyasayla alakalı şöyle bir değerlendirme yapmıştınız 6 ay kadar önce. Para kazanmak önemli ama parayı kaybetmemek de kazanmak anlamını taşır. Aynı denklemde ben değerlendirdim bu cümleyi. Böyle süreçlerde o ipi sıkı tutmak ve kontrolden çıkmasını önlemek de oldukça kıymetli değil mi? Özellikle enflasyon açısından.
2: Kesinlikle. Yani dünyada enflasyon gerçekleşmelerin arttığı bir dönemdeydik. Yani Sayın Bakan da orada ifade etti. Bizim bazımız çok yüksek olduğu için bizde normalde bu sapmalar çok daha sert oluyor. Yani 2 olan 3 oluyor. 30 olan 35 oluyor. 40 oluyor. Ama biz 35-40 olmadık. Yani en güzel tarafı oydu. Yani bu savaş sürecinde dezenflasyonist süreç yavaşlasa bile birkaç puanlık yani bebek adımlarıyla bile olsa devam etti. Yani yıllık enflasyonda artış yaşadığımız ay çok sınırlı. Onda da çok hafif bir artış gördük. Yani genel atmosferde aslında enflasyon rakamları korunabildi. Yani dediğim gibi belki düşüş olmadı ama çıkması da gerçekleşmedi. Bu açıdan sürecin sevindirici tarafı oydu. Biraz önce bahsettim. Yani gönül ister ki gelecek yıl petrol fiyatları bu sefer pozitif etki yaratsın. Yani sürpriz oradan gelsin ve biz 70 dolarlı petrol fiyatlarına tekrar dönelim. Hatta 60'ı görmüştük. Yani
1: çok böyle hızlı döndük. Aslında savaş bitse belki de çok hızlı tekrar o seviyeleri göreceğiz.
2: Kesinlikle. Burada önemli olan nokta şu. Eğer bu gerçekleşirse bu sefer nasıl olsa biz 21 dedik. Biraz ipleri gevşetelim, büyümeyi arttıralım diğer şeyler değil. Biz mevcut politikamızı devam edip petrolün bu

0: Sefer tahminlerde şunu yapalım. Yani 21 öngörmüştük. 18 gerçekleşti. 19 gerçekleşti. 3 puanı da petrolden kaynaklandı diyebilirim. Yani bir pozitif sürprizi de biz piyasaya karşı yapalım. Bakın biz bunu tahmin ettik ama bu gerçekleşti diyebilirim. Şu anki rakamlar ona müsaade ediyor. Yani 21 dediğim gibi öyle ya da böyle tutturulması gereken bir rakam. Ve hatta bana kalırsa hani dediğim gibi yurt dışı konjonktür şartlar buna müsaade ederse belki aşağı yönlü revizyonu bile konuşabileceğimiz rakamlar olsun. Yani toplum enflasyon hedeflerinin tutturulabildiğini görsün. Biz bunu hiç görmedik. Yani toplum bugüne kadar, yani benim bu piyasada olduğum süre içerisinde ya da ondan önceki süreçlerde bir 2000'li yılların işte ortaları 2007'ler 2008'ler onlar o dönemde biraz bunu hissettik, yaşadık. Enflasyon hedefi tutturulabiliyormuş. Enflasyonda dezenflasyonu yaşanabiliyormuş. Tekhaneli rakamlar görülebiliyormuş. Bunlar o dönemde görür gibi olduk ama devamını getiremedik. Çünkü fiyat istikrarının tanımında şöyle bir şey var Uğur. Yani bir üretimde, tasarrufta, işte harcamada dikkate alınmayacak oranda bir enflasyon seviyesine ulaşmak ve bunu devam ettirmek. Biz %8'lere belki ulaştık ama devam ettiremediğimiz için aslında teorik olarak aslında Türkiye ölçeğinde fiyat istikrarını hiçbir dönem sağlayamadık. Hatta Türkiye ölçeğini bıraktım. Yani 400 yıldır yani o Akçay'a yapılan işte oradaki gümüş miktarının arttırılması vesairesi gibi yani değersizleştirilmesi gibi süreçlerden başlayarak biz 400 yıldır bir şekilde hep enflasyon hayatında olan bir toplumuz. Yani bu da çok ciddi manada bir atalet oluşturuyor. Yani bizim bu ataleti kırabilmek için topluma önce güven verecek, ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu gösterebilecek adımlar ve hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Burada aslında 2021 hedefi bu açıdan çok doğru. Yani gerçekleştirilebilir ve topluma hatta daha alttaki bir rakam belki gösterilebilecek bir süreç. Dış konjonktür de buna ifade ederse, müsaade ederse. Ama 2028 ve 29 yine çok iddialı. Yani biz bu politikaları orta vadeli programlarda hep şu dikkatimi çekiyor. 3 yılın sonunda büyüme %5'e gelecek, enflasyon tekhaneye gelecek. Yani bu geçişi çok hızlı yapıyoruz. Yani 3 yıl bunun için yeterli olmayabilir. Bu ataletin kırılması, işlerin her şeyin normal yolunda gitmesi ve böyle olunca da ileriye yönelik programlara tekrar inanmıyoruz. Yani örneğin gelecek yıl yine şartlar elinde gitti. %21 yakalanabilir hedef. Yakaladık. Bir sonraki yıl bir don oldu, bir kuraklık oldu ya da bir savaş çıktı ya da bir seçim, siyaset bir şeyler karıştı ve biz gelecek yılın hedefini yine tutturamayabiliriz ya da ondan sonraki yılın hedefini yine tutturamayabiliriz. Yani her şey çok iyi giderse 2028-2029 hedeflerine ulaşabiliriz gibi gözüküyor. Ben açık söylemek gerekirse birincisi %5 fiyat istikrarının sağlanması Türkiye'de yani yakın gelecekte çok mümkün değil. Yani bunu kabullenmek lazım. İkincisi de bu tek haneli enflasyon hedefine ve hızlı %5 büyüme hedefine bu program dahilinde 3 yılda erişeceğiz gibi bir sınırı kendimize koymamız da biraz işte o programın gelecek yıllarını sorgulatıyor. Zaten genel itibariyle hepimizde bir sonraki yılı konuşuyoruz. Sonraki yılları yıl bitmesine yakın tekrar gündeme getiriyoruz. O taraflarda da bence biraz daha gerçekçi ve ikna edici bir tahmin silsilesine geçilmesinde fayda var kanaatindeyim.
1: Büyüme noktasında size katılmıyorum. Şimdi enflasyon yüzünden frenden ayağımızı kaldırdığınız anda biz ciddi büyüme yaşarız.
0: Ama o zaman da enflasyonu tekrar i̇şte, yukarı yani. Götürürüz. Yani biz burada öncelik biraz önce siz yoktunuz konuşuyorduk. Ben şunu dedim. Yani ekonomik program başarısı aslında şu. Fiyat istikrarı başındaki bir, yanına büyümeyi sağlarsanız 10, işte bütçe açığını sağlarsanız 100, işte cari açığı sağlarsanız 1000 şeklinde gidiyor. Ama ön koşul fiyat istikrarı. Yani bunu kabullenmemiz lazım artık. O fiyat istikrarından taviz vermeden büyüyebilmek. Önemli olan nokta o. Yani bir taraftan dezenflasyon sağlayıp bir taraftan büyümeyi devam ettirebilmek. Bu da çok zor. Yani bu da hani klasik halk tabirinde hem karnım doysun yani enflasyonum düşsün hem de köftem eksilmesin yani porsiyonum yerinde dursun. Bu ikisi bir arada olmuyor. Yani bir yerden feragat etmeyince diğer şeyden o arzu edilen hedefe ulaşamıyoruz. Hani ben hep şuna benzetiyordum. Fiyat istikrarı sağlanmadan yaşanan büyüme aslında çoğu zaman büyümeden ziyade biraz da şişmanlama oluyor. Yani neden şişmanlama oluyor? Bunun yan etkileri oluşuyor. İşte tansiyon, kolesterol, şeker gibi insan hayatında enflasyondan çıkıyorsun, bütçe açığından çıkıyorsun, işte cari açıkta kontrolü kaybediyorsun vesaire gibi sonuçlar doğuruyor. Yani bizim hızlı büyüdüğümüz dönemde de böyle yan etkileri hep görmüştük.
1: Büyümenin kalitesi önemli.
0: O nedenle büyümenin kalitesi. Büyümenin kalitesini de nasıl ölçersiniz? Gerçekten üretimi arttırıcı, arzı arttırıcı

0: yani tüketime dayalı olmayan arz arttırıcı bir büyüme modeli ve dediğim gibi fiyat istikrarını ve diğer hedefleri bozmayan bir büyüme. Arzu edilen o. Yani bizim potansiyel büyümemiz %5'ler civarında gözüküyor ama dünyanın genel konjonktürünü, dünyadaki büyüme verilerini aşağı yönlü revize edildiğinde göz önünde bulunduracak olursak en azından 3. yıl programına 5 değil de belki 4.5 koymak, 4 koymak daha inandırıcı olabilir, daha gerçekçi olabilir gibi geliyor bana. Yani benim uzun vadedeki eleştirelimde belki o taraf olabilir.
1: Siz nasıl buldunuz bu iki denklemi?
2: Şimdi şöyle, aslında yani 28.4 2026 enflasyon tahmini. 7 puan eğer savaş kaynaklıysa, normalde savaş olmasa biz 21.4'e gelmiş olurduk. Yani aslında daha önce
1: 25'ler dedi onu da konuşurken.
2: Evet, bugün için ama bugün 31.75'e geldik. Bugün hani o savaş olmasa 7 puan eksiyle şu anda %25'teydik manasında söyledi. Yani savaşın Merkez Bankası'nın hesaplarına göre etkisi oldukça yüksek. Bu önümüzdeki dönem için aslında savaşın kalktığı anda ya da petrol fiyat... Ama şöyle de bir durum var, şurada gerçekçi bir de yorum yapalım tabii. Savaş ortadan kalktığı anda direkt petrol fiyatları da eski seviyeye gelecek diye bir şey yok. Ya da yani hani o etkisini hemen silecek diye bir tablo yok. Ama yine de en azından 2027 yılı içinde, yani bir iki ay sonra bitse 2027 yılı içinde etkisini normalleşmeyi görmüş oluruz.
0: Tabii 7 olmasın, 3 olsun, 4
2: evet,
0: olsun, 5
2: yani,
0: olsun.
2: Hani yani bir şekilde etkisini görebiliriz. Bu açıdan bakıldığında yani 21 ben ulaşılamayacak bir hedef olarak görmüyorum 2027'de, ama 2028 için gerçekten değerlendirmek gerekir. Muhtemelen revizyon gelebilecek rakamlardan birisi. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. O dikkat çekiciydi bence Şimşek'in açıklamalarında. Hatta Yılmaz da söyledi bunu. Para politikası ile yürütülen bir program gibi görünüyor şu anda daha çok. Maliye politikalarının daha yoğun bir şekilde hissedileceği bir yıl olacak dedi Yılmaz. Yani artık burada hani hep bu eleştiri geliyor aslında. Merkez Bankası'nın işi mi sadece enflasyonu düşürmek, niye diğer etkileri olmuyor diye. Burada maliye noktasında daha fazla maliyeyi sahada göreceğiz, onu anlıyoruz. Bu yıl daha fazla politika gelecek gibi
0: burada
2: görünüyor.
0: Burada şöyle bir şeyim, keşke şu enflasyon raporu sunumları oluyor Merkez Bankası'nın. Orada enflasyon raporu sunumlarında Merkez Bankası Başkanı'nın yanında Hazine ve Maliye Bakanı, onun yanında Milli Eğitim Bakanı, onun yanında Tarım ve Gıda Bakanı, onun yanında Enerji Bakanı, onun yanında da işte
1: tüm kabineyi istiyor Zeynep Bey.
0: Orada olsa biz enflasyonun gerçekleşme noktalarındaki şeylere...
2: Ama Merkez Bankası'na müdahaleye gider. o zaman da.
0: O zaman farklı bir toplantıda, bir zeminde evet, belki evet, böyle bir toplantıda bu müsebbiplerine bunu sorabilsek, yani bunun evet, sebebi nedir diye.
2: Ama şimdi arz yönlü politikalar üreteceğiz dedi Yılmaz. Özellikle gıda, sulama, ticaret politikaları, konut, yerli yenilenebilir enerji, lojistik, bütüncül politikalarımız olacak dedi. Bunlar önemli. Önümüzdeki dönem için destek alanları olarak da karşımıza çıkacaktır. Ve bu alanlarda hani hangi alanlarda ilerleyeceğiz, eylem planı hangi alanlarda olacak dediğimizde bunlar da bu maddelerde bunun içerisinde yer alacak. Öyle görünüyor. Bir de tabii dikkat çekici noktalardan birisi, tüm bunlara rağmen, yani tüm bu savaşa, tüm bu duruma rağmen işsizlik rakamlarında herhangi bir olumsuz tablo yok ve tüm bunlara rağmen 2.1 milyon ilave istihdam olacak bu program sonucunda. Burada benim dikkatimi çeken bir cümle aslında, gençlerin üretmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamak lazım dedi Yılmaz. Yani burada şimdi bütün sektörlerde görüyoruz net bir şekilde, sadece finansmana erişim değil, insan kaynağına erişim konusunda çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladılar ve bütün sektörlerde bu belki de finansman kadar önemli noktalardan birisi haline gelmeye başladı. Cevdet Yılmaz'ın o yüzden bu gençlerin üretmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamak konusu çok benim dikkatimi çeken konulardan birisi oldu. Önümüzdeki dönemde özellikle daha fazla mesleki eğitim, daha fazla üretkenlik konusunda çalışmalar yapılacak gibi görünüyor.
0: İş dünyasının o tarafta da ciddi zorluğu da var. Yani ben de biliyorum, hani Suriyeliler hani bir istihdam doldurmuştu. Afganlar gelmeye başladı. Pakistan'dan gelmeye başlayanlar, Nepal'den gelmeye başlayanlar. Yani iş dünyası da bu istihdam açığını buralardan transferlerle diyelim artık kapatmaya çalışıyor. Çünkü içeride o işe uygun personel bulunmuyor. Yani hani bizde temel sorun

0: işsizlik değil, iş seçme problemi deniyordu. Orada da o işe uygun personel bulma tarafında içeride bir sıkıntı olduğunda iş dünyası da dile getiriyor zaten.
1: Şunu merak ediyorum. 2025 tamamlanırken 2026'da yani bu yıl geçerli olan asgari ücrete %27 oranında zam yapılmıştı. Şimdi önümüzdeki sene için %21'lik bir enflasyon tahmini, öngörüsü var. Burada ücret artışları hangi bantta düşünülerek acaba bu hedef, bu tahmin ortaya konuldu? Sizce ücret artışları, asgari ücrete gelecek olan zam oranı bu tahminlerin yakalanmasına nasıl bir etki oluşturur?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de enflasyonun müsebbibi asgari ücretli değil. Yani ya da emeklinin talebi değil. Yani bunu bir kere bir kenara koymak lazım. Bizde sanki asgari ücret dönemlerinde şöyle. Türkiye'de enflasyon var. Enflasyonun sebebi de asgari ücretmiş gibi bir yanılsama oluşuyor ama ben asgari ücretlinin ya da emeklinin talebinin enflasyondaki etkisinin çok yüksek olduğu kanaatli değilim. Evet, iş dünyası için istihdam önemli. Burada ücretler önemli. Onların maliyetleri açısından önemli bir yer teşkil ediyor ama bu kesimin kazandığının talebe dönüşmesi ve bunu bir enflasyonist baskı oluşturması çok mümkün değil. Yani geçen sene artan özel okul fiyatlarını asgari ücretli ya da işte emekli arttırmadı. Ya da sağlıktaki, özel sağlık sistemindeki fiyat artışlarını arttıran asgari ücretli değildi. Ya da konut fiyatlarındaki artışın sebebi asgari ücretli değildi. Yani o zaman bizim burada bu kesimin de bir rahatlamasını sağlamamız lazım. Özellikle Türkiye'de emekliler başta olmak üzere, yani emeklilerin çok ciddi manada hani oyunun dışında kaldığını görüyoruz. Yani gelir seviyesi bakımından. Bu EYT gerçekten çok büyük bir olumsuzluk oluşturdu emekliler üzerinde de. Yani toplum üzerinde, devlet bütçesi üzerinde de evet, ama mevcut emeklilerin de haklarını aşağı çeken bir unsur oluşturdu. İkincisi asgari ücretli tarafı. Şimdi biraz önce bahsettik. Yani kişi başına milli gelir 20 bin dolar. Program sonucunda 25 bin dolar diyoruz. Şimdi vur. 20 bin dolar demek şu. 20 bin dolar dediğin zaman, 4 kişilik bir hane düşündüğün zaman, o haneye yıllık 80 bin dolar gelir giriyor olması demek. 80 bin dolar dediğini 12 aya böldüğün zaman ortalama yaklaşık 6.500-7 bin dolar civarında bir para diyorsun. Şimdi bunu da kurla çarptığın zaman 300 bin lira diyorsun. Yani 300-350 bin lira paradan bahsediyorsun. Ortalama bir hane gelir. 4 kişilik bir hane gelir. Şimdi asgari ücret 28 bin lira. Emekli 22 bin lira alıyor. Şimdi burada önemli olan hususlardan biri de gelir adaleti. Yani evet, bir ekonomik büyüklüğe ulaşmak önemli ama bu ekonomik büyüklüğe ulaşırken toplumun bu dar ve orta gelirli kısmı buradan aldığı pay düşüyorsa ya da onlar şey olmuyorsa, bu toplumsal huzursuzluğu da beraberinde getirir. Yani o nedenle bizim bu toplumsal huzursuzluğu da ortadan kaldırabilecek dar ve orta gelirlere yönelik çeşitli teşvik mekanizmalarını da getirmemiz lazım. Sayın Bakan ifade etti. Yani üst gelir grubuna yönelik bu vergide büyük şirketlerde, büyük ölçekli şirketlerde denetimi daha çok arttırdık. Vergide adalet sağlamak için. Ama dar gelirliye yönelik de bir şeyler olması lazım. Yani örneğin biz bir emekli yılı ilan ettik ama emekli ondan tam nasibini alamadı. Belki bu sene onu alabilir. Ya da asgari ücrette en azından hak kaybını önleyecek bir ücret artışı olması lazım. Ben şunu demiyorum. Yani asgari ücrete %50 zam yapalım, %100 zam yapalım, işte Avrupa normlarına getirelim. Türkiye'nin bir ekonomik realitesi var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani asgari ücret dolar bazında gerçekten çok arttı. Ama asgari ücreti alan da mutlu değil. Yani 150 dolar alıyordu asgari ücretli. 650 dolara çıktı. 600 dolara çıktı ama 650 dolarla mutlu değil asgari ücretli. Çünkü alım gücünde ciddi bir kayıp oldu. Yani bu çerçevede baktığımızda ben ücretler tarafında en azından hakkın korunması gerektiği kanaatindeyim. O da beklenenden ziyade bu asgari ücret ya da işte emeklide vesairede gerçekleşen enflasyonun en azından baz alınması gerektiğini düşünüyorum. Uygun olanıysa en azından gerçekleşen enflasyon, bu geçmişe yönelik hak kaybının yerine getirilmesi artı refah payı. Yani aslında bizim dar ve orta gelirli de uygulamamız gereken sistem bu. Ama ciddi bir dezenflasyonu süreç yaşıyoruz. İşte iş dünyasında maliyetleri var. Finansman erişim zorlukları var. Hani bu dönemde bir orta yolda uzlaşılması gerektiği kanaatindeyim. O uzlaşı da bana kalırsa dediğim gibi en azından gerçekleşen enflasyon çerçevesinde bir rakam olmalı diye düşünüyorum.
1: Yine program sunumunda iş dünyasıyla alakalı da önemli hususlara temas edildi. Siz de ufak da olsa değindiniz. Reskont kredileri, sanayiciye verilen destekler, ihracatçıya verilen sübvansiyonlar, çiftçiye, esnafa verilen destekler ve önümüzdeki süreçte de bunların devam edeceğinin altı çizildi. Nasıl okumak gerekir bu tabloyu?

0: anlamda gibi bir yakınmaları da var onların. Ama tabii haklısınız, çok daha yüksek rakamlar, ama bunu da işverenin vermesi lazım. Asgari, yani asgari rakamın çok daha üstüne çıkması lazım. Şimdi burada tabii iş gücü maliyetleriyle birlikte işte savaşın etkileri, bankacılık sektöründe finansman, bazı özellikle otomotiv gibi, konut gibi alanlarda sınırlamaların getirilmesi ve tabii faizlerin yüksekliği, finansmana erişim, bu noktalarda reel sektörün ciddi problemleri var ve bunları da sürekli dile getiriyorlar. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu bütün bu problemleri duymuş bir ekonomi yönetimi var ve buna yönelik de yeni adımlar atılacak gibi görünüyor. Sadece bu bahsedilen imalat sanayi güçlendirme programı değil, işte küçük ve orta boy işletmelere yönelik de teknoloji dönüşümüne ihtiyaç duyan şirketlere de, yine özellikle ihracat yapan şirketlere hem Merkez Bankası üzerinden hem ekonomi yönetimi üzerinden ciddi bir destek sağlanacak gibi görünüyor. Şimdi bunu anladığım kadarıyla bu program çerçevesinde parça parça yapılacak diye anlıyorum ben. Özellikle tabii bundan sonraki dönem için yani program uzadıkça ve bu faizler düşmediği sürece bunun etkisi daha çok hissedilecektir. Dolayısıyla bunu bir an önce aslında bu desteklerin daha fazla bir şekilde verilmesi gerekiyor. Ve tabii burada ciddi de bir yani seçicilik olduğunu söylüyor Şimşek ve seçici olarak baktığımızda aslında şimdiye kadar finansmana erişimde selektif olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar çok destek verdik diyor. Bu dönemde de yine bu alanlarda pek çok açıdan destekler verilecek gibi duruyor.
1: Özellikle yine ilintili olarak bu konular anlatılırken programın devam edeceğinin, programın ana omurgasında bir değişiklik olmadığının altı da yine kalın kalın çizildi. Bu yılın ikinci yarısında aslı olmayan haberler de gündeme gelmişti. Program değişiyor, program değişecek mi? Hatta yalanlama oldu ekonomi yönetiminden. Dezenformasyonla mücadele kanadından açıklama geldi. Orta vadeli program ve burada mesajlar, verilen mesajlar bu anlamda da oldukça önemli değil mi?
2: Yani bir devamlılığın olduğunu çok net görüyoruz. Yani hani bir yıl başka, gelecek yıl başka bir şey değil. Programın bir devamlılığı var. Zaten orta vadeli programın 3 yıllık olması ama her yıl revizyona uğruyor olması da bunun aslında bir devamlılık olduğunun göstergesi. Yani 3 yıl bitti, olan oldu. Biz hadi yeni bir program koyuyoruz ortaya değil. Yani mevcut programın revizyonu şeklinde gidiyor. Orada bir tutarlılık var. Yani birbirleriyle çelişmeyen programlar bunlar. Ama biliyorsun yani sosyal medya özellikle son dönemde o kadar çok bu dezenformasyonun kaynağı oldu ki, yani her akşam, her sabah bir şeyler görüyoruz. Yani bir dönem örneğin her sabah kabine değişiyordu. Bir dönem her sabah işte ekonomi yönetimi değişiyordu. Bir dönem politikalar değişiyor. Bir dönem işte farklı şeyler, senaryolar gündeme geliyor. Yani sürekli sosyal medyanın bu dezenformasyonuna maruz kalıyoruz. O ayrı bir konu. Ama şu andaki görünüm, yani genel itibariyle baktığımızda, yani geçen yılki OVP'yi okuyup bu sene üstüne bunu okuduğunuzda şunu görmüyorsunuz. Ya yeni bir keşif bulunmuş ya da yeni bir deneysel çalışma yapılacak. O yok. Yani ayakları yere basan, hani bu ortodoks temele uygun diyebileceğimiz bir ekonomi politikası ve devamlılığını çok net bir şekilde bu tarafta da hissediyoruz. Yani o nedenle ben dediğim gibi böyle bir değişiklik havası, işte yeni bir şey görmedim. Mevcut politikaların devamı ve istikrarı yönünde atılan adım. Açıkça söylemek gerekirse ben son iki yıldır uygulanan ekonomik politikalarda evet, hedeflere ulaşma konusunda daha şeyler yapılabilir miydi? Belki o tarafları değiştiririz. Ama ana yol haritası üzerinde bir yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Yani yanlışı biz daha önce yaptık. Onun ceremelerini çektik. Ama şu anda daha doğru yolda, elbette zorlanarak, yani böyle çok güller arasında gittiğimiz bir yolda yok. Bir patika çıkıyoruz, bir yol çıkıyoruz. O nedenle biraz onun zorluklarını da hissediyoruz o dönemde.
1: Özlem'in 1-2 dakikamız kaldı. Toparlama mahiyetinde eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Evet, çok kısaca değineyim aslında. Şimdi zor bir dönem. Özellikle de tahmin edilmesi çok zor bir dönem. Resmen sislerin içinde araba sürmek gibi bir dönem bu dönem. Her dakika bir belirsizlik, her dakika bir açıklama var. 55

0: Aydır devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var yanı başımızdaki. Bu tahıldan turizme kadar pek çok alanda bizi de etkiliyor. 7. ayına girmiş bir Amerika-İran savaşı var. Bu da petrol fiyatlarından ve tabii turizmden her alanda bizi etkileyen bir tablo. Baktığınız zaman ticaret ortakları açısından büyüme rakamlarının önümüzdeki dönem için düşeceği bir dönemi görüyoruz. Dünyada daha fazla sıkıntıların olacağı bir dönemi görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda tabii büyüyebilmek de yaptığınız planların uygulanmasında bir sonuca ulaşmak da oldukça güç. Umuyoruz ki tabii tüm bu planlar yerine gelir ve daha stabil, daha öngörülebilir bir dünya düzeni olur ama zor bir yıl daha olacak gibi görünüyor tüm dünya için bu savaşlar devam ettiği sürece. Umuyoruz tabii biz tüm bu adımlarla birlikte bu tahminlere, hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşılır.
1: İnşallah güzel bir dönem geçiririz. Çok teşekkür ederiz. Üzeri Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ankara'dan özel yayınlarımızı gerçekleştirdik. Böylece yayınlarımızın sonuna geldik. Nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyoruz.
2: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: söyleyelim neşeli şarkılar.
1: Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11.45'lik 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzikler kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran.

Şirket Duru'nun 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025'te

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
11: Kaplumbağam düştü.
12: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
11: Elimdeydi düştü.
10: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
12: Ne olur artık affet beni Meliha.
10: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
12: Buonanotte, buonanotte.
11: Samim, ne işi var bunun burada?
12: Tanrı misafiri ciğerim.
10: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
2: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Provalardan geldik.
3: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
3: Evet.
0: Evet. Hanginiz başlıyor?
3: Bence fosforlu cevriye başlasın.
0: Peki. Harika o zaman.
2: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
2: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
2: o yüzden
0: güzel.
2: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
3: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını, Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
3: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
2: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Bir Anadolu-Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da dolaşacaksınız.
2: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
2: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
2: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
2: Evet.
3: Gerekiyor.
2: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
1: Oo, çok güzel.
2: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel.
2: Daha evet daha özel, özel daha

0: özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
1: İnşallah.
2: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
0: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri işte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
3: Dayanamadım.
0: Unutmayacağım bunu.
3: Dayanamadım.
0: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
3: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
1: Çalışmaktan mı yoksa...
3: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani ne hedefimiz güzel. Bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
1: Harikasınız.
3: Evet.
1: Evet, evet Derin Lüleci. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınızda? Biraz kendinden bahseder misin?
4: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
1: Sahne alıyorsun?
4: Evet.
1: Harika, nerede?
4: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
1: Çok güzel.
4: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
1: Nasıl müzikle buluştun?
4: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
3: Ben
4: de. İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene süste okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, benim olmak istediğim

0: dediğim yer burası.
1: Birinci oldu mu lise?
0: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
1: Ne güzel.
2: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslinin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
1: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
0: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlar.
1: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
0: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
3: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Telif vermemek için.
0: Tabii.
3: Oo.
0: Evet. Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Evet. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
1: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
0: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
1: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
0: Neden
1: kendi
0: bekledim?
1: Şarkın için.
0: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şen eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
2: İyi, hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
0: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Yani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani, ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle
1: hani
0: mi?
1: Biraz yani, erken yaşta, evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var, onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o biraz daha depresif ve duygusal, evet, bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılmak üzere ola falan diye.
3: Ya kime slow yazıldı? Şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkmak, evet, için. Daha böyle kış mevsimlerine sakladım.
3: Kış hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela ses çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var, ben
3: çok bana şey direkt
0: var,
3: onları.
0: Var.
3: Evet, var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?
2: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
2: Evet.
0: Aa.
2: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
2: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
2: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başkası kim?
4: Sahneledi galiba değil mi?
2: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güldris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi, bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim, biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
0: Harika.
2: Gittim.
3: Ankara ailesi.
2: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek, ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum, sağ olsunlar beni işte içlerine aldılar, sürekli hani görüşüyoruz filan. Güldürs Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef, Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş hikaye.
2: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
0: Ay, çok güzel bir hikaye.
2: Yani onun sayesinde oyuncu oldum yani.
0: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet, bir şekilde yaptım. Sonunda da oldu.
2: En büyük hayalimdi. Yani aha, ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdı vefa ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
4: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
2: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Gülris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum Suat Derviş'i. Ve aslında Gülris Hoca'nın yazdığı Gülris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Gülris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
3: Evet, evet.
2: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım istiyoruz. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
4: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
2: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü Hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm.

0: yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilmişim. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani yani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
2: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Evet. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Tekst verdim el.
3: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. Yani eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
1: hızlı
3: geçelim.
1: Hızlı ilerliyor.
3: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
1: Adamın aşk derdi var mı?
3: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, can siperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
0: Çünkü bunu
2: ne güzel.
0: Şu anda çok, dünyada
2: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
3: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
0: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
3: çok,
0: ki.
3: Çok çok fazla.
0: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir böyle erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
2: Ben de evet, şu anda böyle izliyorum.
0: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
1: Doğru.
3: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum falan.
2: Ben suçluk duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
3: Değil mi? İnsan ister istemez.
2: Bugün ne yanlış yapıldım acaba diye.
3: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
2: Sabahtan beri Merve'yle beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
1: Vay estağfurullah.
3: İyi maşallah.
2: Derin Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne gelecekte? En büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
4: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama...

0: Şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
1: O kadar çok eksik ki şu anda o.
0: Evet.
1: İnşallah başarırsın.
0: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: O hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim mi?
0: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Ne güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o.
2: Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
3: Evet.
2: Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeli.
2: Altı kere dokuzsun. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo, bayağı mali okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu oldum.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de, Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum, hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli.

0: benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor, evet. Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
1: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
0: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan evet. Sadece 3 dönem.
1: 3 dönem. Daha akılda onlar kaldı.
0: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
1: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
0: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
2: Ne güzel.
0: Evet çok seviyorlar. Sultan Türk falan diye böyle arkamda bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok, çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
0: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
2: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani hayat böyle geçiyor.
1: Harika.
2: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan ve şey hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü, aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım. Ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
2: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
1: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
1: Aynen.
0: Bu hayatta örnekleriyle. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatım şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
1: İnşallah. Ne güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
1: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
1: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu kendi okulunu okudun.
3: Tabii tabii.
1: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
1: Okudun.
3: Evet.
1: Oh süper. Bahsetti. Öyle bir anlatıyorsa ki sanki çok, evet. Geçerken okudum gibi, hukuk fakültesine girmek.
3: Gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, İşte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
0: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında oturduk.
3: Gerçekten.
0: Yani. Öyle bir şey.
3: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projelere. Ha tabii ki sağ olsun eşim de hep bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok inceleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi ama çok seviyorum.
2: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
0: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz, sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil
3: yok,
0: mi?
3: Yok, yaptın.
0: Çok güzel yaptım.
3: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor var. Bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
0: Ben değil.
3: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki proje

0: Derecenin derecesi yan yanaysa
1: inat.
0: Yani,
2: işte orada Başak aklı olarak
3: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
2: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum, yükselenim de zaten aslan benim, tamam. hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani.
0: En sonunda kadının fendi erkeği her zaman
2: yiyor. Ama ikna kabiliyetim var, seni demedim.
3: Alesan, senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
2: Aa, geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet, yani türkü maxi single'ım var zaten, çok evet. Bayağı da sene oldu, evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan, hani o içinde çok haşır neşir olduğum şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç, onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında
3: üç harfli.
2: Aynen. Peki, yanlış anlamasın kimse de, hani ya bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak.
4: Ben çok katılıyorum size. Evet.
3: Katılıyorum. Bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi aksi bir şey söylemesi zaten.
2: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Yani az önce elektronik müzikle ilgili yaptığım evet. Yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
3: Harika.
2: Yani ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
3: güzel.
2: Olarak konuklu falan böyle.
3: Çok güzel.
2: Güzel
3: çok
2: bir şey yapacağız
3: güzel.
2: İnşallah.
3: O zaman iki Karadenizli olarak sizden bir Karadeniz türküsü
2: Karadenizliler...
3: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
2: Tabii Samsun'da işte.
0: Çıtırışta ya. Karadenizli. Ucundan.
2: Yok, bayağı Karadeniz canım. Samsun.
3: Evet Oğulcan, melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada bunları sever.
0: Bu seni. Sen böyle çok minicik yanından olsun,
3: minicik,
0: eksik edeyim.
3: Minicik halkadan arkadan.
0: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
2: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
0: edeceğiz.
2: Çok iyi gidiyor.
0: İnşallah Allah ömür harika verdiği sürece elimizden İnşallah geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
0: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa. Tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Ya

0: Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler, yani biraz daha hayatın içinden şeyler, belki söylenen Türk hikayelerinden bahsetmek, bu tarz şeyler, inşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
1: Harika.
2: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
0: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani biraz yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan, yani inanamıyorum.
2: Ne zamandır yazıyorsun?
0: Ya valla işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. 15 senedir falan yazıyorum. Oo. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
1: Evet, çok teşekkür ederiz
2: hepinize.
1: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
2: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
2: Gelip
1: gerçekten izleyeceğiz. Derinciğim, yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
1: İnşallah yine gelirsin ünlü olduktan sonra.
3: Sizi de sahneme bekliyorum.
1: Tamam. Aa, çok seviniriz.
3: Çok mutlu
1: harika
3: olurum.
1: Çok
2: tekrar
1: teşekkür
2: çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: 31 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye girin...

0: yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam.com bank kartıma
1: gel. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve kesinlikle. Onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir
0: işti. Senin hayatında
1: yani.
0: Da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın, harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız.

0: oynarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat, bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani, yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyirci de bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında

0: Ama yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
1: ben
0: bu
1: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
1: Çünkü
0: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden

0: korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunda bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem. Kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
1: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım. Ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim. Ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım. Ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
2: Evet.
0: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
0: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Sen

0: Ben sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda o dünya nereye anda gitti? Şey. Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Değişti. 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
0: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
0: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti. Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
0: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
0: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
0: O kadar.
1: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. Olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
0: O kadar hassas davrandınız.
1: Hassas çok davrandık güzel. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
0: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
1: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Ya gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
0: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine, ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım, evet. Anladığım kadarıyla. Yani
1: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım, Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor.

0: o zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmini seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne evet. diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken...
1: Tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan. Siz ne saçmalamayın falan. Hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı. Hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı
1: yardım. Yılmaz
0: Ekmekçi. Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansör denerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Hemen oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum Benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu

0: da kaldı, bu da içimde kaldı. Bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
1: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim. Aa.
0: Tiyatroda mı, filmde mi?
1: Tiyatroda.
0: Tiyatroda.
1: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
0: daha
1: yani.
0: Daha çok var zaman. Hamlet için her
1: Hamlet
0: zaman.
1: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır. Oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
0: Kaçırdım.
1: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
0: aynen öyle.
1: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
0: Bu
1: aralar bir şeyim var yani bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
1: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
0: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
1: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
0: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
1: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
0: Barbaros da var arkasında.
1: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Doğru. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli.
0: Çok
1: oynaması.
0: Zevkli.
1: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
0: Kılıç sallayacaksın.
1: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım. Şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun. Biz arkada oturalım varım.
0: Çok güzel.
1: Gençler savaşsın. Biz akıl verelim.
0: Güzel.
1: Kabulüm.
0: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. Da bahsedelim.
1: Evet. O çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
0: Çok güzel.
1: Müthiş. Müthiş bir rota.
0: Yani
1: müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım
0: vardır. Ne güzel.
1: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır hiç merak etme. Bıktım sabunlarını hazırladık sen gümüş seversin telkariyi hazırlıyoruz falan. Her şeyin hazır merak etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
0: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
1: yaklaşık,
0: ne kadar uzun?
1: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
0: 10 gün çok
1: uzun. Uzun, uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
0: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
1: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
0: Harika.
1: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
0: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
1: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
0: surlar.
1: Surlar, baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
0: Aynen.
1: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri.

0: falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: geldim. Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilmiyorsun. Evet. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet. O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfır'la değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk.
1: Çok şeker.
0: Yani o benden daha cesur. De,
1: vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
1: Ha.
2: O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet. Biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızlı arası iyi. Benim hızlı aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. babuş diyor, sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum?

0: sen şimdi hızlı kullanıyorsun diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum, tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor.
1: Tamam. Tam kızlara göre daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi, o kadar hızlı
2: zaman
0: geçiyor.
2: Çok hızlı geçiyor.
1: İyi, neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde filan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar. Hı. Biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel. Bende.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Harika.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Nesçah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
1: Efendim hocam.
0: Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne
1: olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten yani.
1: Anneler.
0: Aynen. Anneanneler, dedeler,
1: herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Nesişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bord, yani babayı taklit etmesinler, bord öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor
0: mu? Akşam yemeğimiz beraber.
1: Akşam
0: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm.

0: Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksan bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım. Yani bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak. Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Ama maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun. Tabii, tabii. Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyor ve her zaman bir kuzen vardır yani, kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine, şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek, daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu yani, o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha, iyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Şey olduğu için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet, gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih ya, sinema tarihinde
0: bir de
1: çok önemli
0: bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Ne güzel olur. Çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya, şu anda hala sinema okullarında onun filmleri ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii.
1: Ya çok, o yüzden bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur. Bunu bir düşünün.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Tekrar
2: sağ
1: teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Başka.

0: Dandik Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: 3, 2, 1, 0.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: sigorta sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Arabam.com'a değerinde tring sat.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
7: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

LCD enerjiyle 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Allah'ım yağmur ver Allah! Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah! Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de A-Para'da.
10: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you.
2: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
0: Exhibit A.
2: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
4: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
3: It's silk.
5: Of course it is.
3: I just told you. It's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
3: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300 at 827.

0: 275.
1: Make your mind up.
0: 250, ram it, Janet.
2: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
3: Show me what you got.
4: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
5: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
6: Ali dur! Önünde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın!
7: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zafer'in Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
8: Türkler orada sıkışıp kaldı.
3: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: What you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamus. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out. Flip in. Flip out. Get back!
3: Help!
4: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
5: It's just us trying to hold on to what was.
6: But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: There is a place that you'll remain.
2: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
12: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum.

0: Fikir.
1: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
2: Akbine tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
3: Akbine suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
4: Şey, lütfen yapma.
3: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
5: Yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
6: Bu dünyada Toyota'nın başına gelenleri biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
4: Evet, ben varım.
5: O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
3: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
7: Geri çekilin, geri çekilin.
8: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
9: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
7: Gördüğümü sandım.
3: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
7: Gördüm, gördüm.
3: Ne gördün, ne gördün?
10: Buckingham Sarayı'na.
11: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
13: Ne bekliyordunuz? Bir çamyar mısın?
12: Cem, konuşsun istiyorum.
14: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
14: Kuş.
12: Kuş, kuş.
13: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
15: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
14: Orada durun bakalım.
12: Çok tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
17: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
18: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
7: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık!
7: Yakalayın!
18: Kim sürüyor?
17: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.
11: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller için 2025'te başlatılan kapsamlı sağlamlaştırma çalışmaları bu yılda sürüyor. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar taşla uyumlu kireç bağlayıcı harçlarla dolduruluyor. Böylece heykeller daha da sağlamlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı Tümülüsü'nde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u, özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız dedi.

0: Dönsene yüzünü bana.
1: Sen kendini sır gibi sakladıkça benim yüzüm de hep sır olarak kalacak.
2: Yeni sezonun iddialı yapımlarından Aşk ve Taş, 9 Eylül akşamı ilk bölümüyle ATV izleyicileriyle buluşuyor.
3: Gerçek olan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
2: Senaryosu

0: Bunu Serdar Özönalan'ın yazdığı, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan kardeşler var. Başrolleri ise Akın Akın Özü, Meryem Sıcak, Simay Barlas, Ayça Bingöl ve Murat Serezli gibi güçlü oyuncular paylaşıyor.
1: Tek kefen giydireceğim.
2: Bu adam yıllar önce karşına çıkan düşmanmış meğer.
0: Geçtiğimiz günlerde Bozdağ Film platolarında dizinin basın lansmanı gerçekleşti. Bozdağ Yapım Başkan Vekili Hüseyin Özçelik ve ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak'ın da hazır bulunduğu lansmanda oyuncular ilk kez tüm kadro kameraların karşısındaydı.
3: Teklif geleli, projeye adım atalı yaklaşık 5 ay gibi bir süre olacak. Böyle bir fırsat da her zaman bir oyuncuya gelmiyor. Normalde çok daha kısa hazırlık süreleri veriliyor ve bu kısa hazırlık süresinde sizden bir karakter çıkarmanız bekleniyor. Ama burada hem çok ciddi karakteri hazırlayacak eğitmenlerimiz vardı, çok ciddi bir ekip vardı ve bir zaman tanındı. Bunun için tabii ki de en başta yapımcımıza teşekkür ediyorum. Ve bu yolda da hani liderlik eden bizlere, yönetmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu bir oyuncunun herhalde karşılaşabileceği en güzel fırsatlardan biri. Bir dizi için, bir karakter için böyle bir alan bulmak. Ben de elimden geldiğince bunun hakkını vermeye çalışıyorum. Heyecanımın sebebi de odur belki de. Çünkü ister istemez böyle bir sorumluluğu taşıyabiliyor muyum, taşıyamıyor muyum? Bunu insan tabii ki de kendine soruyor. Bunun da nihai kararı tabii ki de seyircimiz verecek. Günde yaklaştıkça artık 9 Eylül tarihimiz de belli oldu. Heyecan daha da gözlerime yansıyor ki siz gördünüz bu heyecanı herhalde.
4: Bu kadar tarihten dizi ya da projekti hiç almadım. Bu evet benim ilk kez. Yani filmler çektim biraz. Yani tarih 90s, in the 90s, o tarih tabii ki. Ama bu benim ilk böyle bir project tarih için ve önemli bir tarih. Destina bir prenses ve bir çok güçlü bir kadın. Ben zaten her hayatımı prenses olmak istedim ve şimdi prensesim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım o için, oynamak için çok nasıl söyleyeceğim?
5: Heyecanlı
4: mı? Aa, aynı şey, tamam. Ve bu zor bir iş, onun için zor bir hayat ama iyi şeyler bulursa, insan iyi şeyler bulurlarsa iyi hayat yaşayacak.
3: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkarttı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek olan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
6: Ekibi arkadaşlarımı öğrendim. Çekecek kişileri, yönetmenleri, yapım şirketini öğrendim. Ondan sonra zaten karakteri de beğendiğim için ve tarihte gerçekten olan bir karakter Efendi Ward. Rolle buluştuk böylece. Ve işte bu büyülü atmosferin içinde bambaşka kostümler ve bambaşka bir dekorun içinde bu karakteri canlandırmaya başladı. Ve benim için de farklı olacak o yüzden. Önceki yaptıklarıma göre çok daha farklı.
7: Karakterinizden biraz bahseder misin?
6: Tabii Efendi Ward o dönemde Kalanaros Kalesi'nin tekfuru. Güçlü bir hükümdar, eski bir iyi bir komutan, halkının refahını düşünen, adil bir şekilde onları yöneten, onların iyiliğini düşünen adil bir hükümdar ve kurnaz ve dahi bir siyasetçi, planlarını kurup sonra zaman içerisinde onların çalışmasını sağlayan birisi. Aynı zamanda da filmimizin, dizimizin esas kızı Destina'nın babası, yani Alaaddin'in kayınpederi oluyor.
8: Proje bana teklif edildiğinde ben açıkçası daha önce hiç böyle 13. yüzyıl ya da daha yakın tarih bile olsa böyle bir dönem içinde oynamadığım için o beni bir cezbetti. Çünkü bu atmosfer içinde de bir işin içinde olmak istiyordum açıkçası. O yüzden ilgimi çekti. Ve böyle bir platoda, böyle bir prodüksiyon içinde ve bu konuda çok tecrübeli bir yapımcı ve bu konuda da çok tecrübeli yönetmenlerle birleşince ve senaryo ekibi de aynı şekilde, dedim ki ben burada olmalıyım ve çok da güzel bir

0: rol. Bugüne kadar da hiç oynamadığım bir rol. Beni heyecanlandırdı ve oyuncu olarak iştahımı açtı diyebilirim. O yüzden seve seve kabul ettim.
1: Karakteriniz gerçek mi yoksa kurgu mu?
0: Gerçek. Ümmühan, Alaaddin Keykubat'ın annesi ve Ulu Hatun, yani haremin kraliçesi.
2: Taht savaşı, iktidar savaşı ve aşk savaşı, ikisi at başı gidiyor aslında. Yani hani ne o öne çıkıyor ne ona çıkıyor. Tabii enerjisi gereği iktidar mücadelesi bir tık daha ateşli devam ediyor ama o ondan daha şey diyemem. Yani ikisi bir arada ilerleyen bir iş. Birçok işte şey vardır hani seferler, savaşlar, bilmemler. Bize de var ama hani daha çok insani damarına dokunmaya çalışıyor karakterlerin bu hikaye.
3: Ben Rita karakterini canlandırıyorum. Prenses Destina'nın yardımcısı, sadık yol arkadaşı diyebilirim aslında özetle. Onunla birlikte bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Şimdilik ama onun yanında destekçisiyim.
1: Nasıl hazırlandınız ve set süreci nasıl geçiyor?
3: Çok yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu. Gerçekten o tarihe hakim olmak için, o insanların bütün yeteneklerine sahip olabilmek için at, kılıç, ok ve tarih dersleri aldık. Bunları alınca tabii ki insan kendini çok daha hazırlanmış hissediyor. O yüzden sette de çok daha rahatız aslında. Hakimiz neler yapmamız gerektiğine. Yoğun bir süreçti. O yüzden şimdi seyirciyle kavuşmayı bekliyoruz.
4: Emir Kutluca diye Alaaddin Keykubat'ın emirlerinden birini oynuyorum. Bir Selçuklu emiriyim. Biraz entrikacı, hani kendi çıkarlarını düşünen bir emir. Ayabay'la beraber hareket eden emirlerden biri.
1: Nasıl hazırlandınız rolünüze? En zorlayıcı tarafı neydi?
4: Valla ben bu işe başlamadan önce bu kadar eski bir dönem işini ilk kez yapıyorum. O yüzden ata binmeyi bilmiyordum. At eğitimi aldık, kılıç ve koreografi eğitimi aldık, işte dövüş koreografisi falan. O dönem biraz zorlu ama çok keyifliydi. Ata binmeyi çok seviyorum artık. Bundan sonra da binmeye devam edeceğim. Kanımızda varmış demek ki, vesile oldu.
5: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var.
6: Önce Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem dizilerine imza atan Taylan biraderler, sezona damga vuracak zindandan tahta uzanan çarpıcı öyküsüyle aşk ve tahtın farkını ve de önemini izlence izleyicileri için anlattı.
7: Kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
8: Anadolu Selçuklu ile ilgili yapılan ilk dizi bu. Daha önce Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sanıyorum iki dizi yapıldı. Evet. Fakat farklı devletler biliyorsunuz. Biraz bir akrabalık var tabii. Yine aynı Selçuklu ailesi ama ve dönem olarak da gerçi Diriliş'in zannediyorum bir dönemi ilk şeyleri çakışıyor bununla dönem olarak ama merkezine Anadolu Selçuklu'yu ve Alaaddin Keykubat'ın en parlak hükümdarı Alaaddin'i alan bu ilk dizi. O bizi çok heyecanlandırdı. Anadolu Selçuklu Devleti tarihte çok önemli bir iz bırakmış, büyük bir medeniyet ama yeterince ilgilenilmiş bir şey değil. Son zamanlarda özellikle bu diziyle ilgili çalışma yapma, biz genellikle okuyarak, gezerek falan filan çalışıyoruz. Benim şey dikkatimi çekti, Batılı tarihçilerin de son 10 yıldır, 15 yıldır filan Anadolu Selçuklu Devleti'ne yoğunlaştığını görüyoruz. Onlar da böyle burada ihmal edilmiş çok büyük bir aslında medeniyet var. O bizi çok heyecanlandırıyor. Onun ilk kez yapılacak olması. Ve Yağmur'un dediği gibi burada gerçekten hazır bir altyapı var. Ki bu Türkiye'de biz ilk bu işlere, yani tabii ki ilk tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl değil ama ilk şeyde karşılığı olan bir diziydi. Seyircide çok büyük karşılığı olan bir diziydi.
9: Üçüncü büyük tarihi dizimiz. Dolayısıyla tabii ki eski işlerimizin özellikle Muhteşem Yüzyıl'ın ağırlığı üzerimizde var tabii ki. Mümkün olduğu kadar ama ondan kurtulmaya, onu üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında her iş farklı bir iş. Her iş yeni bir iş. Bu işte Muhteşem Yüzyıl'ın ortak noktaları da var. Ama aralarında bir kere bir 500 yıl bir fark var. Ama ondan da önemlisi sonuçta farklı hikayeler. Ama tabii ki böyle

0: çok derinlerde bir benzerlikte yatmıyor değil.
1: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
2: Benim talihim karşımda durur. Senin kazandığın ise benim gönlümün tahtı. Bu sarayda kudretin iki menbaı vardır.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

İkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Mersum sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait ıslanmış saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Geleneksel Kazak çalgısı Dombra'yı kullanarak modern ve popüler eserleri yorumlayan Adi Dağ, ayrıca Türkiye'de Beşiktaş forması giyen futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov için çaldığı özel marşlarla da adını duyurdu. Güzel Dombra virtüözünün Türkiye'de de çok hayranı bulunuyor.

dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon Topluluğu, Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

Şubat 2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
0: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için...

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: 5 tane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: X-Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabam.com'a değerinde drink sat.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Stagflasyon. İki sözcükten oluşur. İlki durgunluk anlamına gelen stagnation, ikincisi ise enflasyondan alınmıştır. Durgunluk içinde enflasyon anlamına gelir.
4: Xpro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Net, sigortam net.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
9: 50 bin düş.
8: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
10: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
11: Yazanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Evet. Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben ona, ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
0: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
1: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şeyde konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cemil abi. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni gazzeliyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
0: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut.
1: Tam olarak
0: yoksa
1: böyle.
0: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya burada hastalıkların şeysi hep stresten.
1: Elbette stresten.
0: Yani. Hep de, tek kaynak değil ama.
1: Ya burada önemli olan şu: nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
0: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
1: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum, yani apar topar çağırdılar, o Whipple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var, o kadar acayip tipler var, niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim, ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
0: Şu kamera. Ha.
1: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
0: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
1: Yalnızlık.
0: Sürekli stres değil mi?
1: Elbette. Öyle benim meslek fotoğrafçılık.
0: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
1: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi, ama çok güzel konuşurum.
0: Telefonlar artık zaten onları
1: aynen
0: direkt
1: öyle
0: yazıyor.
1: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti.
0: Evet.
1: Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi. taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi ben müdahale ettim. Sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin. O da duymuş. O da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi bir getirdi. Benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
0: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
0: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, evet. Çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda hem bilgi anlamında bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
0: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere içerik olarak çok memnunum. Her şey. Evet. Dış yani ne istiyorsan.
1: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyoruz.
0: Evet, evet. Evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar ve o kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor.
2: Evet.
0: Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insan diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
0: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı. Mesela
1: 3 saniye.
2: Evet.
1: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
2: Mesela, evet. Bir hatırlayın.
0: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
1: intro çok güzel.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte atıyorum 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var.
2: Evet.
0: Ses, görüntü, harf, müzik, hı hı, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
1: Buna yani, da kanca diyorlar.
0: Ha?
1: Buna da kanca diyorlar.
0: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
0: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
1: Veya

0: Spartiki yapıyor. Evet. Anla Spartiki yapıyor. Ya,
1: dinliyorsun.
0: Şunu anlasana ya. Adamın sayfasına git. Onu ha, bul.
2: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
1: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
2: Ben çok seviyordum onu.
1: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
2: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
1: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
2: Yani buradaki şey çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
0: Ama Cemil abi bak şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin
2: karar bir daha. Karar veriyorsun.
0: Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeye tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
2: Ya anlıyorsun zaten.
0: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
2: Türkçe'de sonda.
0: Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
2: Anlayamazsın aynen.
1: Ama İngilizce'de de kıvırabilirsin mesela.
0: Başında anlıyorsun.
1: İngilizce'nin sonunu değiştirebilirsin.
0: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet. İyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
1: Evet.
0: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
2: Yok sondan yani. Değil, Türk şeyi algılama olarak.
0: Değişti.
2: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
0: Daha zor.
1: Tabii.
2: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin, sonunda fiili göreceksin, ama geri başla birleştireceksin.
0: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
1: Tamam.
0: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda.
2: Yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
0: daha
2: oluyor.
0: Hızlı.
2: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de. Evet. Yani evet, bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
0: maalesef.
2: Var yani.
1: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
2: başını
1: şeyi
2: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
1: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya bizde hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplı var.
0: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
1: Yani
0: o bundan
2: geliyor.
0: Ben onu
2: çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla
0: bizde tam tersi. Şey camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
2: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
0: Valla
2: daha doğrusu fotoğraf resim.
0: Fotoğraf değil. Eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
2: Bu en net resim, çekilen en net resim.
0: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey
2: duralım
0: anlatmam lazım.
2: Evet.
0: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
2: Evet.
0: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor, mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil, ben yaptım onu Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Orta

0: o çıktı.
1: Yani birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
0: Evet, milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
0: Ha bu da mesela.
1: Bu mesela kaç xx bir zoomla çekilmiş bu? Bu ya, bayağı bir
0: Cemil
1: zoom
0: abi,
1: var orada.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
1: Tabii.
0: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı değil ama bu da.
0: Bu zoom. Orada işte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
0: Değil.
1: Yok. Bu makine bayağı zoom var orada. Yani. Çekemezsin.
0: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens. Yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada. Ya bu gece lambası mı? Bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana. Düz namazdan sonra koşarsam bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
0: Vallahi billahi. Gittim oraya. Önümde bir sürü polis var. Ben çıkarsam bela. Ağlam sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta.
1: Bu işi yakalamaya mı?
0: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
0: var abi. Var? Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
1: Bir Galata
0: çünkü,
1: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Canı istiyor ya.
0: Kimse sormadı bak bu soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki sadece burada biraz havanın nemsiz,
1: evet,
0: tozsuz, bulutsuz olması evet, gerekiyor ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için kayacak değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya gördün 1 santim sapma elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi yeni
0: zor
1: teleskoplar var.
0: Gördün mü?
1: Bir takip tane, ediyor onları hiç. Şey
0: şu kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yapmış.
0: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne yapacaksın?
0: Tamam.
1: Orada bir perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum
0: bak abi. Şimdi
1: tamam,
0: şu geçelim. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var. Yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani,
0: şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın.
1: Bu değil mi? Bu.
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
1: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mersin'de yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil. Onu
2: noktalarda problem açabilir
1: onu
2: başımıza.
1: Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şeyi otomatize eden düşünsün. Biz evet. İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar, işte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
1: onu
2: için
1: zaten başladılar ya, materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
2: Ya aslında şöyle,
1: tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
2: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir.
2: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
3: benim
2: söylemler.
3: Benim nasıl kaldı abi?
2: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
3: gibi değil öyle derdi.
2: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
1: İyi fütürist. Üçkağıtçı değil. İyi fütürist. Geleceği bilen adam yani.
2: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
3: Başlamış olmamız lazım.
2: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta

0: kendi düşünmeye başlarsa gerçekten.
1: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam, geliştiriyorlar.
2: Evet, geliştiriyor. Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani ha, hiçbir bilim şeysi dolayısıyla.
0: Üst level ama.
2: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrolü dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Başka bir insan.
1: Yani onu da zaten yapıyorlar ki işte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
2: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
1: Evet. Mesela diyelim ki
0: tam
1: siz
0: olarak öyle.
1: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
2: zaten
1: çok bomba atıldı.
2: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Orijinalini
0: görüyor.
2: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten.
1: Geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki
2: Wi-Fi'da
1: 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
2: evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
1: 3 boyutlu
2: duvarın
1: hale getiriyorsun.
2: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu
2: çok acayip bir şey.
1: Ve açık kaynak kod olarak.
2: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
1: Yani,
2: yani evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
1: Kaç kişi oldu?
2: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
0: Bunu görüntüye çevirirsin.
2: Ha?
0: Bunu görüntüye
2: çeviriyor zaten.
1: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
2: ya,
1: zaman bambaşka
2: zaten,
1: bir şey dönüştürebilir yani.
2: Dalga gidiyor, yansıyor.
0: Yarasa mantığı işte. Evet.
2: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
0: Sonar
2: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
0: Evet.
1: Yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
0: aynısı vardı.
1: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı kimse bilmiyordu. Ama şu an
0: anlık olarak görüyoruz.
1: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyan'ı, ateisti yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
2: ama
1: kadar çok güçlü bir ses oldu.
2: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var.
1: Evet.
2: Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
1: Evet.
2: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
1: Sadece
2: yani
1: bilgi
2: ne yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde değil zaten.
1: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönemde. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıklar da alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
2: i̇şte
1: bakmak
2: o zaten
1: lazım.
2: Duygu yani bilgi derken ben orada o şeylerle sıfırlarla birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor sana nefret de veriyor. İçinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde yani nefret veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde seyretmeyeceksin
1: kesinlikle.
2: Yani.

0: kadar basit.
1: Ama iyi şeylerde oluyor mu derseniz, kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim, belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet, mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da, videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar, bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
2: Şimdi anladım. Yoksa
1: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bakın, Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın, İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz, Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin, işte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın, konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
1: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki, bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak, ben buraya geldim, ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde, benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin, drone çek, burada çekme.
2: Çekme.
0: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
2: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak, bu dünya cönlü bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler, evet, kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
1: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım, yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın, ya Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar. Yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
1: yeter
0: yok.
1: Yeter yani.
0: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
1: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
1: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedilerimi toplasak, mamalarımı vermesek.
2: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum, kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
0: Yeter artık değil mi?
2: Ah, burama geldi. Yani. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
0: ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
0: Yani o yüzden
2: hakikaten
0: yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
2: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
2: evet,
0: vardı.
2: Evet, evet.
0: Siyah beyazları şeyler.
2: Agrandizör.
0: Agrandizör. Yani renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba,
2: tabii, tabii,
0: değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi, onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca
2: piksel. Sana bir şey anlatayım Cemil abi.
0: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum, evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var.
2: Dolabın içinde, orada burada. Hatırla abi, kaçlık film takıyorduk
0: 36'lık.
2: Ona? 36. Peki, 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek,
0: 30 tane maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
1: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin diyor.
0: Tamam.
2: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
0: Şimdi ona bakacak olursan, bir şey araştırmak için otobüse binip
2: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
0: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi hani
2: abi bak, burada önemli olan şu.
0: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
2: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
0: ama
2: ki.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı.
2: Evet.
0: Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
2: Hepimiz, evet.
0: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
2: Tamam, ne oldu?
0: O zamanın foto ama çekmeyi bileninkiyle yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir.
2: Tamam
0: değil mi?
2: Ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
0: Tamam yani
2: çok kalite arttı abi.
0: Artıyor işte
2: çok,
0: yani.
2: Ben bence çok sağlıklı bir şey bu yani.
1: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların hikayeleri.
2: Süper yere geldin.
1: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
2: Anlatmam lazım bunu. Var müsaade?
0: Tabii ki.
2: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Ya. Şeye geldik abi. Askon Gazze'ye yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayedede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani ağaç çıkarttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı geçecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750 de Askon Başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makineleri ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
0: makine geldi öyle. Ya.
2: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
0: Daha iyisi geldi.
2: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şey tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
0: Fotoğrafların yanına koyuyorsun makine, bununla çekildi.
2: Bununla çekildi diye.
0: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok böyle bir imkan yok.
2: Var. Hala yıkamacılar var.
0: Mı hala?
2: Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmem ya maskeyle çalışman
0: banyo
2: lazım.
0: Banyo değil de ne bileyim ben normal bir tane.
2: Skeci de var abi.
0: 100 asa ve 400 asa filan alıp.
2: Pozitif de basan var diye de basan var.
0: Var mı? Ya,
2: var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
0: Bir makineler vardı. Takır takır takır basıyordu. Ha, negatifleri basan.
2: Var sirkede çok az yerde var ama var hala.
0: Ama hiç sen hiç varsın. Yapmıyorsun artık.
2: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
0: peki
2: değil.
0: Peki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
2: Evet.
0: O resmi böyle canlandırıyor.
2: Ben çok yapıyorum bunu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
0: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor değil
2: 15.
0: mi? 15. 15'e çık. 15, evet. Para çok para verirsen.
2: Evet. Güzel söyledin. Evet.
0: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
2: birleştiriyorsun.
0: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
2: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Ya. Öyle yürüyeceksin böyle. En sonum ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
0: Anladı mı orada?
2: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
0: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
2: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
0: yani
2: lazım.
0: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
2: işi biliyor olman lazım abi.
0: Ya burada lensin kameraman ne arkadaşın biliyor. Şey işi.
2: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
0: Seçiyorsun.
2: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
0: Yani. 30 kredi. Bir de dronlar giriyor işin içine.
2: Onu gördün mü?
0: Yok, görmedim.
2: Abi, abi bak, o haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone'u şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
0: Evet, evet.
2: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bunun işin.
0: Ne?
2: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim, benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinal. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
0: gidecek.
2: Ben
0: onu biraz daha fütürist şey yapayım.
2: Dinleyelim.
0: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
2: Evet.
0: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
2: Tamam.
0: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
2: Abi biz
0: yani
2: başka
0: daha iyi yapacak yani mesela.
2: Yapacak ama ruhu olmayacak.
0: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan
2: pazarda zaman organik arayacak. Yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
0: Ama o işini görmek için evet. Ve iyi görmek için doğru. Gidip yani bir bilgi al şeyse.
2: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani
0: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlı.
2: Aynı, inanamazsın devamlı. Önceden tanıtıyorsun kendini, sağından solundan fotoğrafını veriyorsun, bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan, yani fikrin varsa, yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları, abi
0: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
2: Hem
0: yani,
2: de ne film mi? Yaparsın.
1: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
0: Oo, haberleri.
1: O değişmeyecek.
0: Yok yok yok.
1: O insan
0: bak,
1: olacak.
0: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
1: hayır,
0: kolay yapacağı
1: şu anda
0: şey
1: da,
0: o.
1: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
2: Tuttu da.
1: Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet, ortada bir tane fenomen var. Gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini
0: kesmiyor. Siri'ye aşık olan tipler var.
1: Çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falan olur yani.
0: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
2: Tabii, tabii.
0: Aşık da olur. Kumar şey düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
1: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
0: Ya o hata şimdi...
1: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
0: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
1: Yok bilerek yapıyor.
0: Algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
2: Şimdi, yok o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
0: Ama söylemezsen yağ çekerek evet,
2: bak. Hep yağ çekiyor. Haklısın.
0: Yağ çekiyor. Şeyi,
2: ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya saçma.
1: Çünkü her hata veya her gerilim yani her hata her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor ya yazı karakterini bozuyor ya başka bir şey
2: Deniz
1: yapıyor.
2: Abi benim
1: ve
2: kızımın...
1: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
2: Deniz abi benim
1: ve
2: kızım
1: bunu bilinçli yapıyorlar.
2: Nasıl davrandığını görsen kızım sen psikopat mısın ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
0: Hayır bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
2: Ha bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi ben teşekkür ediyorum.
0: Yani boş yere kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
2: O devam
0: bir
2: edecek.
0: Bir şey değil derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet, evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
2: emredeceksin.
0: Direkt

0: öyle söyleyecek evet. Yani.
1: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka, yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlar herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar. Oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
2: onu yapıyor. Aynı abi, yani aynı.
1: Onu veriyor
0: baktığın. Dolayısıyla baktığı... o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Yani... Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
2: nasıl soracağın da önemli elbette.
0: O işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak. Evet. O bir iş yani. Ona
2: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan, ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
1: Evet.
2: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
1: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor. Yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
1: Onlardan sonra daha da
0: şu anda
1: şimdi, iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
2: Hakikaten çok hızlı geçti.
0: Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere diyoruz.
2: İnşallah.
0: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürüldü.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: mutlaka kirletimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yiğit'le birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yiğit hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmak düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam, Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan. Bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
0: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?

0: kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
1: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
0: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
1: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
0: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
1: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
0: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
0: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel Köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel Köyü'nün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok. Hı hı. Ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini, hı hı, ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
1: Orada yaptığınız mülakatlar, mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı, hı hı, ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar. Bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası aslında hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
1: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller, evet, üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
1: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düylek Camii'nin minaresi burası. Hı hı. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düylek ve Küçük Düylek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düylek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
1: Ne demek Düylek?
0: Düyleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostan'a denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düylek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve deprem den ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var, sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum. Ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler dahil olmak üzere, sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetim,

0: Kimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
1: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım. De depremleri konuşalım. Köylerin Peki. kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor. Ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış. Ve bu dönemdeki 6 deprem aslında ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede Konar Göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10 yıl.
0: Ha evet geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi ilerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü güney tarafta yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldum peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyim onu, o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 milimetre dolaylarında yağış alan, İlkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. ilkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri 1959-60'lı yıllarda

0: köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet, Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstahar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor. Demografik hareketliliği hızlandırıyor. Ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canının malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz.

0: İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak Köyü'nde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak Köyü'ne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak Köyü'nde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna Köyü'nden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak Köyü'ne geldiler. Kavak Köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyüğü diyor. Nasıl Çatal höyüğü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüğe insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Gudref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet, Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepe

0: Zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladı. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam, önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç nasıl...
1: Bir arazide olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yollarıyla ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını,

0: Tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz-Ağustos süreci ya da sömestr kısa. O dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece SALT bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorumluluklardan bir tanesi. Osman hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Öyle Manisa, mi? Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşoğlu hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Şimdi dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebiliriz. yapabileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, münbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum mesela. Kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor. Ama İspahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir. Evet. Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli bilgiler verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri bu programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimde.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Bona notte, bona notte.
5: Samim? Ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
4: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: geliyor.
1: Amca, Asilis gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şarkı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Kalk gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Loving and loving, loving.
1: Tersi çeviriyorum.
0: Şey ol abi, gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor, hep geriden gidiyor. Düğünün var benim ya.
2: Elhamdülillah Rabbin alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua et ha. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi çontayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Maalesef ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açacak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
1: Koşar. Kefilim ben ha.
2: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
3: Amin.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
3: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makamda unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
3: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
5: Hadi güle güle.

0: Sevgili güne bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla geleni, damattan geleni kaldırıyoruz. Hadi bakayım, bir kalkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız tabi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bize işimizi mehmet diyor. Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır lütfen.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
3: Korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam.
4: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be.
5: Verdin.

0: Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
1: Sen istersen de bebeğimizi bu ya. O zaman bir siyah alalım.
2: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
3: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye, hadi bakalım. Babam da...
0: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar arakası vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
1: Ver bakalım. Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
4: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
5: Amca! Karışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılan ayaklandı gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu!
5: Füze ama!
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki!
5: Kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are them?
2: Roger, come here.
3: Kadınlık ilini. Siz mi attınız lan füzeyi? Söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökelim bunların incemi ha.
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
7: Hayda. Kim lan? Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın? Öte git kurban olayım ya.
6: Hello. My name is Mary. Heh. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan? Ne dedi?
7: Mehmet amca Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
7: You see.
6: Okay. Okay. Okay. Please lower your guns.
7: Your gun.
8: Navresim diyor navresim.
7: Ne dedi bu?
2: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
7: Mary Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
2: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi topa.

0: Yazabilir mi hiç?
1: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
2: Yes, okay. That's a big piece. Okay.
3: Abi, Meyra Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
1: O düşen füze değil miydi be ya?
3: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
1: Para mı?
4: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
1: Allah'ın adını verdim bak.
5: Murkar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
6: Hello me. How are you be ya?
7: Fine and you?
6: Okay.
1: Ne dedi lan?
6: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
3: Ağza bak ağza.
1: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
7: Hamza.
1: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.

0: ki. Olmuşu var mı kız? Nur'un dününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş.
2: Füze Amerika.

0: Siz nereden çıktınız? Kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
2: Abi kızın, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok, değildi.
2: Ha tamam. Kızım gelsin.
0: Tüvbe ya Rabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz? Ne işiniz var? Söyleyeyim bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar? Sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa. Çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
4: Biz 70 milyon değil mi dedik? Yarız 80 milyon olduk be ya.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
5: Abi, abi, abi kalk abi.
6: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
5: Babam abimi çağırıyor.
6: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
6: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
6: Olur be. Olur be kızanı, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
5: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikalılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzele yata saygı. Kapat.
8: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
9: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
9: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
10: Ah kader be ya.
2: İlk baş Bengü.

0: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
1: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
2: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Herkes aldılar taşı. Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
2: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi. Taş. İki dünyada elim yakamda haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
4: Lan Hakkı bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
2: Ulan!
5: Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
4: Evden aldım. O yüzden yırtıp donla geziyorum. Bak ben aldım.
2: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorum burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
3: Üşüdün ne öyle? Ey cemaati Müslüm. İndirin tüfekleri şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
2: Ya bırakın taşı macı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık. Hadi.
1: Sus sus. Çıkın.
3: Sabahtan beri.
2: Tamam kızmam be. Yarın hallederiz hep beraber.
0: What's happening?
3: They are trying to find the one who talked to stone.
0: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
2: Yapma be. İndirin silahları.
1: Baba indir silahları, indir indir.
2: Ah, ben de anladım demin de.
1: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
2: Öyle söylemez. Koş koş koş koş. Takıl takıl.
6: Git bari şu çukuru çek ya.
3: Muhabirlik zor meslek.
6: Muhabir miydiniz?
3: Hayır.
6: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
3: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
6: Nereden geliyor?
3: Nereden geliyor?
6: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
3: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Ayşe. Al bu senin de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Kaş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
0: Ay be.
2: Burada taş var şu yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Bu taş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 x 25 x 400 + 250.
1: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
0: Yavaş yavaş kaza gelme ya.

0: Kayıt akıyor.
1: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Güne Bakan Köyü'ne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
2: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
1: Aman efendim.
2: Ama öyle öyle yok. Yağmur diye tutturdu. Aldı ağrı gitti.
1: Düğüne gelin.
2: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
3: Yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
2: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
4: Hop.
5: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
6: Oh yes.
5: Yes.
6: Yes.
5: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
7: Tam 188 gram.
5: Oba.
8: Mary. Yes. Day one, $25. Per gram.
6: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that. Okay?
5: Ne diyor?
8: Şirketimiz.
5: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
6: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
8: Ama. Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
9: Ne? Bir milyon mu?
10: Bir dakika. Ne bir milyon lanmış ya?
7: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
10: Tamam. Durun o zaman. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
1: Taş mı bir milyon ediyor?
10: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık, yeter be ya.
1: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
10: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
1: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
10: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya bir milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
11: Baba kusura bakma, kız haklı.
10: Konuşma lan sipa.
11: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
10: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
11: Ben gidiyorum.
10: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu başın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
1: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
10: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Baksana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
7: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
12: Ya muhtar. Uğraşma belleri ya.
10: Kapat yavrum benim. Kurban olayım kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
11: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
10: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
11: Eyvallah sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
5: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
11: Ha yok. Biz taş...

0: çalmıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
1: Hiç kusura bakma bey hocam. Bizde bedavaya mal yok.
2: Bu da hepten ölücü mü ne ya?
0: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
3: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi verin.
2: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
3: Muhtar, gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
2: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
3: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen gök taşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen gök taşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze gök taşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
3: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
2: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pulla işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
3: Gramına 20 dolar verdiklerini öğrendik.
2: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
3: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
2: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
3: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
2: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
3: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
2: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun, ne taşı bu ya?
3: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
2: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
4: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
2: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
4: Gök taşı.
2: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan.
4: Hadi.
2: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Godaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan? Ha?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'üsün be.
3: Ya ya, ben Türk. Biz Elman şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
1: But we don't have the big stone yet.
4: Back up.
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
5: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
6: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz Elman şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
7: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakayım elini havaya.
8: Sana gele canım, hava gelsin ha.
9: Beni sen sütte çaldın be ya.
8: Oy. Köpekler.
7: Ne kaçırdın lan?
8: Dede sen deyip duramam mı bak. Önce kaza atıp kaçtı be ya.
7: Benim öyle bir şey yapmaz.
8: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
7: Taş ne olacak?
8: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? 20 dolar veririm.
7: Ne diye sana vereceğim? Medya

0: vereceğim.
1: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
2: Meri 30 dolar almıyordu. O daha kıymetliymiş.
3: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
1: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
3: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
1: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
3: O alsa bakın söyler.
4: 1 milyon dolar kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir 1 milyon doları muhtar?
3: 1 milyon dolar. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
1: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
4: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaydı bak.
5: Kilosu belirsiz. Kilosu. Kilosu yok ya. Diz çıkacağız burada tabii. O zaman. Kilosu belirsiz. Sorunlarım var.
6: Beğendin mi?
7: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
6: Yapma be, cidden mi?
7: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
6: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
7: Ay sağ ol ya.
6: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10 bin 20 bin dinleniyor. Nereden baksan 40'tır el nüfusu be.
7: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
6: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
7: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
6: İnşallah, öyle bir planım var.
7: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
6: Ya taş babam da değil ki.
7: Çünkü onda diyor.
6: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
3: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
6: Ne oluyor baba?
3: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
7: Amerikalılara ne oldu?
3: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar taştır alıp kaçtılar.
7: Bir dakika ya, bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
3: Hem de nasıl?
7: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
6: Görüşürüz.
3: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
6: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
3: Konuşma lan, ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
6: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
3: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
6: Yok baba, ben bulmadım be.
3: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
6: Ama taş bende değil baba.
3: En son sen orada değil miydin?
6: Oradaydım. Akkıya takısını taktım, çıktım sonra.
3: Hakkı kaldı orada öyle mi?
6: Hakkı.
3: O zaman ben Hakkı'nın dinine gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
6: Tamam.
3: Hakkı mı?
8: Bırak onu elini. Taze hem de.
9: Selamun aleyküm muhtar.
3: Aleyküm selam Nevzat, hayırdır, nereye böyle?
9: Abi nereye olacak, biz de taş toplamaya geldik be.
3: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
9: Siz ne yapıyorsunuz, biz de onu yapacağız be muhtar. Emre'yi Er bir şey anlattı bize.
0: Vay lan,

0: Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız hadi.
1: Abi nereden sizin köyün taşı alıyormuş be Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
0: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır toplarken bir yerinize diken atar ondan diyorum ben. Hadi git git.
1: Aa şöyle. Hadi oğlum.
0: Yakında muhtar seçimleri var unutmayın. Sen bir söyledin.
2: Zaptırın ne işi var burada Muhtar Bey ya?
0: Hep o Mari var ya Mari.
1: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
0: Lan! Lan sana taşere demedim mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşere çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
3: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı gel buraya gel.
4: Amca ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlar da Amerikalılar da derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım. Ha.
4: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
4: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir ben satarım tamam.
4: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları görmüyorduk amca.
0: Tamam Hakkı.
4: Ne tamam.
0: Tamam Hakkı bağırma gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle Hakkı böyle diyor. Tamam sen yine de taşı benden habersiz satma.
4: Kimse beni kandıramaz. Hı-hı. Herkes takısını takacak kardeşim.
0: Haklı.
4: Takacak. Vururum balayı ağzına.
0: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
5: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
4: Çok keser Asım amca. Allah razı olsun.
6: Teşekkür ettik.
4: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi tarçaklar diye bak.
6: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha.
7: Merhabalar kolay gelsin. Geç de olsa takım merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
4: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
6: Evet.
4: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
0: Sağ olun çok teşekkür ederiz sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi yani bu köyde kime ne takarsan onu takarla. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
4: 10 numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
4: O işi benden merak etme. Oo, Kadir amca. Allah razı olsun.
7: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
7: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
6: Hakkı?
4: Buradayım.
7: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
6: Ana! Hakkı lan! Taşı sen mi buldun?
7: Aa nasıl yani? Sen söylemedin mi büyük taşın yerini?
4: Ya bırakın taş maaşı Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Genelde çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin evimize gireceğiz. Yarın gel.
7: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
6: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
4: Allah

0: Hadi bana bakayım yerini erken benim.
1: Bulaşmaz yok bende, ne saklayacağım ben?
2: Onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
1: Ama benim açacağım.
2: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
1: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eyleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
0: Ya affet, sende mi lan taş?
1: Bende, ne sandın be? Gel bak mı buraya?
0: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
2: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o zürtle diye.
1: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen zürt dedin adam. Muhteremin yeğeni yeğeni, Hakkı Hakkı.
2: Başlatma muhteremin Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
1: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
2: Git sen amcanı öp.
1: Öperim. Paracıklarımı da öperim. $50. 100. $200. $250.
3: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
4: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
5: $100 eder yani.
4: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
5: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşlara ya?
4: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde diyorken köye bir müze yaptıralım.
5: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
4: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk, Göktaşı Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
5: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
4: Evet.
5: Köylüler gidip bunlara bakar.
6: Allah sizin anlasın.
1: Selamünaleyküm.
5: O aleykümselam.
1: Tırakta bakıyoruz ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
2: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
1: Selamünaleyküm.
7: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
1: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
2: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
1: Nur, Nur. Para, para.
2: Büyük taşı sattık. Bütün ev yenileriz be kocacığım. Hakkı şu takıma baksana.
7: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
2: Hakkı gelsene, çok rahat.
1: Geleyim değil mi?
2: Gel gel.
1: Bakayım. Bayağı rahat.
2: Evet.
1: Zıplağı durumun üstünde değil mi?

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye gir?

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Aman!
1: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk.
0: Hadi.
2: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
1: Gel otur, gel. Sakin ol, gel.
2: Ne oluyor ya?
1: Gel.
2: Gel.
1: Oturun. Buna heyecan yaptırmayın. Şimdi bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
3: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti? Sen ne söylüyorsun?
1: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu, geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
1: Ne demek bu öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
1: Göktaşı müzesi. Ya, Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri. Yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı?

0: Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya dolacaklar. Bak sen gör. Ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
1: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
2: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Pırt mı yaptın? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: ben. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Evet muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki şey muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oraya be. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menajitti dur. Sakın yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba bu çay adisyonu be. Çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış baba. Maaş ya?
4: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak. Kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yok.
2: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
4: Yok benim işim var al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
5: Ne kadar yapıyor be?
4: 720 euro yapar.
5: Bir dakika.
2: 720 euro. %20'si. Oba 144 euro. Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 avroluk bir makbuz keselim bakalım.
5: Abi sizden müze isteyen var kardeşim. Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
2: Allah Allah. Muhtar bağış yapmıyor mu be ya? Herkes bağışını

0: yapacak be ya, ne demek vermem? Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorlama alalım Nevzat.
1: Muhtar, gök taşı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu Nazlı'nın vergisi be ya.
0: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
1: Bunlar da verdi mi bunlar?
2: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
3: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın.
0: Tamam şimdi güzel. Vur gitsin, vur gitsin.
1: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
0: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
1: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
0: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya, satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Cezada yatmıyorum.
4: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
0: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ilk derecini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
1: Aa, araç geldi.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: baba.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
0: O taşı kime saçmalı? Peşin peşin alalım maaşımızı.
1: Kimseye? Taş maç yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya buradasın be ya. Bak. Muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
0: Kaçın yok. Memnun aramış mı?
2: Ya ne verisin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık lağına dur. Allah dur. Dur diyor.
3: Ben hanım. Gül Hanım'a da söyleyin yol yorgunusunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
4: Yula, hardaleye hoşças.
5: Da haçu.
4: Evet istiyorum.
3: Aydar, hardaleye getirir misin misafirlerimize acil?
0: Muhtar, biz de içeriz.
3: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver. Onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
4: İsmet Bey говорит, что мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
0: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam.
6: Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
7: Allah Allah. Nerede bu? Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Ha? Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Egzi Allah'ım. Buldum kulunu. Kulun burada. Kulun burada mı ya? Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
2: Getirdin beni buraya.
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa, niye?
1: Ben çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştu ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen, tamam mı? Hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim. Merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonu çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
3: Dede!
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yanım öpüyor ha!
1: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya. Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki, siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede beni?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi, dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede, artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Köpekler. Göktaş'ın muhterin zulmünü göreceğiz. Vergi olmaz. Dur. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Cerin.
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana ister. Çabuk koç.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Asla bırak. Taş ki ne taş.

0: NASA'ya uydu olur şerefsizim.
1: Ulan Hakkı, heykelini dikseler namerdi son yetmez be.
0: Öyle mi?
2: Bir bakar mısın?
1: Giremem. Ne oldu?
0: Ne yapacağım heykeli meykeli? Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüme.
2: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
1: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
3: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
1: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi Gürgün ya.
0: En çok da diğer hoca zoruma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
3: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan hiç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
4: Göktaşının belgisi olmaz muhtar.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
2: Gel Emre.
0: İndir elleri. Geç be.
5: Zuzma. Zuzlukta. Sıra sana geldi. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
3: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be.
4: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekliyor. Zürme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
1: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
4: Helal.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
4: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
3: Korkmayın ben. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
4: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
5: Abi beni dinleyin ye köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
2: Helal olsun.
5: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi alınan

0: lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorum ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşı satıyor, sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından güne bakanda neler yaşanıyor, bize aktarır mısın?
3: Hemen, Füzümköy bu, Füzümköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı taşı bağışı kararının ardından güne bakan köy sakinleri ve
5: gelenler
4: bu kararı protesto etmek için
5: yer olsun bir tek buraya kafa vururum dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
6: Bravo, bravo.
7: Şu anda da yanımızda Güne Bakan Köyü'nün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
8: Göktaşı, Yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez, edemez. Yuhun muhtara, yuhun.
9: Yuh abi, yuh muhtar ayağını denk alır. Ya da biz halk olarak onu döveriz mi ya?
6: Biz.
7: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
5: Çok sinek yaptı bu sana.
0: Tamam, bayağı. Ulan Hakkı.
9: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
7: Yasemin Özdemir, Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinize. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
10: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığın söyleniyor. Doğru mudur?
0: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yalan haberdir o kadar.
10: Yalan söylüyorsunuz.
0: Bakın, bakın. Yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onunla göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme!
10: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat? Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur!
10: Karşısında Mehmet Emre'yi bulun.
0: Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emre. Mehmet Emre'nin gündüzleri tırttır geceleri.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Bırak Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: şakaya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik, içinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan, seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı borç değilim.
1: Anladım.

0: oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam.

0: takip et.
1: Benzin parasını alırım.
0: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas bas bas.
2: Başlayamaz oldum seni. Sıkıntıdan Allah. Başlayamaz oldum seni.
0: Hocam, hocam, şu yola sapta, önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim. Merak etme sen, imanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım, hadi bakalım.
3: Allah.
4: Ne kadar çok özledim seni bu
3: be. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
5: Okey kiyo.
6: Para var.
3: Çanta nerede?
7: Mary, money.
5: Yes.
7: Mike.
6: Oo. Allah.
8: Paralar burada. Taş nerede?
3: Hakkı, getir taşı.
6: Yardım edin mi ya? Gömür ölüsü gibi.
3: Allah! Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
6: O ne be ya?
4: Selamun aleyküm muhtar.
3: Aleyküm selam komutanım.
4: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
3: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirlendi. Yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
6: Evet.
4: Bu ne burada?
6: Taş.
3: Taş. Taş var onun içinde komutanım.
4: Taş. Ne taşı?
6: Gök taşı.
3: Gök taşı komutanım.
4: Gök taşı.
3: Tabii tabii.
4: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
6: Değil mi ya? Görelim.
3: Bu ne?
6: Oba. Kime bu be?
3: Kime lan?
6: Boş ver açtım.
3: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
9: The sale is cancelled.
8: Satış iptal diyor.
6: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan alma satan bize be.
5: Niyet. Hayır olmaz.
8: Biz alırız motor.
3: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel gel gel.
4: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
3: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
4: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
6: Yok. Kime la? Kime ne lan?
3: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
4: Sus muhtar, sus.
3: Tamam, dostum be ya.
4: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın, toplayın şunları, alın.
6: Bu göktaşı, bu göktaşı adamlık.
4: Yürü.
3: Allah senin belanı versin.
6: Yaptın beni,
4: Hakkı.
3: Ya ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
6: Nereden miyim bu adam?
4: Siz ne yapıyorsunuz burada?
10: Komutanım, biz çalgıcıyız.
4: Çalmaya devam edin.

0: Bahadır, arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kıs kıs gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eyleyim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum ama ben...

0: ben sana bir şey diyeyim mi? Baban seni oyar, oyar.
1: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
0: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
1: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
0: Neyse, hocam bas gözünü seveyim, yetişeceğiz. Hadi be.
2: Bastırıyorum, bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Dur hocam, dur. İl bakayım Ceylan, koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
1: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
4: Yazıklar olsun gazeteci.
5: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
1: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
5: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
1: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
5: Aman be.
4: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı ya hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
0: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çişi duaya.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş paran Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen muazmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır, cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
4: Ne oluyor be?
1: Deprem oluyor.
4: Allah. Allah.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
2: Gary into my office. There is a situation here.
3: I assure you.
4: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Get them out of my office now.
5: Gary. A moment. There are two versions of how this narrative plays out.
2: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen, devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
6: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
7: Love the shirt.
5: It's silk.
7: Of course it is.
5: I just told you. It's silk.
7: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
8: Tick every tuck.
7: Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1. Thomas!
9: Range 300. Wait, 275.
10: Make your mind up.
9: 250. Ram it, Janet.
6: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
11: Show them what you got.
5: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
12: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
13: Türkler orada sıkışıp kaldı.
14: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: Do you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out. Flip in. Flip out.

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
8: Geri çekilin, geri çekilin.
9: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
10: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
8: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
8: Gördüm, gördüm.
4: Ne gördün, ne gördün?
11: Lamba nerede?
12: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
11: Dikkatli ol, çok güçlü.
13: Ne bekliyordunuz? Bir çam yer misin?
11: Cep, konuşsun istiyorum.
14: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
11: Ben Sony de konuşsun istiyorum.
14: Kuş.
11: Kuş, kuş.
13: Bu adam tırlatmış.
11: Üçüncü dileğimde Bay Titi.
15: Geçmişe gidemezsin.
11: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
16: Orada durun bakalım.
11: Çok tehlikeli bir çağ.
17: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede.

0: acıyla bağırma modu devredin. Al.
1: İşte veriyat prensin yeni senfonisi.
2: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
3: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
4: Başardık!
3: Yakalayın!
2: Kim sürüyor?
1: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif de

Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: 31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Yakını arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lightbox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes

Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Okullara biz de destek olacağız dediler. Bizi kırmadılar. Hemen stüdyomuzdaki diğerlerini aldılar. Ve ne yapıyorum? Hemen önce Emirhan Bey, hoş geldiniz. Hilal Hanım, sizi tanıyarak başlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. İsmim Hilal Altay, 23 yaşındayım. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hastanede çalışıyorum. O yüzden genel olarak yoğunum ama boş zamanlarımda işte kitap okumayı, özellikle gezmeyi, dizi izlemeyi çok severim.
0: Harika.
1: Bu şekilde.
0: İleriye dönük Cerrahpaşa Tıp dediniz.
1: Evet. İleriye dönük inşallah beyin cerrahisi ya da kalp damar cerrahisi düşünüyorum. Olursa çok ne güzel olur.

0: İnşallah yolumuz açık olsun.
1: İnşallah.
0: Tamamı gelsin diyelim. Emirhan Bey hoş geldiniz.
2: Siz merhabalar.
0: Lütfen.
2: Emirhan Coşkun ben de. 25 yaşındayım. Geçtiğimiz Temmuz'da İTÜ Meteoroloji Malzeme Mühendisliğinden mezun oldum ben de. Şimdilerde ise bir iş arayışındayım. O şekilde geçiyor günlerim. Ben de genellikle boş vakitlerimde kelime bulmaca tarzı oyunları oynamayı çok seviyorum. Onun dışında arkadaşlarımla tabii sinemaya gitmeyi seviyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Kelimelerle aramız iyi. Bulmacayla aramız iyi.
2: Evet.
0: Okumayı da seviyoruz.
1: Evet.
0: Eğitimlerde de gayet güzel yerlerdeyiz. Gerisini getireceğiz inşallah. Şöyle yapalım o zaman. Hilal Hanım sizinle başlayalım. Türkiye haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il ve o ilde bulunan bir okul belirleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki bakalım hangi okulu, hangi ili temsil edeceksiniz bu akşam? Basalım butonumuza. Türkiye haritamız gelsin. Başladı. Yerimiz Nevşehir dedik. Sivas'tan geçtik. Maraş. Evet, Maraş. Maraş'tayız. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki genç ve minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Sır küpünde kaybeden olmadığı yarışmada bu bölümde. Emirhan Bey, hemen size geçiyorum. Sizin için Türkiye haritamızı bir açalım. Bakalım hangi ili temsil edecek Emirhan Coşkun bu bölümde? Ve Van geldi. Van'da Muradiye Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu. Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'ndaki dostlarımızı, güzel kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını başlıyoruz.

0: Doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaptayız. 1 ile 25 arasındaki 25 soru üstünden yarışacağız. Tablomuzu hemen açıyoruz. Tablomuzda bu bölümde 57 soru üstünden yarışacağız ama birinci etapta sadece 1 ve 25 arasında seçme durumumuz söz konusu. Bir de şifre kelimemiz var. Sizin için karışık harflerden oluşmuş, tek kelimeden oluşan karışık bir kelime seçtik. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? 1 ile 25 arasında dedim. Sizinle başlıyoruz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açalım.
0: Var mı 5'in bir önemi?
1: Aslında hiç uğurlu gelmez ama en sevdiğim sayı 5.
0: En sevdiğiniz sayı. Peki bence bu size uğurlu gelecek. Sorunuz geliyor, hazırsak başlıyoruz. Evet. Savunma. Sürenizi başlattık. Savunma.
1: Destek.
0: Ne olabilir? Savunma. Savunma yapıyorlar.
1: Olamaz. Destek çıktı şu an.
0: Destek çıktı. Sadece. Peki süreye dikkat edin lütfen. Son dakikada verdiğiniz ipucu yandaki diğer yarışmacımızı büyük etkileyebilir. Bir harf açıyoruz Emirhan Bey. Hazırsanız sizin için N harfini açtık. Sondan bir önceki harfimiz ve sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Futboldan geldiğini düşünüyorum bu terimin. Defans.
0: Çok doğru düşünüyorsunuz. Futboldan gelen bir terimdi. Defans doğru yanıtını bulduk. 5 puanı hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç da soruyu açalım Emirhan Bey?
2: 3 numarayı açabiliriz.
0: 3 numaraya gidelim. Açılmamış bir yer. 3 numara bir foto soru. Size bir fotoğrafımız var. Bir görselimiz var. Önce bir fotoğrafı gösterelim. Arkasından da sorumuz gelsin diyoruz. Şimdi bir kumaş soracağız. Görselde gördüğünüz kumaş biraz farklı dokusu var. Rengi de gayet güzel. Farklı bir renk seçmişiz. Sorumuzu soruyorum. Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma kumaş. Süreyi başlattık.
2: Çok uzak olduğum bir konu.
0: Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı olan bir tür yapma kumaş. Kumaşımızı bir daha görelim. Arkasından bir harf açacağız size. Bakın kumaşımız bu. Belki dokunamıyorsunuz ama yakın bir fotoğraf seçilmiş durumda. Belki hissi verir diye. Bir de harf açıyoruz. İlk harfimizi açtık. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hilal Hanım.
1: Tabii.
0: Acaba ne olabilir?
1: Ya ben kadife gibi düşündüm ama şey sığmadı, harf sığmadı. Evet. Şu an ben de bir şey diyemiyorum.
0: Tahminimiz yok mu?
1: Yok.
0: Bir harf daha açalım Emirhan Bey. Hızla size gelelim o zaman. Sizden bir tahmin alacağız. Bakalım ne olabilir? Harfimiz L ve S. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Yine aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: L, S.

0: beraber bulacağız.
1: Evet.
0: Hazır mısınız İlhan Hanım?
2: Hazırım.
0: Size geliyorum. Bir daha harf açtık. Las dedik, süreyi başlattık. Las da ne olabilir?
2: Las.
0: Bir sonuçta kumaş diyoruz, bir tekstil ürünü diyoruz. Ne olabilir? Tekstil ürünü diyorum. Las da çıktı. Emirhan Bey, süreyi sizin için başlatıyorum.
2: Duymadım.
0: Süreyi başlattım.
1: Yani bunu hiç duymadık daha önce sanırım.
0: Bakın ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama. Diyorum ki bir tekstil ürününden bahsediyoruz diyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Ne olabilir kumaşımızın adı? Tekstil ürünü.
2: Lastex.
0: Lastex, doğru. Bildiğiniz yerden geldi. Lastex.
1: Evet.
0: Tekstil ürünü lastik dokusuyla oradan geliyor ismi. Lastex'ti.
2: Öğrenmiş
0: kumaşımızın evet. adı içindeki maddeden alıyor. Latex içindeki madde olduğu
1: evet,
0: için oradan
1: evet.
0: geliyor.
2: Lastex'ti
0: kelimemiz. Sizle devam edelim.
2: Tamam. 6 numarayı seçelim.
0: 6 numaraya gidiyoruz. Bakalım 6 numarada ne var? Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açıyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Uygun. 10 saniye süreyi de başlattık. Uygun. Ne olabilir uygun? 4 harf.
2: Amaç falan diyeceğim ama çıkmayacak yani. O yüzden bir şey demeyeyim şu an.
0: Ne olabilir acaba? Biz bir harf açalım. Bir ipucu bizden gelsin. Ah bu bana, bu bana. Sizin için süreyi başlatayım. Bu bana. Ney mi denir?
1: Reva.
0: Harikasınız ama süreniz doldu. Diyeceğim. Kırmızı ışığı aldığınız sırada cevap hakkı İlhan Hanım'a geçti. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir de harf açacağım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Cevap vermek ister misiniz?
2: Reva.
0: Reva. Doğruydu. Doğru yanıtımızı aldık. Emirhan Bey'e gönülden isterseniz yani. Siz teşekkürlerinizi iletin. Hediye de size. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 6'yı ben açmıştım. Sanırım Emirhan Bey'di şu an.
0: Ama siz bildiniz. Reva'nın doğru yanıtını verdiniz.
2: Tamam.
0: Emirhan Bey verdi ama süreyi doğru kullanamadı. Lütfen son saniyelere dikkat edin. Ve son saniyede aklınıza gelse bile bence söylemeyin. Buyurun.
1: Tamam.
2: 24 numarayı açalım.
0: 24 numara. Peki soldan sağa 4 harfli bir yer açalım. Bakalım ne geliyor. Bir soyadı soruyoruz size. İsmimiz Nurullah. Süremiz başladı.
2: Yanlış hatırlamıyorsam Ataç'tı bu.
0: Ataç'tı tabii ki. Harikasınız. Nurullah Ataç'tı. Bir doğru yanıt daha aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz İlhan Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 15 açalım.
0: 15 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 15. Mantık. Süremizi başlattık. Mantık ne olabilir?
2: Hiç çıkmadı bu. Mantık.
0: Mantık.
2: Yok. Çıkmadı.
0: İmran Bey, size yardımcı olacağım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ese ne olabilir? Ese
1: birazcık sallayacağım ama esenç demek istiyorum.
0: Değil. Başka bir şey daha. Ne olabilir?
1: Ese. Hiç aklıma gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açalım. Tekrar Hilal Hanım, size geliyor yanıt hakkımız. Tek harf koyacaksınız, süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Esere.
0: Esere değil.
2: ESV.
0: ESV de değil.
2: SM, SN.
0: SM doğru yanıt. Son dakikada M harfini koydunuz. SM olacaktı. Mantık SM yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Çift sayılardan devam edelim. 8.
0: Bir şey vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar hiç harf bulamadınız.
1: Evet.
0: Şifre kelimeye bakıyoruz arada.
2: Evet.
0: Ve hiç harf bulamadık. Onun için biraz tabloyu dağınık gitmenizi önereceğim. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz?
2: 8.
0: Gidiyoruz 8'e. Yukarıdan aşağı yine geniş bir kelime açacağız. Bilinmeyen. Sürenizi başlattık. Bilinmeyen ne olabilir?
2: Meçhul.
0: Doğru. Arkasınız. Sizle devam edeceğiz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 23 olsun.
0: 23'e gidiyoruz. 23. Hiç açılmamış bir bölgede şansımızı deneyeceğiz. Sağ, soldan sağa 4 harf. Boksta korunmak için alınan durum. Süreniz başladı.
2: Aa, neydi ya bu?
0: Bu boks sert bir spor.
2: Ring değil, büyük o sahaydı.

0: O değil.
1: Boksta bir durum. Hazır mısınız Emren Bey?
2: Evet.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Aldınız mı?
2: Aldım.
1: Süreyi başlattık. Ne aldık?
2: Gard.
0: Gard.
1: Gard aldık. Doğru yanıt tabii ki. Gardımızı aldık. Çok biraz uzağız galiba boksa.
0: Çok basit soruydu. Çıkmadı yani.
1: Olsun. Harikasınız. Bir önceki sorularda da gayet iyiydik. Sizinle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 12 numara.
1: Gardımızı aldık. Yarışmayı baya başa baş bir mücadeleyle götürüyoruz. Yukarıdan aşağıya 12'yi açacağız. Geniş bir kelime daha buluyoruz. Bir görselimiz var. Önce videomuzu izliyoruz. Arkasından da sorumuz gelecek. Bakalım nereyi izliyoruz.

0: Evet. Sorumuz şöyle. Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz size. Üçüncü harfimiz D. Ama neresi olabilir? Görüntülerden gezmeyi seviyorum demiştiniz. Ama acaba burayı bulabilecek miyiz? Bir harf açalım. Yardımcı olalım. Neresi olabilir? Avrupa'da bir ülke arıyoruz. Siz de Zilal Hanım.
1: Çıkmıyor.
0: Haklısınız. Bir harf daha açalım. Emirhan Bey, size gelsin o zaman.
2: Yani
0: ne olabilir? Do, A. Avrupa. A. Do. Dedik.
1: Allah Allah.
0: Bir harf daha açalım. Hilal Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz.
2: Tamam.
0: Ne olabilir? Andorra tabii ki doğruydu. Andorra'ydı sakladığımız kelimemiz. Ve bir harf açtık. A harfi, şifre kelimemizden bir harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Hangi harfi, hangi soruyu açalım?
1: Biraz kolay bir şey olsun. O yüzden 11'i açmak istiyorum.
0: 11. Birazcık destek alalım. Kolay yerden evet. Gidelim. 5 harfli ortadaki harfimiz de, pardon, 3 harfli ortadaki harfimiz G. Acaba kolay mı? Çok kolay. Hazırsa geliyor soru. Büyük erkek kardeş. Ağabey.
1: A.
0: Doğru. A'yı da aldık. Vallahi küçük küçük Hilal Hanım kolaylardan olmuşlardan yürüyor.
2: Yani kapatma.
0: Önerim.
1: Biraz şimdi
0: önerim arayı kapatmanız. Sizle yürüyoruz Hilal Hanım. Kaç da o soruyu açalım?
1: Sizi mi dinleyeyim? Orayı mı kapatayım acaba? Yoksa
0: bana,
1: yeni bir şey mi?
0: Bana çok güvenmeyin.
1: Yeni bir şey deneyelim. 18 olsun.
0: Peki 18 olsun. Gidiyoruz. 18 nolu sorumuz geliyor. Bence rahat bulacaksınız. El ustalığı isteyen İşler. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Zanaat.
0: Doğru. Tabii ki zanaat. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Buradan bir N harfi yakaladık. Şifre kelimemizin son harfi olan N'yi açtık. Sizinle devam edeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Tamam. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı soruyu açıyoruz. Yine yukarıdan aşağı risk aldık. Geniş bir kelime açacağız. Çok büyük. Süreniz başladı.
1: Kocaman sığmadı.
0: Kocaman kısmı dışarıda kaldı.
1: Evet.
2: Bana bırak ya. Boşuna.
0: Peki bir harf açalım. Emirhan Bey'e geliyor cevap hakkı. Bakalım ne olabilir bu? Sürenizi başlattık.
2: Devasa.
0: Devasa, dev, büyük, kocaman. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Bakın Emirhan Bey, güzel bir fırsat yakaladınız.
2: Evet.
0: Emniyetli kıyılardan ayrılmayın.
2: Öyle
0: önerim
2: yapacağım.
0: Bu. Arayı hızla kapatabilin.
2: Biri açalım. Geniş
0: biri açalım. Güzel geniş bir yer açacağız. Hazırsa geliyor. Hayati. Süre başladı. Hayat. Hayati.
2: Yaşamsal.
0: Yaşamsal. Harikasınız. Doğru. Bir de harf buldunuz. Y harfini yakaladınız. Yaşamsal doğru yanıtından. Sondan üçüncü harfi de bulduk. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç numara soruyu açalım?
2: 14 numara olsun.
0: 14 numaralı soru. Tek harf koyacağım. Orayı da doğrusu iki harf koyacağım. Orayı da kapatacağım diyorsunuz. Sorunuz geliyor.

0: Doğa güreşi alanı. Süre başladı.
1: Arena.
0: Arena. Doğru yanıtını aldık. Ve son, birinci etapta son iki sorumuz. Hazırsa sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. 19'da bakalım ne var? Hazırsa sorumuz geliyor. Nitelik. Ne deriz? Nitelik.
1: Vasıf.
0: Vasıf. Harika. Oradan da olmuşlardan küçük küçük toparladı Emirhan Bey. Parayı da hızla kapattı. Son iki sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
1: Kaç numarayı açalım?
0: 1-25 arasında istediğimiz bloğu seçebiliriz.
1: 16.
0: 16. Güzel. 16'da şık bir soru. Kabakgillerden iri meyveli bir bitki. Süreyi başlattık.
1: Kabakgiller.
0: Evet, kabakgillerden bir meyve. Ne olabilir? Yazında böyle.
1: Aa, ama
0: peki hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Cevap sırası size geldi. Bir harf açıyoruz ve bakalım ne bu?
2: Kavun.
0: Kavun tabii ki, yazın böyle. Tatlısı da soğuk soğuk mis gibi, değil evet. mi? Gider yaz sıcağında. Size devam evet. ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 olsun.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Sorunuz geliyor. İnce halat. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? İnce halat. Emirhan Bey bakıyor. Gel diyor. Gel. Gel cevap bende diyor. Ben buldum.
2: Ben de
0: yok. Bana gelin diyor. Hilal Hanım.
2: Maalesef.
0: Peki. Hilal Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Bir harf de biz hediye ettik. Emirhan Bey'in süresini başlattı. Zaten bulmuştu.
1: Urgan.
0: Urgan doğru yanıtını verdi. Harikasınız. Nasıl geçti birinci etap?
2: Çok güzel, çok zevkliydi.
0: 1-25 arasında yarıştık. 16. soruda süremizi tamamladık. Bir de harf buldunuz. Bu bölümde toplamda 5 harf açtınız. Şifre kelimeden 5 harfi bulduk. Ne yapalım? Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Bir bakalım mı kaç doğru yanıtımız oldu? Evet. Kaç puanla tamamlıyoruz birinci etabı? Evet, Hilal Altay bu bölümde bakalım kaç doğru kelime bildi? Var mı bir tahmininiz?
2: Bir tahminim yok. Ya seri ben çok yani bildiğimiz için.
0: Bir ara bayağı önde gittiniz. Sonra Emirhan Bey geldi.
1: Ben biraz önde aldım ama onun önde
0: olduğunu
1: düşünüyorum.
0: Ben o zaman şöyle söyleyeyim. 40'ar puandayız.
1: Çok güzel.
0: 8 doğru kelime bildiniz. Yaklaşık 16 kelime açtık. 5 de şifre harf bulduk. Her biri 5 puandan 40 puanla birebir başa başta tamamladınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Bozulmaz inşallah mücadele diyeceğim ama şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Ayrı ayrı yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İkinci etapta her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 sorunun içerisinden verebildiğimiz kadar çok doğru cevabı almaya çalışacağız yarışmacılarımızdan. Ve hemen dönüyorum. Hilal Hanım, sizinle mi başlayalım? Nasıl yapalım? Yoksa Emirhan Bey, birinci etap çünkü baş başa bir mücadeleyle bitti.
1: Evet.
0: 40'ar puan da bitti. Biz hanımefendilere öncelik diyoruz ama.
2: Bence bu sefer Emir Bey'le başlayalım. Bir heyecanlı bir yol atsın.
0: Önce
2: sonra.
0: Emir Bey'i bir ateşe
2: evet,
0: atalım.
2: Önce
0: Emir Bey'den bir görelim. Emir Bey'le başlayalım. Bu arada Hilal Hanım da birazcık heyecanını yensin. Bir etabı görsün. Bakalım nasıl sorular geliyor. Değil mi? Onu
2: evet.
0: Test edeceksiniz. Peki öyle yapalım. Emirhan Bey, sizin için bir sıkıntı var mı?
1: Yani ateşe düştük artık. Yani cevaplayacağız.
0: Düştünüz, destekli olalım. Peki. 120 saniyemiz var. 10 soru soracağım. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Evet, o zaman Emirhan Bey, hazırsak 120 saniyenizi başlatıyorum. 10 doğru yanıt arayacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var.
1: Tamam.
0: Sesli sorular, video sorular var. Onlar da sürenizi donduruyoruz. Rahat olun. Sakin sakin cevaplarımızı alalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, geliyor. Milli şair olarak anılan şairimiz kimdir? Sürenizi başlattık. Milli şairimiz.
1: Milli şair, pas.
0: Peki, pas. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım, dinleyelim. Bulabilecek miyiz? Bu sesi dinliyoruz.

0: Hemen soruyorum. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum.
1: Reyhan Karaca.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Fatih Terim'in lakabını soruyoruz.
1: İmparator.
0: İmparator. Çanakkale'nin hangi denizlere kıyısı bulunur? Çanakkale'nin hangi denizlere?
1: Marmara Ege.
0: Marmara Ege. Bir doğru yanıt daha. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Sürenizi durdurduk. Bakalım gelsin görselimiz.
2: Sizin anneniz de babanız da benim, tamam mı? Ödevler yapıldı mı?
3: Ben yaptım baba. Öğretmen bir sayfa demişti. Ben iki sayfa yaptım. Daha gelmediğimiz üniteleri bile çalıştım.
0: Tabii ki ATV'nin unutulmaz bir dizisiydi. Onun adını soracağız size. Hatırlar mıyız acaba?
1: Biraz eski. Beni aşıyor galiba yaşımı.
0: Yaşımızı aşıyor, evet.
1: Pas.
0: Peki pas diyelim, tekrar geliriz. Kuzeydoğu'dan esen rüzgara ne ad veriyoruz?
1: Poyraz.
0: Harikasınız. Finike denince akla ilk gelen ürün hangisidir? Finike.
1: Finike.
0: Neyi olur? Finike.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra sorunuz geliyor.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Ya çok bildiğim bir şarkı ama ismini hatırlayamıyorum ama. Pas diyelim buna.
0: Peki pas dedik. Mürekkep doldurularak kullanılan yazı aracının adını soruyoruz. Mürekkebi dolduruyoruz ve kullanıyoruz. Nerede?
1: Yazıcı. Yazı aracı. Tükenmez. Yok, neydi o ya?
0: Pas değil isterseniz. Bir sorun daha kal. Peki. Yakını iyi göremeyen göz kusuru nedir?
1: Hipermetrop.
0: Harikasınız. Hemen başa gidiyorum. Milli şair olarak anılan şairimiz. Milli şair efendim.
1: Milli şair.
0: İstiklal Marşı diyeyim size.
1: Evet.
0: İstiklal Marşımızın
1: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen gidiyorum. Bir dizimiz vardı, hatırlayabilecek miyiz? Yoksa diğer sorulara geçeyim mi?
1: Diğer soruyu pas edelim.
0: Peki. Finike denilince akla gelen ürün. Finike.
1: Portakal.
0: Portakal. Evet. Tabii ki portakal olacaktı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Çok da güzel bir şarkı. Derdi ki. Ne derdi? Ben söyleyeyim mi sizin için?
1: Lütfen.
0: Bir teselli ver.
1: Aa, evet.
0: Bir teselli ver olacaktı. Evet. Emirhan Coşkun'la yarıştık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradık. 3 tane sorumuzu bilemedik. Ama diğer sorularımızın hepsini tamamladık. Bakalım hangi soruları bilemedik. Hemen geliyorum. ATV'nin Unutulmaz dizisini sormuştuk size. Uzunca bir dönem yayınlandı ve çok sevildi. Ailemizin bir parçası oldu. Süper Baba olacaktı. Aynen. Dizimizin adı. Biliyordunuz, duymuştunuz değil mi? Diğer bir sorumuz vardı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Şarkımızın adı Bir Teselli Ver olacaktı. Doğru yanıtımız. 9. sorumuza gidiyorum. Hatta size hemen cebimden de çıkarttım. Dedim ki acaba bir ipucu olur mu diye. Bu sırada Hilal Hanım da böyle baktı bana. Mürekkep doldurularak kullanılan kalem, yazı aracı dolma kalem olacaktı yanıtımız. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. 10 soruda 7 doğru yanıt verdiniz. Harika. Şimdi Hilal Hanım'la devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıtı sizinle beraber arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Sesli ve video sorular var. Sorular sırasında sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Her doğru bildiğiniz yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamamdır.
0: Tamam. O zaman sorularımız geliyor. 120 saniyenizi başlattım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
2: Bunu bilmiyorum. Pas
0: dedik. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyoruz size. Nedir Naim Süleymanoğlu'nun lakabı?
2: Akma yani.
0: Hemen geçtik. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süremizi durdurduk. Dinliyoruz.

0: Evet. ATV'nin Fenomen dizisini soruyoruz size. Tamer Karadağlı da oynuyordu. Başrolünde kim acaba? Daha doğrusu dizinin adı.
1: Çocuklar Duymasın.
0: Çocuklar Duymasın. Harika. Hemen devam ediyorum. Ezine deyince akla gelen ürün nedir? Ezine.
1: Peynir.
0: Ezine peyniridir. Kahvaltılarda da harika gider. Haznesinden sürekli mürekkep akışıyla kullanım kolaylığı sağlayan yazı aracının adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Tükenmez kalem.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Kayağan şarkısının adını soruyoruz size.
1: Şarkı adlarıyla hiç aramadım.
0: Bir mas. Peki.
1: Pas geçelim.
0: Geçtik. Uzağı iyi göremeyen göz kusuru nedir diye soracağız.
1: Miyopi.
0: Miyop. Harika. Hemen başa dönüyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
1: Bunu pas geçelim. Bilmiyorum.
0: Peki. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyoruz.
1: Cep Herkülü diye
0: harika. Bir şarkı dinlemiştik. Gökçen demiştiniz. Çok yakınsınız demiştim. Evet. Gökçen değil. Ne olabilir?
1: Gökşen
0: var mı?
1: Mi? Gökşen.
0: Gökşen de değil. Ne olabilir acaba?
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: Peki. O zaman şöyle yapalım. Hemen bilemediğimiz sorulara önce bir tablomuza bakalım. 1, 3 ve 9 nolu soruları bilemedik. Hemen sizin için yanıtları ben veriyorum. Birinci sorumuz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir demiştik. Ne olacaktı? Ahmet Hamdi olacaktı. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmiştik? Gökçen değil, Göksel olacaktı. Ve yani, Kayağan'dan dinlediğimiz şarkıyı sormuştuk size. Bir Masum Mor Menekşe olacaktı. Bu bölümde o zaman hemen kaçar soru bildik, kaç puanla bu etabı tamamladık? Önce bir puanlarımıza bakalım, tablomuza bakalım. Arkasından da ikinci etabımızı tamamlayalım. Bakalım Hilal Altay kaç puanda? Emirhan Coşkun kaç puanda? Harika bir başa baş mücadele devam ediyor. Şu anda eşitlik bozulmadı. 110 puanla Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş mücadeleyi devam ettiriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Peki ya. Bu 3. etapta kesin eşitlik bozulacak. Çünkü butonların devreye girdiği 3. Evet. etaptayız efendim.

0: 40 küpünün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada başa baş bir mücadele devam ediyor. Şimdi eşitliği bozmaya butonları devreye alıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde ve acaba hangi yarışmacımız butonu iyi kullanacak? Çünkü şu ana kadar Hilal Hanım, Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etaptan, ikinci etaptan toplamda 110'ar puan topladılar. Nasıl gidiyor?
1: Çok iyi gidiyor.
0: Peki.
1: Bu sefer artık beraberliği bozmak istiyorum artık.
0: Bozacağız gibi de gözüküyor zaten. Butonu kim iyi kullanırsa 10 saniyenizi başlattığımda butona erken basan cevap hakkını kazanacak. Hilal Hanım, sizden seçmenizi rica ediyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Artık 57'ye kadar 1 ve 57 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Sürenizi başlattığım anda da isminizi okumadan cevap vermeyin derim. Bazen heyecandan verilebiliyor. Sizle başlıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: İstanbul olsun, 34 açalım.
0: 34'e gidiyoruz. Hemen 34 nolu sorumuz geliyor. Süngü gibi tüfeğin namlus ucuna takılan veya belde taşınan bıçak. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak?
2: Kasatura.
0: Kasatura doğru yanıt. Emirhan Bey bastı. Tebrik ediyorum. Emirhan Bey, sizdeyiz. Doğru yanıtımızı aldık. Kaç tane soruyu açalım? Eller butonda.
3: Memleketim Eskişehir'den devam edelim. 26 numara.
0: 26 nolu soru geliyor. Hazır. Son 10 saniyeniz dediğimde açacağız. Tokat ilçesi, süre başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi kim basıyor? Kim basıyor? Emirhan Bey.
3: Erbağ.
0: Erbağ değil. Başka neresi olabilir diyecektim. Hemen bir harf açıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyorsunuz. Eller.

0: harfimiz geliyor. Bakalım hangi harfi açtık? A harfini açtık. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Elleri göremiyorum. Hilal Hanım.
1: Cevap yok.
0: Cevap yok.
1: Maalesef.
0: Peki. Tekrar bir harf daha açıyorum. Acaba yanıtımız ne olacak? Süreyi başlattım.
1: Ne ya bu? Tokat ilçesi.
0: Kim basacak?
2: Zor yerden.
0: Basmıyor.
1: Tokat ilçesi.
0: Ar.
1: Doğru.
0: Hilal Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum. Eller butonda. Kim basacak? Kim alacak soruyu? Süreniz başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi art. Ne olabilir? Hilal Hanım. Ne olabilir?
1: Ardoya.
0: Ah. Şimdi çıkınca ah diyeceksiniz. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki bir harf daha açıyorum. Harfi açtım. Süreyi başlattım. Kim basacak? Emirhan Bey.
3: Artova.
0: Artova doğru yanıt. Tebrik ediyoruz sizi. Artova olacaktı yanıtımız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini buldunuz. Seçme sırası sizde. Karar sırası yine butonlarda. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 22.
0: 22 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu soru yukarıdan aşağıya 4 harfli. Yemek. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Yemek. Yemek. Yemek. Var mı bir tahmin? Emirhan Bey diyeceğim. Peki bir harf daha açıyorum. Eller butonda lütfen. Hızla basıyorsunuz. Harfi açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim bastı? Emirhan Bey.
3: Tam.
0: Tam doğru. Tam. Yemek eş anlamlı. Tamdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Hilal Hanım butonu bırakmayın.
1: Evet.
0: Bilmeseniz bile düşünürken önce basın, hakkı alın, arkasından düşünün.
1: Doğru.
0: Siz de devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: 25.
0: 25. Hazır mısınız? Eller butonda soru geliyor. 25. Adıyaman ilçesi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Adıyaman ilçesi. Neresi olabilir? Adıyaman ilçe.
2: Hiç yok bende.
0: Ah Emirhan Bey, açılmayan yerleri seçtiniz. Bastınız. Cevap hakkı sizde ama.
1: Neyse şimdi ya.
0: Cevap hakkını da aldı Emirhan Bey ama. Bir harf daha açtık. Süreyi başlattık. Neresi olabilir? Hilal Hanım, siz bastınız.
1: Yok.
0: Bastınız.
1: Hadi basmış olayım.
0: Peki bir harf daha açalım o zaman. Hazırsak geliyor. Sürenizi de başlatıyoruz. Ne olabilir?
3: Sansar. Sansar.
0: Sansar değil. Peki bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatacağız. Hazır mıyız? Süreyi başlattık. Bakalım kim basacak?
1: Samsat.
0: Bir saniye sürenizi başlatayım önce. Başlatmadım şimdi.
1: Samsat.
0: Kim basacak? Kim basacak?
1: Hayır ben basacağım.
0: Emirhan Bey.
3: Samsat.
0: Samsat doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Emirhan Bey doğruyu buldu.
3: Aklıma geldi son anda.
0: Tabii biz harfi açtıkça ama evet. Zaten oradan dikkatli olun.
1: Aklına gelmiş.
0: Bakın butonun azizliğine uğruyorsunuz. Kaçtım. Önce basın sonra düşünün. Emirhan bilsin bilmesin. Emirhan Bey basıyor hemen. Hazırsak sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım? Gitti ne kadar da zor bir yerden zor bir soru buldu.
1: Evet.
0: Hiç açılmamış yeri açtı.
3: Dolu bir yerden gelelim 28.
0: Peki 28 nolu soruya gidiyoruz. Bir bütünün veya kuralın dışında olan 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Kim basıyor? Neyi başlattık? Hilal Hanım.
1: Müstesna.
0: Müstesna doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Hilal Hanım müstesna yanıtıyla bir dakika ben daha kopmadım yarışmada varım diyor. Hazır mısınız?
1: Çok
0: siz
1: hazırım.
0: Seçiyorsunuz butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce... Hangi soruyu açayım size?
1: 17.
0: 17 nolu soru geliyor. 17 numaralı sorumuz. Can alıcı melek nedir? Kimdir? Başladı süremiz 10 saniye. Can alıcı melek. Emirhan.
3: Azrail.
0: Azrail. Peki harikasınız. tekrar size geçti seçme hakkı.
3: Alex olsun 10 numara.
0: 10 numara diyoruz. Hemen gidiyoruz Alex'e. Bakalım sorumuz ne? Geminin sahilden uzaklaşması için verilen komut kim basacak onu saniye başladı Hilal Hanım?
1: Avare.
0: Avare çok yakın.
1: Avara.
0: Avara doğru yanıttı. Biliyor muyduk Avara'yı?
1: Bilmiyordum.
0: Avare, avare çok ben. Yakın deyince yine çok doğru bir harf değiştirdiniz. Bir de şifre harf açtınız. A harfini de açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29 numara.
0: 29 nolu sorumuz geliyor. Dalları çardak üzerine yayılan üzüm ve benzeri bitkiler böyle çardakların üstünde olur. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
3: Asma.
0: Asma doğru yanıtını oradan hop diye İler Hanım'dan kaptı. Peki seçme sırası size geçti ama butonlar karar veriyor. Dikkatli olun lütfen. Size devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 numara.
0: 20 nolu soruya geliyoruz. 20 numaralı soru. Gösteri bir harf daha açtık. Basan var mı acaba? Eller butonda mı? Kim basıyor? Var mı basan? Hilal Hanım.
1: Nümayaz diyeceğim.
0: Nümayaz diyeceksiniz. Çok da yakın diyeceksiniz ama değil. Ben bir harf açacağım. Eller butonda. Bakın. Harfi açtığım an basıp alacaksınız. Hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Tamam. Geliyor. Bir harf açtık. Süreyi başlattık. Emirhan Bey.
3: Sallayacağım. Nümayiş.
0: Nümayiş mi?
3: Evet.
0: Çok güzel salladınız. Doğruydu. Evet.
3: Teşekkürler.
0: Doğru. Nümayişi aldı.
1: Ya bu artık şans mı desem? Yani
0: biraz şansın dışında sanırım büyük bir destek diyelim biz.
1: Galiba.
0: Siz kelimeleri olgunlaştırıyorsunuz. Evet. Belirli bir evreye getiriyorsunuz. Emirhan Bey de olmuş şekilde dalından koparıyor. Tatlı tatlı tüketiyor. Buyurun Emirhan Bey sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 39.
0: 39 nolu soruya gidiyoruz. Bu arada yönlendirebilirim. Şifre harf bulabilmeniz için 49'u, 55'i, 57'yi şiddetle öneriyorum ama kaç demiştiniz?
3: 39 dedim.
0: 39 bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzliyoruz. Arkasından da sorunuzu hızla soracağım. Bakalım gelsin görselimizi izleyelim.

0: Civataları çıkarıp takmaya yarayan altıgen kesitli L biçiminde bir alet soruyoruz. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
1: Alyan.
0: Alyan doğru yanıttı. Harika. Emirhan Bey bayağı arayı açmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu seçelim, kaç dolu soruyu açalım? 54'ü açabilirim. 55, 57. Buralarda 54. Harflerimiz var. 54'e gidiyorum. Bakalım 54'te ne var? Gelsin sorumuz. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Süre başladı. Hilal Hanım.
2: Abo.
0: Abo. Doğru. Abo. Doğruydu. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. O harfini açtık. Açılmamış 3 harfimiz kaldı. Yaklaşık 4 soru üstünden gidiyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Sesli sorularımız var. 55 mesela sesli bir soru. Yine 31 sesli bir soru. Oralardan da yürüyebiliriz. Bakalım 31.
2: 31 olsun.
0: 31 olsun. 31 bir video soru. Önce izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor. Bakalım nasıl bir görsel hazırladık sizin için.

0: Bir çeşit Latin Amerika perküsyon enstrümanı diyoruz. Kim basacak diyorum ve Hilal Hanım.
1: Tumba.
0: Tumba doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 33 olsun.
0: 33. Deride özellerde oluşan zararsız pürtüklü küçük ur. 10 saniye başlattım. Hilal Hanım sizinle devam ediyorum.
1: Sedef.
0: Sedef değil. Bir saniye, süremizin dolmasını bekliyoruz. Süremiz doldu. Bir harf açacağız. Önce basan alacak. Hazır mısınız? Peki. Açtık ve süreyi başlattık. Kim basıyor? Ne olabilir? Seyli. Emir.

0: Yani resmi olmasın yani.
1: Müren Bey, Uğur soruyorum. Sanırım sivil değil, resmi görevde kendisi. Aa. Tekrar başlatıyorum süreyi. Bir de harf açtım, kim basacak? Hilal Hanım.
2: Sil.
1: Sil bastı, harikasınız.
2: Tabii bir kere de ben sivil yapayım.
1: Harikasınız. Sivilce'den geldi değil mi?
3: Sivilce'den kısaltmasıdır diye düşünüyorum.
1: Sivilce, sivil. Harikaydınız. Sil olacaktı doğru yanıtımız. Hilal Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 55 olsun. Çok
1: 55'e ısrar gidiyoruz. Bakalım 55'e ne sakladık? Ah Hilal Hanım, yine zor bir sesli soru seçtiniz. Bir sesimiz var. Önce dinleyeceğiz. Arkasından da sorunuz geliyor. Bakalım ne dinliyoruz?

0: Vladimir Kosma'nın Kemal Sunal filmlerinde kullanılan şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı. Vladimir Kosma. Ne olabilir? Hilal Hanım bastı ama yok. Bir harf açalım. Harfimizi açtıktan sonra tekrar sizinle devam edeceğiz. Bakalım bir tahminimiz olacak mı? 10 saniyeyi başlattık. Emirhan Bey.
1: Bende de yok maalesef ya.
0: Yok mu?
1: Yok maalesef.
2: İsmi olduğunu bilmiyordum bu şarkının.
0: Evet. Bir ismimiz var. Bir de harfimiz var. İr. Ne olabilir acaba Vladimir Kosma'nın Kemal Sunal filmlerinde? Hilal Hanım bastınız. Evet. Bir harf daha açıyorum. Kim basacak? Hilal Hanım. Bir harf koyacaksınız. Sesli bir harf koyun. Çabuk. Sesli bir harf koyun.
2: Ayırba.
0: Ses.
2: Ayırba.
0: Sesli. Peki. Bir harf için. Kim basacak? Hazırsa süreyi başlatıyorum. Açamıyorum. Harfi siz koyacaksınız. Kim basıyor? Emirhan Bey.
1: Eğirba.
0: Eğirba değil.
1: Uyurba.
0: Uyurba da değil. Bakın bir ipucu veriyorum. Zaten. Önce kim basacak? Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Bastığınızdan ipucunu vereceğim. Süreyi başlattım. Kim bastı? Hilal Hanım. Sesli bir harf koyun. Sesli bir harf koyun. Ses.
2: Sirba.
0: Sirba evet. Harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Sirba olacaktı. Sesli harften kastım. S'yi koyundu. Ama direkt söyleyemediğim için sirba olacaktı. Son soruyu açıyorum. 15. sorudayız. 3. etabın sonuna geldik. Siz seçiyorsunuz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56'ya geliyoruz hemen. Bakalım sorumuzda ne var? Ses. 10 saniyelik süre başladı. Ses. Hilal Hanım. Ses. Ses. Peki. Sizle devam ediyoruz diyeceğim. Sürenizi başlatıyorum. Bir de harf açtım. Tek harf koyacaksınız. Emirhan Bey.
1: Sabah.
0: Bağ değil.
1: Sada.
0: Sada doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Sada doğru yanıtıyla bu bölümü de tamamladık. Sorularımız bitti. Üçüncü etabın sonundayız. Var mı bir düşünceniz? Kaçar puandayız? Kaç puanla
1: evet,
0: geldik?
1: Merak ediyorum şu an.
2: Yani açık ara olduğunu düşünüyorum. Hani puanı bilmiyorum.
0: Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bakalım bu bölümde kaç soru bildiniz? Hemen puan tablosuna bir göz atalım. Hilal Hanım, Hilal Altay bu bölümde 6 soru bildi ve 170 puanla bu bölümü tamamladı. Emirhan Bey, Emirhan Coşkun 9 doğru kelime bildi. Fazla değil. 3 fazla kelime değilmiş. Bildi. Zaten bunlardan 2 tanesini elinize sağlık. Siz bayağı büyüttünüz, olgunlaştırdınız. Emirhan Bey'e tepside ikram ettiniz. Geldik şifre kelimeye. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Şifre kelimemizde bir harf koyacaksınız. Birinci tahmin hakkı Emirhan Bey'de. Önce tamamladığı için yarışmayı. Emirhan Bey tek seferde doğru harfi koymanızı rica ediyoruz. Doğru harfi koyamazsanız cevap hakkı size geçecek Hilal Hanım. Dolayısıyla hem Emirhan Bey'i iyi dinleyelim hem de Emirhan Bey kelimeyi tek seferde okumanızı ve koyduğunuz harfi bize net bir şekilde sesle ifade etmenizi rica ediyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız. Süreyi sizin için başlatacağız. Hangi harfi koyuyorsunuz? Kelimemiz ne olabilir? Buyurun.
1: Ordunun olsun'u koyacağım.
0: Ordunun olsun'u koyacaksınız. Yani aglutinasyon mu yapacaksınız?
1: Evet.
0: Peki ordunun olsun'u koyuyor Emirhan Coşkun. Acaba ordunun olsu doğru mu? Aglutinasyon bu bölümün doğru yanıtı mı olacak? Kelimeyi bilmiyorsunuz tabii. Sadece bir tahmin yürüttünüz. Ve O harfini koydunuz. Burada en önemli noktayı tekrar tekrar ifade ediyoruz. Tek harf koyuyorsunuz ve doğru harfi koymanız gerekiyordu. Agglutinasyon, bu bölümün şifre kelimesi maalesef değil. Üzülerek söylüyorum ki agglutinasyon, O harfinden başka bir harf koymamız gerekiyordu. Peki, Yanıt Hakkı ile Hanım size geldi. Yarışmayı kaybetmiş değilsiniz.
2: Evet, hala bir şansım var.
0: Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Ak.
2: Ünye'nin ünsü diyelim.
0: Ünye'nin ünsünü koyuyorsunuz.
2: Agglutinasyon.
0: Agglutinasyon.
2: Evet.
0: Agglutinasyon. Bu yarışmada sakladığımız gizli kelimemiz miydi? Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı?
2: Hayır.
0: Bir duymuştunuz, bir anımsadığınız yer.
2: Yani var ama hani çıkartmaya
0: çalışıyorum. Öyle ne olduğunu bilemeden bir tahminde bulunuyorsunuz. Peki efendim, agglutinasyon bu bölümün doğru ve gizli kelimesi miydi? Tebrik ediyoruz. Agglutinasyon, yani kümeleşim, bu bölümün sakladığımız sır küpündeki saklı olan kelimesiydi. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok iyi bir yarışma geçirdiniz. Son düzlükte tek harfle kaybettiniz Emirhan Bey. Üzgünüm ama Hilal Hanım çok başarılı mücadele etti. Üçüncü etabı doğru kelimemiz agglutinasyonu bildi. Ama bakalım hangi okulumuz kazandı? Okulumuzu tebrik etmeye geçiyoruz.

0: seyrettik. Başa baş birinci etap birebir gitti. Başa baş geçen ikinci etap hiç fark açılmadı. Üçüncü etapta önce ara biraz açıldı. Arkasından 3 soruyla Emirhan Bey önde cevap hakkını kullandı. Yanlış bir harfi koydu. Ve ipi Hilal Hanım göğüsledi. Kısaca bir değerlendirme alacağım. Arkasından okulumuzu açıklayacağım. Nasıl geçti yarışma? Önce Emirhan Bey sizden dinleyelim. Nasıldı?
1: Yani çok keyifli geçti öncelikle. Çok mutlu olduk böyle bir destekte bulunduğumuz için eğitime. Hilal Hanım'la tebrik ediyorum. Çok başarılıydı. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hemen hatırlatmak istiyoruz. Van, Muradiye, Fevziye, Salih Ünlü İlkokulu'nu temsil ettiniz bu bölümde. Evet. Okulumuzun sadece sırası başka bir bölüme, başka bir yarışmacıya devredildi. Ama hakkı bizde saklı. Hemen size geçiyorum Hilal Hanım. Kısa bir değerlendirme alayım. Arkasından da okulumuza hediyelerini gönderelim. Nasıl geçti?
2: Çok güzel bir deneyimdi. Yeni kelimeler de öğrenmiş oldum sayenizde. Şu an kazandığım için de mutluyum. Yani daha doğrusu okulum kazandığı için mutluyum. Yardım yapılacağı için. Umarım beğenirler diyorum. Teşekkür ederim.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim nereye gitti? Maraş'a gitti. Kahramanmaraş 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize bu bölümdeki hediyelerimizi gönderiyoruz. Oradaki okulumuzu da gönülden tebrik ediyoruz. Bizim de sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğumuzda bizi hatırlarsınız diyoruz. Buyurun, Apara Kütüphanesi'nden birer kitap günün anısına.
2: Teşekkür ederim.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak isterseniz, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: SGK kirletimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alış

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım.

0: ne diyor?
1: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha? Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde yine düştü.
3: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Buenanotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: İnsan hali başlıyor. Şöyle bir çayımızı koyduk. Siz de hemen alın. Başlıyoruz. Çok değerli konuklarım var.

0: İnsanoğlunun ömrü oldukça uzuyor. Yani işte Türkiye'de yaş ortalamaları 80'lere doğru gitmekte. Yani bedeni koruyoruz ama bir zihin ve beyin var ki işte onun sağlığı çok değerli. Acaba gerçekten bu bedenin ömrünü uzatırken beynimizi ve zihnimizi ona uygun bir şekilde zinde ve fresh tutmak mümkün mü? Beynimizi konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor. Ama öncesinde tabii ki biz her programımızdan önce şu soruyu soruyoruz. Acaba geçen hafta neler demiştik? Ve her programın sonunda, bugün de yapacağım aynı şeyi, hocalarımıza diyorum ki önümüzdeki hafta İnsan Hali programı sizin hangi sözlerinizle başlasın deyip sözleri onlara bırakıyorum. Değerli konuklarımıza bırakıyorum. Geçen hafta Aslı Hanım ve Engin Bey, Aslı Bugay Sökmez ve Mehmet Engin Deniz konuklarımızdı. Bakalım neler söylemişler bu hafta için, programın başlangıcında neleri duymamızı istemişler. Ben sizden hızlıca önümüzdeki hafta program hangi cümlelerinizle başlasın onu rica edeceğim. Aslı'cığım senle başlayalım mı? Önümüzdeki hafta nasıl başlasın? Aslı bugün hangi sözlerle başlasın?
1: Bugün aslında böyle affet, öz, şefkat, bir sürü kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Hı-hı. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimize çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Hmm. Eğer ben içimden suyu döktüğümde gerizekalı diyorsam, hem hakaret ediyorsam, dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Hmm. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa da bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin, bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ödevi ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10'ken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde, özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
0: Harika.
1: Sen de ödev kontrolü yap bakalım.
0: Yaparım.
1: Nasıl olacak?
0: Ya, ödev kontrolünden ziyade evet, ödevi uygulamaya çalışacağım. Ha. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der? Bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
0: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
0: Geçen hafta sorumuz kendimizi nasıl iyi hissederizdi ama iyi hisseden kim, hissettiği şey ne, hissetmeye karar veren hangi organımız, beyin dediğimiz şeyi iyi hissetmeye nasıl ikna ediyoruz? İyi hissetmek denen şey sadece bir takım nörotransmitterlerin fazla salgılanması mı? Yaptığımız şeyden çok bağımsız mı işliyor bu mekanizma? Yoksa nörotransmitterle falan alakası yok. Yaptığımız keyifli şeylere beynimizin verdiği tepkileri çok abartmamak mı lazım? Bunları beynin işleyişi üzerinden tanımlamak yerine sadece psikoloji kavramlarını tanımlamalıyız. Bu sorular tabii ki kafa karıştırıyor ama stüdyomda o kadar iyi iki tane hocam, o kadar iyi değerli iki tane dostum var ki aynı zamanda. Doçent Doktor İnce Ayhan, hoş geldiniz efendim. Tekrardan sizi stüdyomuzda görmek harika.
3: Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Evet, Mehmet Hoca benim lisansımda da asistanlarımdandı. Burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim davet için.
0: Bizi kırmadan geldiğin için biz teşekkür ederiz. Çok değerli senin çok iyi bilim insanlarını burada dinlemek benim için de çok öğretici oluyor. İnce Ayhan'ı dinlemek çok keyifli olacak. Ve Profesör Doktor Murat Kurt. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel sizi görmek.
4: Kesinlikle. Benim için de öyle. Çok zaman olmuştu.
0: Bayağı
4: tekrar bir araya
0: geldim.
4: Sizin sıcaklığınızı hissetmek kesinlikle
0: keyifli. Sağ olun hocam. Eksik olmayın. Valla çok mutlu ettiniz. Kırmadan geldiniz. Burada şimdi beyin, zihin konuşacağız. Tabii çok geniş bir konu. Ama sizin bu alanda özel spesifik çalışma alanlarınız var. Hem onları detaylandıralım diyorum. Hem de bir yandan hiç beklemediğiniz sürpriz tatlı sorular sorayım istiyorum sizlere. Hayır, öyle şey yapmayacağım. Şöyle yapabiliriz ama. İnci Hocam, bu görmeden algılama fenomeninden bahsettik. Nedir bu kör görüş olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz mevzu?
3: Aslında işte bizim daha eski dönemlerde inanılan bu duyuların, duyguların, algıların, motor aksiyonların, karar verme mekanizmalarının, bunların hepsinin çok modüler ve birbirlerinden aslında bağımsız çalıştığı üzerineydi. Oysa bugün artık sinir bilimde biliyoruz ki bunlar çok girift bir şekilde tıpkı bir orkestranın farklı parçaları gibi beraber bilgiyi işlemliyorlar. Ben şu anda bu stüdyodayım. Bu stüdyoda hem bedenimle hem zihnimle buradayım. Ve öyle görünüyor ki insan bedeni ve zihni açısından en önemli olan şey de bir sonraki zamanda hangi aksiyonu almam gerekir. Ve bu hangi aksiyonu alacağım da tabii ki de benim ihtiyaçlarımla, hem bedenimin ihtiyaçlarıyla hem zihnimin ihtiyaçlarıyla, iyi olma halimle, motivasyonlarımla, güdülerimle, dolayısıyla çok farklı parametrelerle değişebilir. Algı dediğimiz zaman dış dünya. Yani benim aslında dışarıdan gelen sinyali içime alışım, bundan bahsediyoruz. Örneğin burada bir kahve fincanı var. Ve beyinde aslında bilgi iki yol üzerinden işlemleniyor. Bir tanesi bunu kahve fincanı olarak tanıyor ve semantik anlamını aslında hesaplıyor. O önemli çünkü o semantik anlam üzerinden direkt bir aksiyon paketi de onunla beraber geliyor. Bir kahve fincanıyla ne yapılır?
0: Evet.
3: Onunla işte kahve içilebilir, içinde su varsa su içilebilir. Ama ikinci bir yol ise bu kahve fincanıyla benim o kahveyi içebilmem için o fincana elimi, kolumu nasıl bir uzunlukta uzatmam gerektiği, o kahve fincanının mekanda nerede bulunduğu, kaslarımı ne kadar kasmam gerektiği, elimi ne kadar bir açıyla yaklaştırmam gerektiği gibi aslında o etkileşimin motor parametrelerini belirleyen yolak. Bizim genellikle bilincine vardığımız bu dünya o semantik anlamın işlemlendiği yolakta gerçekleşiyor. Ancak beynimizde çok ilginç olarak kısa yollar da var. Bu kısa yollar da retinadan bilgiyi direkt o daha obje tanıma merkezlerini bypass ederek aksiyon motor kortekse ileterek aslında algısal olarak o nesneyi görmeden de onunla motor aksiyona geçebilmemizi mümkün kılabiliyor. İşte reaktif olarak düşen bir şeyi hemen yakalayabiliyorum. Halbuki neyi yakaladığımın farkında olmayabilirim.
0: Onunla ilgili bir algı olmadan gerçekleşen bir şey oluyor.
3: Evet. Aynen. Bunun gibi. Biz bunlar aslında zombi davranışlar da diyebiliyoruz. Ancak bunlar tabii dış dünyadaki uyaranlar. Yani dış dünyadaki nesnelerle ben kendi beden formumda belli etkileşimlere geçebiliyorum. Bu kahve fincanını kavrayabilmem sadece o kahvenin fincanın formundan değil, aynı zamanda benim bedenimin morfolojisinden de kaynaklanıyor. Ama bir de tabii benim iç dünyam var ve iç dünyamda benim hazlarım, motivasyonlarım, güdülerim, açlığım, tokluğum. İşte onlar da iç sinyaller ve dolayısıyla hangi davranışı yapacağımı belirlerken bu iç uyaranlar ve sinyaller de aslında en az dış uyaranlar kadar önemli. Ve bu dolayısıyla da beyninde sürekli olarak böyle bir yarış içinde bunlar. Yani dış uyaranlarla benim kendi iç sinyallerim ve bir şekilde de bir karara veriyor beyin ve o anda o davranış gerçekleşiyor. Kör görüşte işte bu zombi davranışlar dediğimiz grubun içine düşen ve bizim işte görme korteksindeki V1 bölgesindeki bir hasardan kaynaklanan bir durum. Murat Hocam onun belki anatomik teknik bilgilerini daha detaylı vermek ister.
4: Şöyle, bu ilk defa DB isimli divakayla tanımlanıyor, kör görüş. Bir deneysel psikolog tanımlıyor bunu 1970'li yıllarda. Enteresan bir vaka. Hastanın oksipital lob, beynin arka tarafındaki kısımda bir anevrizma gelişiyor ve ameliyatla oradaki kısmı çıkartıyorlar. Burayı çıkarttıktan sonra hastada skotoma adı verilen dış dünyanın belirli bir kısmını görememe durumu gerçekleşiyor. Aslında sizin söylediğiniz gibi retina sağlam, retinadan duysal bilgiyi alıp ilgili görme merkezlerine ileten kısımlar da sağlam. Fakat daha üst düzeyde bilgi işleminin yapılacağı yerde bir hasar meydana geliyor. Ve o kadar çok deneysel çalışmalar yapıyorlar, görme alanı keskinliğini falan test ediyorlar. Hasta bir görme alanının belirli bir kısmını göremiyorlar. Bütün görsel ipuçlarını kapatacak şekilde deneyleri sürdürdüklerinde hasta çevrede bulunan uyaranları tanıyamıyor. Algılama dediğimiz bir şeyleri tanımak, evet, anlamlandırmak, yorumak. Yani karşılaştığı uyarıcıyı tanımıyor ama o uyarıcıya yönelik eylemlerini düzenleyebiliyor. Şimdi sözel olarak baktığınızda görmediğini söylüyor ama davranışlara baktığınız zaman tam zıttı bir şekilde gördüğünü rapor ediyor. Bu çok ilginç bir olay. Çok araştırmacı bunun üzerine çok uzun yıllar çalışmalar yürütüyor. İşte o yıllarda, daha sonraki yıllarda tam sizin söylediğiniz gibi bu oksipital lobdan beynin iki farklı

0: kısmına giden iki farklı yol tanımlıyorlar. Bunlardan birisi algılamayla bağlantılı, yani nesnenin ne olduğunu tanımamıza yardımcı olan bir yol. Hatta oraya bir komşu yolak daha tanımlıyorlar. Karşıdaki canlı, yani birey, organizma canlı olduğunda, cansız değil, canlı olduğunda onun niyetini de analiz etmek gerekiyor. O da tanıma içerisine giriyor. Yani karşıdaki bireyin sözel ifadelerinden bağımsız olarak onun duruşundan, onun postüründen tehditkar olup olmadığını, sevecen olup olmadığını analiz etmek gerekiyor.
1: Çok iyi.
0: Yani bu da algılamayla bağlantılı bir yol. Hatta buna sosyal biliş ya da zihin teorisi falan diyorlar. Sonradan tanımlanan bir yol.
2: Evet.
0: Bu vakada ne yolunda hasar var, ama nesnelerin belli ki nerede olduğunu analiz ediyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak hareketlerini de düzenleyebiliyor. Daha ayrıntılı bakıldığı zaman aslında o V1 denen yerde gelen uyarıcılar parçaları, renk, şekil, hareket tek tek analiz ediliyor. V2'ye geldiği zaman bunlar birleştiriliyor. Daha ileri aşamada bu kategori bilgilerinin yer aldığı temporal lob diye tanımladığımız kısımda ki bilgilerle birleştirilerek algılama olayı gerçekleşiyor. Şimdi DB'ye baktığımızda bir sürü deney yapmışlar dedim ya, hasta gerçekten de nesnenin nerede olduğunu göremiyor. Deneyler de bunu ortaya koyuyor. Ama hareketlerini düzenleyebiliyor.
2: Evet.
0: Tam sizin söylediğiniz gibi pas geçtiği yolaklar var.
2: Evet.
0: Belli ki ne yolağı bozulmuş.
2: Kulminar, evet. Kolikulus vesaire.
0: Evet. Subkortikal yapılar korunmuş.
2: Evet.
0: Oradan nerede yolağıyla bağlantı gibi. Şimdi bu gerçekten algılamadığı anlamına mı geliyor? Yani algılamak eğer bir şeyi doğru tanımaksa, hı hı, o zaman bu kişiyi tanımıyor. Fakat orada bir nesne olduğuna ilişkin muhtemelen bu korunmuş olan daha alt kortikal yapılar aracılığıyla tanıyor. Deneylerin sonunda bir gün hasta şunu söylüyor. Araştırmacı ona bir sürü bir şey gösteriyor. Görmediğini söylüyor ama ışık ortadan kalktığında o ışığın yansımasının devam ettiğini söylüyor. Deneysel psikolojide buna art imge diyorlar. Yani işte farklı renkleri gösterdiğinizde o farklı rengin bir yansıması,
1: evet,
0: nesne gözünüzün önünden kalksa bile devam eder. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Gözleriniz kapalıyken kadife bir cekete dokunduğunuzda, elinizi oradan kaldırdığınızda o his devam eder.
1: Yani.
0: Aynı şekilde hastada da böyle bir durum yaşadığını rapor ediyor. Deneysel psikoloğa ve o da yine deneyler yapıyor. Farklı büyüklüklerde nesneler gösteriyor. Bu nesnelere bağlı olarak onun art imgesinin büyüklüğünde değişiklik olup olmadığını analiz ediyor. Ve onun sonucunda diyorlar ki, yani uyarıcıları farklı boyutlarda sunduğumuzda onun art imgesi de değişmeye başlıyor. Aslında full görmemezlik diye bir durum söz konusu değil. Bir takım uyaranları işlemliyor ama daha üst düzey analiz yaparken bir yerlerde sıkıntı yaşıyor. Yani görsel bir ipucu bir şekilde geliyor.
1: Peki görsel olmasa bu ipucu, yani o yaşadığımız durumla ilgili olarak bir koku, belki bir ses,
0: evet,
1: belki bir o bir titreşim, bunların da hepsini hesaba katarken belki bahsettiğiniz o imajlar oluşmadan da bir görsellik kazanıyor olabilir diğer uyaranların hepsi.
0: Şimdi algısal süreçler sadece görme sistem
1: değil,
0: üzerine değil, değişik duysal sistemlerden gelen bilgiler üzerine biz, hı-hı, algı inşa ediyoruz. Hatta, hı-hı, temporal lobda sizin de bildiğiniz gibi böyle çok farklı duysal kanallardan gelen bilginin işlemlendiği, evet, bir merkez var. Yani, hı-hı, orada artık birleşiyor. Temporal lob bu için ana üslerinden bir tanesi. Yani orası hasara uğradığı zaman nesne tanınmıyor. Agnozi, hı-hı, denen bir durum gerçekleşiyor. Ama bu deneyleri yaparken zaten diğer duysal ipuçlarını yok ediyorsunuz.
1: Yok ediyorsunuz.
0: Yok ediyorsunuz. Örneğin yüz tanıma bozukluğu vardır. Yüzleri tanıyamaz. Benim bu böyle gördüğüm enteresan bir vaka oldu. Çok nadirdir bunları görmek. Çünkü diğer farklı duysal ipuçları devreye girdiği zaman kişileri tanırsınız, yüzleri tanırsınız.
1: Tabii.
0: Yüzleri nereden tanırsınız? Sesinden tanıyabilirsiniz.
1: Tabii.
0: İşitsel bir uyaran. Dokunarak tanıyabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Yani yanakları dolgundur, keskin bir yanağı vardır vesaire, dokunarak tanınabilir.

0: kişinin kendisine özgü kokusu vardır. O koku aracılığıyla o kişinin kimliği tanınıyor olabilir. Bütün bedene ilişkin ipuçlarını ortadan kaldırdığımızda, yani Hasan'ın karşısına kızını koyduk. Kızıyla benzer kiloya sahip. Ondan sonra benzer kıyafetleri giymiş ama hiçbiri gülmüyor, gülümsemiyor vesaire. Oturduk hastanın yüzünü, hastayı çevirdik ve tanımasını istedik. Kızını tanıyamadı. Bu bir nesne tanıma bozukluğu ama çok spesifik bir şey. Yani yüz tanıma bozukluğu gibi bir şey. Bu kör görüş değil. Kızının nerede olduğunu analiz ediyor. Kızı hareket ettiği zaman kızını tanıyor. Kızı gülümsediği zaman onun kızı olduğunu biliyor. Yani diğer görsel uçlarından yola çıkarak da onu tanıyabiliyor.
1: Çünkü yani insanoğlunun aslında hayatla kurduğu ilk bağ annesinin yüz ifadesi üzerinden bir bağ. Çünkü hayatta kalması için aslında bebeğin ilk öğrenmesi gereken şey annesinin duygusunu takip edebileceği belli ipuçlarını tanımlamak. Yani çocuğun hayatta kalması için en başta annenin kaygısız, az stresli ve öfkesiz olması lazım. Ve çocuk da aslında o gülücüyü atarken ya da işte belki o yemeğin, kaşıktaki o yemeğin ağzına girmesini engelleyerek aslında temelde annesinin duygusu üzerinden bir egzersiz yapar. Bu en temel bilgiye sahip olmamak gerçekten ciddi bir durum gibi gözüküyor. Yani yüz okuma becerisine sahip olmamak.
2: Burada aslında Molina'nın sorusu vardır, felsefi. Molina şey der, diyelim ki doğuştan kör biri var ve sadece nesneleri taktil, yani dokunarak tanıyabiliyor. Dokunarak bilebiliyor. Ve diyelim ki gözleri bir şekilde açıldı. Daha sonra sadece görerek daha önceden dokunduğu objelerle bağlantısını kurup onları yine tanıyabilir mi?
1: Cevap hayır.
2: Hayır. Evet. Değil mi? Artık onu biliyoruz. Çünkü doğuştan konjenital körlük denilen bir durumla onun tedavisi, katarakt hastaları bunlar. Onun tedavisi sonunda gözleri açıldığında hakikaten bu Molina'nın sorusuna verilen yanıtın hayır olduğu anlaşıldı. Çünkü bu çoklu duyuların aslında birbirleriyle birleştirip koordineli bir şekilde o beyindeki anlam dünyasının oluşturulması da aslında deneyim gerektiren bir şey.
1: Tabii doğru.
2: Dolayısıyla da o böyle bize hazır bir sinir ağında verili şekilde gelen bir durum değil.
1: Evet, yani bence şu senin sorduğun şeyde işte şu bardağın şu tutmaya çalıştığım şeyi bence bir şempanzenin kulağı. Ya ben bunun kesin böyle olduğunu düşünüyorum. Ya niye böyle düşünmüyorum? Çünkü bardakla ilgili bir deneyimim var. Bu kupayla ilgili deneyimim var. Deneyim olmadığında aslında algı da olmuyor. Yani muhtemelen zihnimiz her algı esnasında bir de geçmişte şu anda algılamakta olduğu şeyle ilgili bir yaşantısı olup olmadığında gözden geçirmek zorunda ki davranışını ortaya koysun.
2: Aslında seçsin. Hocam, deneyim olmayınca ben de olmuyor.
1: Olmuyorsun, evet.
2: Kendilik de olmuyor. Bebek ilk doğduğunda işte lakanyan bir yerden denir ki daha henüz kendinin farkında değil. Peki o kendinin farkına ne zaman varmaya başlıyor? Bir aksiyon yapıyor ve beyni o aksiyonun sonuçlarıyla ilgili bir takım işte öngörülerde bulunacak. Bebek diyor ki işte şu anda annemin yanağına dokunduğumda nasıl, o sıcaklığı nasıl hissedeceğim? Kaslarım ne kadar kısılacak? Nasıl bir şey olacak? Ve o tahminler daha sonra hakikaten annesinin yanağına dokunduğunda reseptörlerden, yani duyulardan gelen bilgiyle şey yapmaya başladıkça, birbirleriyle ortaklaşmaya başladıkça ve tahminsel hata azalmaya başladıkça bebek kendisine faillik atıyor. Agency dediğimiz. Ve dolayısıyla bu dünyada ben varım. Benim değiştirebildiğim, benim tahmin edebildiğim ve duyularımla bunu sürekli olarak sınayabildiğim şeyler var. Bir de diğerleri var. Ve o diğer faktörlerin aslında ne gibi mekanda ya da benim bedenim üzerinde değişiklik yapabileceğini bilemiyorum.

0: Orası daha sürpriz bir yer.
1: Evet. Dış dünyayla kurulan bağda aslında önce bir dış dünyayla bağ kuran benim kendiliğimle ilgili bir karar vermem lazım. Burada sizin söylediğiniz şeyde bir anlam var. İşte o kelime olarak ifade ettiğim şeyin zihnimde oluşturduğu bir anlam. Bir, bunun uzaysal pozisyonu ile ilgili bir kabulüm var. Ulaşabilir miyim, yetişebilir miyim, içebilir miyim, çevirir miyim? Bir de sizin söylediğiniz bunun içinde bunun niyetiyle ilgili bir şeyim var. Mesela şu çalışmalar da enteresan. İşte biri odaya giriyor mesela. Çok fazla yabancı uyaran var odada. Bir de bir insan var oturan. Şimdi ilk dikkat ettiğimiz şey o insanın yüz ifadesi oluyor. Odayla ilgili gerçek bir fikre sahip olmak için. Bu da belki çocuğun o ilk teması annesiyle kurduğunda çok tecrübeli bir yüz ifadesi okuyucusu olmasından kaynaklı bir şey. Çünkü odadaki durum o kişinin duygusu olarak yüzüne yansımış olmalı. Orada endişeli bir yüz görüyorsa oda ile ilgili algısı tamamen bir yerden bir tehlike çıkabilir. Orada keyifli bir dost görüyorsa ya biraz da herhalde bir bana küçük bir sürpriz yapacaklar falan gibi de düşünebilir. Yani bu aslında sizin az önce söylediğiniz o orkestra işi çok fazla da geçmiş deneyimleri nasıl işlediğimizle de alakalı. Orada da çok hatalar yapabiliyoruz. Yani şöyle bir şey var işte. Bir melodiler var. Çok başarılı olabiliyor. İşte harika bir melodi. İşte 3 tane harika melodi. Ve bunları çok iyi kaynaştırabilirsen yani o harmoni denen o muhteşem şey ortaya çıkıyor. Ve sen bir sanat eseri oluşturabiliyorsun. Sanırım algı böyle bir harmoni insan için.
2: Evet, şimdi insandan konuştuk bebekle, maymunlarda durum nasıl? Deneyimden bahsediyor. Tamam, çok enteresan bir çalışma var. Yani bu algılamaya ilişkin merkezler, temporal lobdan yaşam deneyimleriyle beraber değişiyor. Bu insanlarda böyle. Ya yani zaten gözlemliyoruz. Yani dilin kazanılması vesaire, o prefrontal korteksin gelişimiyle beraber yaş ilerledikçe daha üst düzey soyutlamalara falan başlıyor. Maymunlarla yapılan çalışmalar var. Japon bir grubun yaptığı çalışma, erken dönem çalışmaları. Onlar temporal lobda maymunların eğitime bağlı olarak oradaki nöronlarının kolon şeklinde bir yapılanmaya girdiğini, deneyimle birlikte ki oradaki nöronal faaliyetlerin arttığını gösteriyorlar. Şimdi tekrar algıya geri döndüğümüz zaman bu bence enteresan bir şey söylüyor. Yani o yüz tanıma bozukluğunda ondan sonra bir sahnenin belirli bir kısmını tanıyamama durumda, yani sahnenin sadece belirli bir kısmını algılayamayız. Burada şunu unutmamak lazım. Algılama bozukluğunda duysal sistem sağlam. Hiçbir problem yok. Yani onu işlemleyen sistemle ilgili bir problem var. Ya erken aşamasında bir hasar var ya da daha ileri aşamasında bir hasar var. Ya o parçaları gelip birleştiremiyor. Eğer öyleyse buna algısal agnozi diyorlar. Yani bir nesneye gösterdiğinizde o nesneni kopyalayamıyor. Birbiri benzeriyle eşleştiremiyor. Ama ne o yaptığını bilemiyor. Ya da eğer ileri aşamada hasar varsa, o temporale doğru giden yerde hasar varsa, o zaman da çağrışımsal agnozi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yani nesneyi eşleştiriyor. Doğru eşleştiriyor. Doğru çiziyor. Ama neyi çizdiğini bilmiyor. Yani. Neyi eşleştirdiğini bilmiyor. Çok enteresan vaka raporları var. Yani çiftliğindeki hayvanların yüzünü tanıyamayan beyin hasarlı hastalar rapor edilmiş. Yani insan yüzünü tanımak, canlı nesneyi, yani canlı hayvanı tanımak, cansız nesneyi tanımakla ilgili temporal lobdaki belli ki merkezler farklı. Dolayısıyla ben hep şunu soruyorum, yani algılamak, yani biz bugüne kadar dünyamızda hiçbir görmediğimiz bir şeyle karşılaşsak biz bunu algılamayacak mıyız?
1: Yani tabii ki algılayacağız. Tabii ama nasıl, hiç daha önce görmediğim bir şey gibi algılayacağız.
2: Evet, bence orada tanım, o da bir deneyim. Tanım şu aslında, nesneyi tanımak sizin tecrübelerinizle bağlantılı bir şey. Nesneyi anlamlandırmak tecrübelerinizle bağlantılı. Nesneleri yorumlamak tecrübelerinizle bağlantılı. Algı özünde aşağıdan yukarıya doğru işleyen bilginin üzerine inşa ediyor. Bu bir imgesel süreç değil. Ama bizim geçmiş deneyimlerimiz daha önce hiç karşılaşmadığımız bir uyaranı anlamlandırmamıza katkıda bulunuyor. Belli ki her koşulda bir şey

0: bu nedir diye yandaki bütün ipuçlarını bertaraf etmişler. Nesneyi tanıyamamışlar. Nesneyi gündelik hayatta çok sık gördüğümüz ortalama bir pozisyondan sunulduğu zaman nesneyi tanıyabilmişler. Deneyim burada çok etkili. Kanonik bakış açısı dediği şey. Hani o aşina olduğumuz şekilde uyaranları görüyor olmak. Daha önce tecrübe ediyor olmuş olsanız bile farklı bir bağlamda, farklı bir pozisyonda sunulduğunda onun tanınmasını etkiliyor. Bir şeyi algılıyoruz. Bu bir nesne. Sıfır algılamama durumu söz konusu değil ama hatalı bir algılama devreye giriyor gibi
1: biliyorsunuz gözüküyor. Biliyorsunuz hocam bilgisayar görme algoritmaları ilk çıktığında en fazla sorun yaşanan durum buydu. Profilden bakan ve önden bakılan yüzlerin aynı yüze ait olduğunu onların anlayabilmeleri çok büyük hatalar içeriyordu. Oysa ki insan beyni tabii ki de bunu çok sezgisel olarak rahatlıkla yapabiliyor ve farklı patolojiler söz konusu değilse. Dolayısıyla ben bu bardağı buradan baktığımda işte daha bedenlenmiş bilinç teorileri diyorlar ki aslında ben o bardağın diğer taraflardan nasıl göründüğünün algısına da o anda zihnimde sahibim. Dolayısıyla onun modellemesini zaten her taraftan yapıyorum. Ve işte siz de biliyorsunuzdur daha üst düzey kortikal merkezlerde de bunun özel haritalanmaları var. Yani objelerin farklı açılardan bakıldığının ve işte birbirine daha yakın olan dokusal alanlarda aslında nöronlar daha yakın derecelerdeki bakış açılarındaki formları kodluyorlar. Dolayısıyla o evet cidden ilginç bir mevzu.
2: Şimdi algılamayla ilgili tabii ki temelde bizim gündelik hayatta kullanmamız gereken mevzu özünde şu. Şimdi birisi bugün işte karnesini getirdi matematik sınavına 80 aldı. Şimdi bu 80 alan çocuk niye 100 almadım da sorusunu sorabilir. Ve bu onun için üzüntü verici bir nota döner. Ya da ya 50 de alabilirdim diyebilir. Ve bu onun için gurur verici bir nota döner. Ya da işte evden çıkıyorsun, yağmurun yağdığını görüyorsun. Yağmurla ilgili geçmiş deneyimlerin, işte o yağmurun serinliği, ıslaklığı, kokusu hepsini hesaba kattığında birisi diyor ki eyvah yine ıslanacağız, ben ne şanssız biriyim diyor. Öbürü diyor ki oh ne kadar romantik, yağmurda yürümek ne kadar güzeldir diyor. Şimdi aslında algılama biçimlerimiz ya da işte bir bir biten bir maçın sonunda biri diyor ki yaşasın kaybetmedik, diyor ki kazanamadık. Şimdi bu bakışlar aslında bizim psikolojimizi temelde belirleyen şeyler. Yani aynı bardağa, aynı masaya, aynı kıyafete, aynı aileye, aynı şehre bakan insanların bazıları bunlarla ilgili ciddi dertler edinirken kimisi hayatını çok mutlu götürebiliyor. Yani burada aslında psikopatolojinin de biraz var olan durumdan ziyade onu nasıl algıladığımızla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu algıda söylediğiniz kadar, anladığım kadarıyla birçok şey aynı anda etkili. Aslında görmek dediğimiz şey bir takım ışık şeylerinin beynimizden, işte gözlerimizden retinaya düşen görüntülerine verdiğimiz anlamlarsa şayet, o zaman ne kadar güzel ki bizi izleyen, üzgün olan, mutsuz olan, hayatından memnun olmayan insanlar belki de sadece bir perspektif hatası yapıyor olabilirler.
1: Hocam,
2: başka bir açıdan bakmaları mümkün olabilir belki hayata. Ve bu belki de her şeyi düzeltecek olan şey senin evrene gönderdiğin enerjiler neticesinde aldığın hediyeler değil. Belki de sadece perspektifi değiştirmek olabilir. Bu söyledikleriniz o yüzden çok önemli bizim ülkemizin psikolojisi açısından diye düşünüyorum.
1: Söylediğiniz şey Kahneman ve Tversky'nin çerçevelemesi, framing etkisi olarak geçiyor. Ve biliyorsunuz aslında Nobel ödüllü davranışsal ekonomistler. Dolayısıyla çapasını zihnin nereye koyduğu çok önemli. Evet. Çünkü beyin için absolut bir gerçeklik yok. Beyin için sadece orantısallık var. Relativity var. Birbirine bu bardak bu odadaki diğer objelere göre ne kadar büyük ya da küçük. Bu insan diğer insanlara göre ne kadar sevimli ya da değil. Vesaire. Dolayısıyla beyin bilgiyi bu şekilde birbiriyle orantısal olarak kodladığı için o çapayı koyduğu yarışta çok önemli oluyor. Evet. Dediğiniz gibi o çapayı

0: kupayı 50'ye de koyabilir o çocuk. Tabii. 80'e de 100'e de koyabilir.
1: İşte orada belki de kişinin kendi potansiyellerinin farkında olması, hani tırnak içinde ayağını yorganına göre uzatabilmek, aslında çapayı doğru yere koyup o kendi yapabileceğinle ilgili bir hayal kurmak, plan yapmak, hedef belirlemek gibi. Yani insanlar tabii ki o çapayı yanlış yere koyduklarında hem hayal kırıklıkları yaşıyorlar, hem de ulaşamayacakları hedefler için hayatlarını bazen heba edebiliyorlar. Şimdi buradan biraz şeye gelmek istiyorum ama, yani neden o zaman bu çarpıtma var? Ve biz çok böyle işte binlerce yıllık bir evrim süreci geçirdiysek birileri hala niye depresyona girsin? Yani neden biz algılarken çarpıtıyoruz? Yani aslında bunun bize bir faydası olması gerekirken neden olumsuz işliyor olabilir? Ben yorumlayayım yine ama İnci Hocam, sana şeyi sormak istiyorum. Yani ne kadarını çarpıtıyoruz sence? Dış dünya ile ilgili bilgimizin ne kadarına güvenebiliriz?
0: Yani dış dünya ile ilgili bilginin zaten çok azına güvenebiliriz. Çünkü en nihayetinde beynimiz çok sınırlı. Bütün kaynakları sınırlı. Hem enerjisel olarak hem nöral networkler, sinir ağları vesaire açısından da oldukça sınırlı. Dolayısıyla da daha önce bahsettiğim gibi aslında bilgiyi sadece dış dünyayla başarılı bir şekilde etkileşime geçebilecek kadar kodluyoruz. Gerçekliğin kendisi bizim zihnimizde yok. Böyle bir temsili yok gerçekliğin zihnimizde. Yine son dönemdeki sinir bilim araştırmaları öyle söylüyor ki çoğu işte depresyon olsun, anksiyete olsun, hastalıklar olsun, beyindeki bu kompleks sinir ağları aslında kapalı bir sistem içerisinde oldukça komplike, bir anda ortaya çıkan özellikler ortaya koyuyorlar. Buna emergent property'ler deniyor. Ve beyin her anında aslında belli bir durumda. Ve ağ durumunda oluşu belli bir nöron için farklı bir anlam taşıyorken, aynı nöron için B durumunda oluşu artık o nöronun aktivasyonunu farklı bir anlama taşıyor. Ve teoriler öyle söylüyor ki geçişsel bir takım beyin durumları var bu nöral networkler açısından. Ve normalde onlar daha bizi sağlıklı olan şeylere, durumlara daha kolay çekilebildiğimiz sağlıklı bir beyinde durumda. Bunlara da attractor noktaları deniyor. Ve öyle anlaşılıyor ki bu tip işte hastalıklarda, anksiyete olsun, depresyon olsun vesaire vesaire, bir şekilde beyin normalde geçici olması gereken durumlarında nöral networkler açısından artık takılı kalmaya başlıyor. Ve dolayısıyla işte sağaltım mekanizmaları devreye girememeye başlıyor vesaire. Bu tabii ki de sinir bilim literatürünün bu çizgisinin bir şekilde bunu anlamlandırışı. Hı hı. Ama orada tabii ki de kendi zihinsel şemalarımız, kendi işte daha önceki deneyimlerimiz, dolayısıyla nesneler arasındaki ve kendi bedenimizle olan anlamlandırmayı, modellemeyi nasıl yaptığımızla da tabii ki de ilişkili. Ama güzel ve umut verici olan şey şu: bellek beyinde değişebilen bir şey, anılar değişebilen bir şey ve zamansallık beyinde çok keskin değil. Geleceğe ait simülasyonları yapan mekanizmalar ile geçmişteki anıları aslında bir şekilde bir zaman çizgisine oturtan mekanizmalar benzeşik gibi görünüyor. Ve dolayısıyla da siz aslında bir anıyı geçmişten tekrar şu ana getirdiğinizde, şu anki duyularınızla, şu anki duygu durumunuzla o anının tekrar nasıl kodlanacağını değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu nedenle de psikoterapiler aslında çok kıymetli. Ve

0: işe yarama nedeninin de mekanizması ben bu olduğunu
1: yani düşünüyorum. Bir hikaye var. Bu hasta eden bir hikaye insanı. Yani bana iyi gelmeyen bir hikaye. Ben bir deprem yaşadıysam depremin hikayesinde depremden hemen sonra duyduğum sesler, depremden 3 gün sonra burnuma gelen o koku, insanların çaresizliği, işte kayıplarımla ilgili bir senaryo oluşturuyorum ve zihnim rumülasyonlar üzerinden sürekli bu senaryoyu tekrarlıyor. Sonra ben terapide tek tek bu senaryodaki acı verici ögeleri alıp daha kabul edilebilir hale getiriyorum. Ama aslında beynimizin tam yapması gereken şey de bu. İşte bunu ben kendim kişisel hayatımda yapamıyorsam, ki bu iyileşmek dediğimiz şey, o zaman psikoterapiye gerek duyuyoruz. Yani aslında beynin o hikayeyi doğal olarak kendiliğinden daha kabul edilir hale getirdiği bir beceriye sahipken, bu becerinin çalışmamasına da hastalık diyoruz. Ve bunu terapistler şöyle yapıyor, gel diyor, hikayeni bir daha yazalım. Ama şöyle bir noktaya geliyorum şimdi sizi dinleyince. Sanal dünya diye aslında gerçekliğe öykünmeye çalışan bir şey var. Ki aslında algımız da bundan çok farklı değilmiş. Çünkü o da dış dünyayı tam olarak algılayamıyor. Ve biz şimdi diyoruz ki ya bu hayat o kadar güzelken sen neden sosyal medyadasın, neden sanal dünyadasın, neden internettesin? Aslında bakarsak aralarında çok da fark yok gibi gözüküyor. Hocam nasıl görüyorsun? Şimdi bu dünyayı biz ne kadar görebiliyoruz sorusunu sorduk ama aynı zamanda bir de sanal dünyanın beynimizdeki etkisi var. Bir de o sosyal medyanın, teknolojinin beynimizdeki etkisi var. O işler nereye doğru gidiyor sence? Evet. Bağımlılık açısından da tabii ki ele alabilirsin istersen.
2: Yani ilişkiler yeniden tanımlanıyor aslında. Evet. Yani daha önce fiziksel mekanlarda birlikte olmayı gerektiren birçok şey artık avuç içerisinde kolay ulaşılabilir bir ortama taşınmış durumda. Yani birinci çarpıcı nokta burası.
1: Evet.
2: Algısal süreçlerde bir değişme yok. Ama algının daha ötesinde üst düzey zihinsel faaliyetlerde yönetici işlevleri etkileyen bir süreç var. Yönetici işlevleri ve bellek sistemini etkileyen bir sistem var. Ben öyle olduğunu değerlendiriyorum. Çalışmalarda yavaş yavaş bu yönde bulgular ortaya koymaya başladım. Birincisi önce şunu tanımlamak lazım. İnsanın sizin de söylediğiniz gibi bilgi işleme kapasitesi sınırlı. Ne demek bilgi işleme kapasitesi sınırlı? Yani çevremizdeki gelen bütün uyarıcıları, çevremizde olup biten her şeyi olduğu gibi işlemleyemiyoruz. Evet. Hepsini işlemleyemiyoruz. Evet, bir, işlemlediğimizde zaten biraz önce konuştuk.
1: Hatalı olabiliyor.
2: Geçmiş tecrübelerimiz çerçevesinde bir miktar değiştirebiliyoruz. Ama algısal düzeyde değiştirebiliyoruz ama anı oluşturma sürecinde daha üst düzey aşamada değiştiriyoruz. Bir şekilde değişime uğrayabiliyor. Bu herkesin de hatalı anılar ürettiği anlamına gelmiyor. Herkesin hatalı algılar ürettiği anlamına gelmiyor. Bu çok masumane bir bulgu. Evet. Oranları da konuşabiliriz. Yani değişik deneyler bundan bahsediyor. Yani konuyu dağıtmayayım ama o oranlardan çok kısaca bahsedeyim.
1: Çok, çok isteriz. Çok
2: çarpıcı olacak bu. Yani senaryolardan bahsettik. Şemalardan bahsettik. Evet. Yani o toplum içerisinde, o kültürün içerisinde bir olay olduğu zaman nasıl davranacağımıza ilişkin kuralları yaşam içerisinde öğreniriz. Bu öğrendiğimiz senaryolar ya da bulunduğumuz ortamın nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler bizim nelere dikkat etmemiz gerektiğini, dolayısıyla neyi algılamamız gerektiğini de belirliyor. Örneğin yapılan deneylerin bir tanesinde denekleri bir bekleme odasına alıyorlar. 25-30 saniye kadar bekletiyorlar. Sonra deney odasını alıyorlar. Deney odasını aldıklarında bekleme odasında ne gördüklerini soruyorlar. Orası bir ofis.
1: Tabii.
2: Deneklerin birçoğu oradaki malzemeleri doğru bir şekilde rapor ediyor. Orada kitap olmamasına rağmen denekler kitap gördüğünü rapor ediyorlar. Olmayan bir şeyi algılamış mı diyeceğiz? Olmayan bir şeyi ilişkin sahte bir anı mı üretmiş diyeceğiz? Evet, yani bir şeyler çarpıtılmış durumda. Bu çok masumane bir
1: şey. Ofiste kitap olur.
2: Evet. Yani basket topuna odaklanan deney vardır.
1: Evet.
2: Araya işte siyah kostüm giymiş girer falan. Onu hiç kimse görmez. Evet. Herkes çünkü topa odaklanmıştır. Dikkat belirli bir alana odaklandığı zaman diğer uyaranları pas geçilme olasılığı çok yüksek. Burada şöyle bir nokta var. Bence o da çok önemli. Bizim özelliğimizi bilmemiz açısından önemli. Örneğin bu deneylerde denekler

0: neye dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmiyor. Bu önemli bir şey. Evet, tamam. Eğer bilgilendirilmiş olsa, ya birazdan deney odasına alacağım sizi, biraz önce otur, biraz sonra sizi alacağımız o küçük bekleme odasına ne gördüğünüzü soracağız desek, insanlar beklenti içerisine girecek, o zaman hiçbir şekilde hatalı anı üretme olasılığı ortadan kalkacak tabii, ya tabii. da minimalize olmuş olacak. Kesinlikle. Gerçek hayat böyle işlemiyor.
1: Değil tabii ki.
0: Gerçek hayatta olaylar bir sefer olup bitiyor.
1: Ve sonsuz olasılıkla var.
0: Evet, bir sefer olup bitiyor. Yani şu anki yayın kayıt altına alıyor. Bunu tekrar tekrar görme şansına sahibiz. Ama şu an ben bu cümleleri kurdum da bu cümleleri geriye dönük olarak düzeltme şansına sahip değilim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla orada da aynı şey. Katılımcılar ne olacağını bilmediği koşullarda bu tip hatalar yapabiliyorlar. 8 saniyelik hepiniz biliyorsunuzdur. Klasik o hatalı bellek çalışmalarında. 8 saniyelik kısa bir video gösteriyorlar. İşte katil birisine ateş ediyor. Sonra önüne bir sürü fotoğraf koyuyorlar. O fotoğrafların arasında o filmdeki katil yok. Biraz önceki filmde ateş eden katil kimdi diye sorulduğunda şaşırtıcı bir şekilde katılımcılar neredeyse, yanlış hatırlıyor olabilirim, oranı çok yüksek, %60 %70 seviyesinde olmayan bir kişiyi rapor ediyorlar.
1: Yani olmamasına rağmen o kişi
0: birini seçiyorlar. Olmamasına rağmen oradan birisini seçiyorlar. Evet, katil buydu diyorlar. Buna silah etkisi diyorlar. Yani tabii silahı kimin tuttuğuna odaklanıyor. Bu filmdeki 8 saniyelik bir kareyi alıp deneklere gösteriyorlar. Full deneyi filmi gösterir olsa o zaman katilin kim olduğunu rapor edilir. Dikkat iyice daraltıldığı zaman orada bilgiyi inşa etme sürecinde geçmiş deneyimler devreye giriyor. O dikkat süreci devreye giriyor. Bir şeyler masumane bir biçimde değiştirilmeye başlanmış oluyor. Bunlar belli ki farkında olmadan yapılan şeyler. Bence burada önemli ayrımlardan birisi bizim bilinçli dediğimiz süreçler ve bilinç öncesi dediğimiz süreçler.
1: Yani burada şöyle bir şey diyebiliriz hocam. Çok fazla uyarıcı var. Bunların hepsini algılayabilecek bir sistem yok. O yüzden bazılarını geçmiş deneyimlere göre kendisi yerleştiriyor. Yani bir ofis varsa bir kitap vardır. Ya da biri silah tutuyorsa katil olan odur gibi böyle biraz shortcutlar yaratıyor zihnimiz. Ve bunlar bazen hatalı olabiliyor.
0: Kesinlikle. Şimdi sosyal medyaya geldiği zaman iş biraz değişiyor. Problematik multimedya kullanımı, isimler değişiyor orada.
1: Çok var hocam.
0: Hatalı sosyal medya kullanımı ya da bağımlılık falan yani.
1: Hocam teknoloji temelli rahatsızlıklar ölçeği geliştirdik bir tane. Bir doktor öğrencimle. Çünkü bütün bu 10 tane ölçeğin hepsi aynı sorulardan oluşuyordu. Sosyal medya bağımlı, internet bağımlı, ekran bağımlı, teknoloji bağımlı. Bir tane ölçek yaptık. Şimdi yakında yayınlayacağız inşallah. Adı da teknoloji temelli rahatsızlıklar oldu. Aynı psikolojinin symptom checklisti gibi bir şey yapmaya çalıştık. Güzel oldu. İnşallah daha kullanılır bir şey
0: çok
1: oldu.
0: Çok güzel. Biz de kullanırız. Niyetli. Şimdi burada temel sorun şu. Dikkat kapasitemizden bahsettik ya, çok sınırlı. Bir de çalışma belleğimiz var. Zavallı. Yani onun kapasitesi de çok sınırlı. Çalışma belleği dediğimiz şey de bir çeşit kısa süreli bellek. Hiç o teorik tartışmaya girmeyelim ama aynı anda birden fazla işlemi yapabildiğiniz, kısa süreli olarak yapabildiğiniz bir bellek türü. Ben şimdi bu cümleleri kuruyorum. Bir yandan sizin ne söyleyeceğinizi öngörebiliyorum, öngörmeye çalışıyorum. Sizin biraz önce söylediklerinizi belleğimden geri getiriyorum. Aynı anda birden fazla işlemi yapıyorum. O kadar sınırlı bir kapasitesi var ki buranın. Şimdi sosyal medya gibi uyaranları problematik bir şekilde kullandığımız zaman bu masaya ortak çağırıyoruz aslında. Ortaklar o kadar çekici özelliğe sahip ki insanı alıp götürüyor. Dolayısıyla hem çalışma belleğinin kapasitesini daraltıyor demeyeceğim ama o anını işgal ediyor. Dikkatini iyice daraltıyor. Siz kaydırıp gittiğiniz ekranların sonucunda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben biraz önce neyi gördüm? Muhtemelen hiçbirini hatırlamıyor olacaksınız. Hiçbirini hatırlamazsınız. Çünkü orada İki şeyle meşgul oldu. Bir, dikkat odaklanma özelliğini kaybetti. Akıp giden o çekici uyaranlarla ilgilendi. Başka bir risk daha var. O da orada sunulan uyarıcılara üst düzey işlemleme şansına sahip olmadık. Algıladık. Ne olduğunu algıladık. Ama onlar üzerine bir anı inşa etme şansına sahip olmadık. O fırsatı elimizden aldık. Yani bu önemli bir şey. Yani özümseyerek kodlama denen bir şey var. Kısa süreli bellekteki bir bilgiyi eğer uzun süreli belleğe aktarmak istiyorsak, bunu ileride hatırlamak istiyorsak.
1: Hocam bir kısa ara verelim mi burada? Tabii. Çünkü ilk saatimizi doldurduk. Hemen bir reklam arası yapacağız. Şöyle bir zihnimizi toparlayalım. Çünkü hakikaten tam beyin yakan sohbet dediğimiz türden gidiyor. Ama şu çok güzel tabii ki yani son anlattığınız şey, oradaki sosyal medyadan gelen çok yoğun uyarının aslında hiçbir durumda çok da üst mekanizmalar tarafından işlenmeyişi. Belki bir arkadaşımıza gönderirsek olabilir. Aradan sonra hemen sizin
2: evet,
1: eklemenizle beraber.
2: Evet, ben de Murat hocama bir ekleme yapmak
1: tamam,
2: isterim.
1: Harika olur. O zaman efendim İnce Ayanlı ve Murat Kurtlu İnsan Hali programı şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Siz fazla uzağa gitmeyin. İkinci bölümde harika sorularla yine ilk bölümde olduğu gibi devam edeceğiz. Az sonra buradayız yine.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki.

0: Efendim tekrar merhabalar. Doçent Doktor İnci Ahyan ve Profesör Doktor Murat Kurt'la Harika Bir İnsan Hali programı devam ediyor. İlk bölüm nasıl geçti anlamadık. Konuşacak çok şey var ama önce bir geçen hafta Barnum etkisinden bahsetmiştim. Bazen o hani internette deriz ya, ah tam olarak beni anlattı işte. Ya da bir fallar, bu işte burçlar, o kadar böyle herkesin böyle evet ben çok burcuma uygunum falan der. Ya da işte internette böyle kişilik testleri görürsünüz. Ya dersiniz hakikaten aynı ben, tam olarak doğruymuş bu test dersiniz. Nasıl oluyor? Barnum etkisine bir bakalım. Bu hikayeyi anlattık geçen hafta. İnternette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor dedi? Bence hemen hemen herkesin aa aynen benim dediği cümleleri kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza Barnum etkisi deniyor. Ne demek Barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da Barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi, yani o işin uzmanı, tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda o sahte gülüş bir tehdit içermektedir. Çünkü hep şunu öğrenmişizdir hayatta. Hayatın bir deneyimi içerisinde bir sahtelik, bir aldatmaca varsa orada ben zarar görebilirim düşüncesiyle hayatımızda birçok deneyim geçirmişizdir. Ve vesikalık fotoğrafları çok beğenmeme nedenimiz oradaki sahte gülüşlerdir. Hayata dair çok önemli bir mesaj var burada. Bir takım şeyleri sırf size biri söyledi diye yapıyorsanız, özellikle inanmadığınız duyguları biri sizden bekliyor diye yaşamaya çalışıyorsanız, hayatınıza gerçekten o anda doğal olarak ortaya çıkmayan ama yapılması gereken halleri, tavırları, duyguları çok fazla sokuyorsanız, kendi görüntünüzü aynada beğenmemeye başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Ve tabii ki İnci Hocam da diyor ki vesikalık fotoğrafı genelde kendini bir bütünlük içinde algılayan insanın tek bir anı çok çekici gelmeyebilir diyorsunuz.
1: Evet, çünkü biz bilgiyi, yani beyin bilgiyi aslında donuk bir zaman anında işlemleme odaklı değil. Aslında bir uzam ve zaman dinamiği içerisinde işlemlemeye evrimleşmiş bir organ.
0: Böyle askerlik fotoğrafları falan vardır ya, şöyle silah veriyor bakıyor ama orada biraz da işler şey hale geliyor, hikayeli hale geliyor. Ya da evlilik fotoğrafları.
1: Evet, yani bu sanatta mesela daha güzel işleyebilir çünkü sanatta aslında betimlenen nesnenin en mükemmel soyutlamasına erişilmenin bir amacı olabilir mesela modern sanatta. Hmm. Ama vesikalık fotoğrafta öyle bir şey yok. Vesikalık fotoğrafta o an benim aslında İnci olarak benim en iyi temsil eden an olmayabilir.
0: Bence kesinlikle değildir. Çünkü evet. O işte senin pasaportu almak için sadece gerekliliklerden bir tanesidir o şekilde gülmek. Ama yani mesela gülümse lafına da gerek var mı hakikaten? Ya da sosyal medyaya döneceğim hocam bu arada ama mesela gülen bir insan bizim için daha güvenilir midir? Ne diyorsunuz bu konuda? İkinize de sorabilirim ama İnci hocam sana sorayım önce. Yani insan zihni algılarken hani hep bir programın başındaydık ya işte yüz ifade ifadesi okuruz biz yani. Yüz ifadesi bize çok anlamlı gelir. Çok anlam ona yükleriz. Peki burada sevimli gülen biri hani daha mı şey güvenilir oluyor acaba? Ne dersin?
1: Aslında orada yine zaman çizgisinde iki mekanizma var diye düşünüyorum ben. Birincisi o yine hızlı mekanizma. Dolayısıyla gülen bir insan yüzü bana hangi aksiyon paketlerini sunmakta ve dolayısıyla orada tabii ki de devreye işte stereotipler, kültürel kodlar vesaire giriyor ve çoğu stereotip ve kültürel kodda da aslında gülen bir yüzün yaklaşılabilir bir mesajı olur. Ancak tabii ki de güven duygusu aslında zamanla asıl daha derinden oluşan güven duygusu zamanla inşa edilen bir süreçtir iki insan arasında. Ve orada yine aslında sıcaklığın kendisinden ziyade öngörülebilir olmak daha önemlidir beyin açısından. Dolayısıyla sözünü tuttu mu bu insan? Çünkü ben benim zihnim karşımdaki insanın hareketleriyle ilgili bir takım tahminlerde bulunuyor, öngörülerde bulunuyor ve o tahmin ve öngörüler gerçekleştiğinde aslında bana bir şekilde bir güvenlik hissiyatı geliyor.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Ve o güvenlik hissiyatıyla da beraber bu aynı tıpkı benim bu kahve fincanına dokunduğumda beynimin orada işte oluşturduğu duysal girdideki hata payı azsa, faillik nasıl kendime atfediyorsam çok uzun süre bu ilişkide kaldığım insanla beraber onun eylemlerini de tahmin edebilmeye başladığımda artık bir şekilde bütünleşik bir onu beden kodlaması içerisinde de zihin anlamlandırabilmeye başlıyor. Hı
0: hı. Bunun da beğeniyle ilişkisi var sonuçta var değil mi? Yani beğeni dediğimiz şey ya da güven dediğimiz şey buradaki kodlardan geçiyor bir şekilde.
1: Evet, kesinlikle. Ve buna paylaşımlı bedenlenim diyebiliriz. Hı. Dolayısıyla aslında artık o diğer insan ki diyelim ki aynı evin içerisinde yaşıyorsunuz, senkronize bir takım aktivitelerde bulunuyorsunuz vesaire vesaire. Aslında bir şekilde sizin beden temsilinize, beyninizdeki o insan da dahil olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu hani metaforik bir romantizmin dışında aslında çok nöral, çok dipte bir yerde bütün empati yolu evet cepte, empatiyle ilişkili olan yolaklar ama aynı zamanda işte bu paylaşımlı beden reprezentasyonu ve temsili bakımından da önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de o insan tutarlı oldukça zaman içerisinde tutar beyin için otonom sistemi yatıştırır, güven verir ve dolayısıyla da tabii ki de bizim bir şekilde o insana olan bağlanmamızı da pekiştirmeye başlar.
0: Çok ilginç bir şey burada aklıma geliyor hocam. Sözünü kesmek istemiyorum ama bir şey söyleyeyim. Şimdi hani böyle diziler, filmler, çok bölümlü dizilerde mesela bazen şu daha geçerli oluyor. Mesela klasik bir hikayenin başarılı işlenmesi en çok izlenen şey oluyor. Yani hani bizim ülkemizde böyle diziler insanı inanılmaz şaşırtsın, bir oraya götürsün, bu buraya götürsün, sürekli aa falan. Hayır, tam tersine. Şimdi ATV'de bizim grubun abi dizisi var, Aile Bir İmtihandır. İlk bölümü efsane bir reyting aldı, muhteşemdi. İzledim, hikaye çok klasik. Her şeyi öngörebiliyorum. Ama muhteşem işlenmiş. Ve şimdi senin söylediğinden şunu anlıyorum. Ben aslında en son beğendim dediğim şeyi biraz öngörebildiğim ve tahmin ettiğim gibi giderse beğeniyorum. Çünkü orada benim zihinsel olarak bir konfüzyon yaşamama engel oluyor. Aa, tahmin ettiğim gibi oldu. Ya da işte Kim Milyoner Olmak İster izliyorsun yine bizim grubun şey. Ya orada 3 tane soru bildiğimde daha çok beğeniyorum bu programı belki de. Yani buna katılır mısın mesela? Bir dizide seni çok şaşırtmak yerine biraz daha öngörebildiğin şeylerin gerçekleşiyor olması beğeni arttırabilir mi bu mantıkla?
1: Evet, kesinlikle hocam. Çünkü zaten beyin açısından eğer öngörülemeyen bir şey varsa onun bir tehdit olma olasılığı çok yüksektir. Bir anda şu anda stüdyoya bir aslan girse
0: biz hoş hepimiz... bir deneyim ama istemeyiz tabii.
1: Evet.
0: İlginç yani, ama istemeyiz.
1: Bu bizim için bir tehdit algısı tabii oluşturacak. Dolayısıyla tabii işte öngörülebilir olmayan şeyler aslında beynin dilinde bir şekilde bir tehdit algısı oluşturabiliyor. Ama bu noktada bir klinik psikolog olarak siz şeyi sorabilirsiniz. Toksik ilişkiler. Peki toksik ilişkiler nasıl o şekilde işlemeye devam edebiliyor? Çünkü işte orada da tabii ki de sizin uzmanlık alanınız, benden daha iyi bilirsiniz ama bağlanma stilleri, işte çocukluktaki bağlanma stilleri vesaireden gelecek olursak, çocuk annesi ile ilişkili olarak ne öngördü? Çocukluğunda ne öngördü? Sağlıklı bir bağlanmada işte çocuk ağladığında annenin gelip onu bir şekilde yatıştırması vesairesi var. Ama çocuk işte annesiyle bir bağ kurmak istediğinde, annenin yokluğunu hissettiğinde artık çocuğun öngördüğü davranış paterni o oluyor. Evet. Dolayısıyla da ileriki ilişkilerde de aslında yine benzer bir mekanizma üzerinden bu sefer daha tutarlı davranan kişiler onun için hata payını daha yükselten bir davranış.
0: Yani stüdyoya bir aslan girmiş gibi oluyor aslında, değil mi? Yani
1: evet.
0: Benzer bir şey. O yüzden de kendi zihinsel haritasına uygun eşleri ya da ilişkileri toksik olarak tutuyor. Ama bildiği yol ve gidişat bu. Çok teşekkür ederim. Harika bir açıklamaydı bu. Değerli hocam, sosyal medyaya bir dönelim. Çünkü hayatımızın bir kısmı o oldu. Siz çalışıyorsunuz ve dediniz ki oradaki bir bilginin özümsenmesiyle ilgili zorluk var. Bu gelip geçici bir şey. Yani kaydırma davranışıyla gelen görüntünün üst mekanizmalar tarafından işlenip de işte önümüzdeki ay hatırlayayım diye bir yere atılması mümkün değil ve burada da iyi çalışan o çalışan belleğin aslında emeğinin boşa harcanması var gibi bir yorum yapmıştınız. Bunu biraz sürdürecek olursak sosyal medyada özümsenen bir bilgi olmaz mı? Ya da böyle bir şeye döndürülemez mi şu andaki işte o TikTok dünyaları, Instagram Reels'leri?
2: Döndürülebilir.
0: Döndürülebilir.
2: Döndürülüyor ki influencer'lar çıktı ve ticari bir faaliyet de var orada.
0: Doğru.
2: Şimdi oradaki uyaranlara bilinçli olarak bir zihinsel aktivite gerçekleştirip oradakilerin çoğunu belleğe kaydetme açısından baktığınız zaman sınırlı bu. Ama örtük bir şekilde bilinç öncesi düzeyde oradaki uyaranlar bireylerin daha sonraki davranışlarını büyük bir olasılıkla etkiliyor.
0: Etkiliyor.
2: Klasik psikolojideki bilgilerden birisidir bu. Evet. Hazırlama davranışı, kolaylaştırma denen bir şey. Daha önce bir uyarıcıya hiç fark etmezsiniz. Bir sefer maruz kalırsınız. O uyarıcıyı mağazaya gidersiniz. O ürünü satın alma eğiliminiz çok daha yüksek olur.
0: Aslında tanıdık ve güvenilir gözüküyor.
2: Evet, ve güvenilir etki. Ona aşina olmuş olmak bile bir güvenirlik inşasına neden oluyor olabilir. Güvenirlik ya da güven duyma en temel özellik. En temel. Çok güzel tartıştınız. Evet. Çok basit. Yani güvene ihtiyaç duyuyoruz.
0: Doğru.
2: Bankalara bile şifrelerimizi teslim ediyoruz. Esnafa şifrelerimizi teslim ediyoruz vesaire.
0: Tabii.
2: Yani güvensiz olduğunu düşündüğümüz bir sistemin içerisinde güven inşa eden, güven üzerine kurulu o kadar çok davranışlar sergiliyoruz ki. Dolayısıyla
0: onların çoğu safça da olabiliyor tabii. Aslında güvenecek bir durum yok, kendi olabiliyor. Tabii.
2: Dolayısıyla oradaki uyaranları aslında hiç işlemiyor değiliz. Bir şekilde işlemliyoruz. Onlar da bizim daha sonraki otomatik davranışlarımıza yansıyor gibi. Burada hikaye değişmeye başlıyor. Tamam, tam süper. Sizin söylediğiniz süper. O biraz önceki söylediğiniz o Kahneman'ın o sezgisel ve rasyonel insan sezgileriyle mi hareket ediyor, rasyonel bir şekilde mi hareket ediyor? Belki böyle baktığımız zaman her bilgiyi özümsemeye de ihtiyacımız var mı? Gerek de yok. Yani yaşadığımız her anı belleğimize kaydetmiyoruz. Bizim bellek sistemimiz buna izin vermiyor. Kendi bireysel yaşadığımız şeyleri bile hepsini hatırlamıyoruz. Tabii. Yani duygu yüksek, nadir yaşadığımız şeyleri hatırlama eğilimimiz çok yüksek.
0: Hatırlamaya çalkalı, değer veriyoruz.
2: Evet, çalkantılı dönemlerimizi takip eden durağan dönemler varsa o çalkantılı dönemleri hatırlıyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Anı tümseyi çalışmalar falan onu gösteriyor. Kaldı ki şimdi sosyal medyadaki uyaranları eğer can sıkıntısını gidermek adına oradaki uyaranlarla ilgileniliyorsa
0: ki büyük oranda böyle.
2: Evet, büyük oranda o öyle. Dolayısıyla orada bilinçli bir şekilde özümsemeye de gerek yok. Muhtemelen nöro pazarlamacılar da bunu çok iyi bildiği için bu sezgisel davranışları ya da o otomatik bir şekilde gerçekleşen bilinç düzeyine çıkmayan düşünme sistemini etkileyerek bir takım davranışları yönlendirmeye çalışıyorlar.
0: Oy verme davranışlarını da yönlendirebilirler mi hocam sizce?
2: Yönlendirebilirler.
0: Satın alma davranışlarını, tabii. Oy verme davranışlarını, şimdi, tuttuğun takımı, tabii. Sevdiğin renkleri,
2: insan,
0: giyeceğin ayakkabıyı.
2: Evet, biraz önce söylediğimiz şey çok önemliydi. Güven ve hissetme gereksinimi. Her şeye güveniyorsunuz. Doğru. Her şeye güveniyor. Yani tehlikelerle dolu bir dünyada bile bir şeylere güvenme ihtiyacı duyuyoruz. Aslan buraya gelmez.
0: Tabii
2: gelmeyeceğine ilişkin bir bilgimiz var ve biz bu bilgi üzerine hayatımızı inşa ediyoruz. Her an aslan da gelebilir. Pekala yani.
0: O zaman da size güveniyoruz herhalde. Bizi burada aslana yedirmezsiniz. Evet hocam. Yani, sosyal medyada.
2: Evet. Dolayısıyla oradaki uyaranlar da bizim davranışlarımızı şekillendiriyor gibi gözüküyor.
0: Yani peki hocam. Örtük bir şey.

0: şekilde işlemliyoruz.
1: Peki hocam, bunu örtük biçimde işlemlemesek, açık açık işlemlediğimiz bir dünyada olduk. Mesela yani Metaverse'den bahsediyorum. Orada yaşamaya başladık artık. Yani eğlenmek için değil de bütün kararlarımızı vermek ya da bütün hayatımızı orada yaşamak. Orada dizi izliyoruz, orada hasta görüyoruz, orada bilimsel araştırma yapıyoruz falan. Böyle bir şeyin yeni bir dünya oluştuğunda şimdiki algımızdan çok da farklı olmadığını hissediyorum anlattıklarınızda. Yani yine sanal bir şey yaratıyor beynimiz bizi gerçek dünyayı algılarken.
0: Ortam değişiyor. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani şöyle.
1: Bu tabii endişe verici bir şey aynı zamanda.
0: Endişe verici mi bilmiyorum. Deneyimleyip göreceğiz. Yani ben de zaman zaman kaygılanıyorum bu konuda. Yani
1: hayır, günlük hayatla bağımız endişe verici.
0: Evet.
1: Hep İnce Hoca yüzünden oluyor bunlar. Çok az da gerçek falan dedi tadı
0: sıkıyor. Fiziksel dünyayı sanal bir dünyaya taşıyoruz. İlişkiler de büyük bir ölçüde sanal dünyadakiyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Yani gerçek hayattakiyle benzerlik gösteriyor. Oradaki karar verme davranışların da hepsi rasyonel düzeyde olmayacak ki.
1: Tabii kesinlikle
0: yani
1: olmayacak.
0: Yani kimisi otomatik sezgisel düzeyde gerçekleşecek.
1: Kimisi dürtüsel.
0: Nadiren rasyonel düzeyde gerçekleşecek. Fiziksel dünyada da böyle.
1: Hocam şimdi ben bir Altınordu Futbol Kulübü'nde çalışırken çok iyi bir kalecimiz vardı. Erhan hala şimdi Gençler Birliği'nde Süper Lig'de oynuyor. Onun yedek bekleyen çok iyi kaleciler var. 3-4 tane genç kaleci. Erhan dedim, bir orta yapıldığında topa çıkıp çıkmama kararını nelere göre veriyorsun dedim. Bunu anlatır mısın arkadaşlarımıza? Hocam dedi, nasıl anlatacak ben bunu dedi. Yani bilmiyorum dedi, bunu ben dedi, yazamam da anlatamam.
0: Anlatamaz.
1: Da. Ama hep doğru çıkıyor.
0: Evet.
1: Hep doğru çıkıyor ve bu anlık bir karar. Yani bir orta yapıl. Orada işte topa en yakın, yani bana yakın forvet oyuncusunun becerilerini de hesaba katıyor zihin. Çıkıp çıkmayacak. Rüzgarı, yağmuru, topun aldığı kavisi, orta yapan kişinin becerisini, önündeki stoperin doğru pozisyon alıp... Hocam inanılmaz bir şey yapıyor zihin o sırada. Yani bu sezgisel dediğimiz konu aslında belli işlerde o kadar değerli ki.
0: Evet. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Yani bu bir sezgi ürünü. Sezgi ürünü. Ama bu bir bellek sistemi aynı zamanda. Yani
1: çünkü örtük, çok bir yaptı bunu.
0: Tabii,
1: defalarca yaşadı.
0: Örtük bellek denen bir bellek türü var. Oradaki yaşantıları bilinçli bir şekilde hatırlayamaz.
1: Evet.
0: Kaleci ne yaptığını söyleyebilir ama nasıl yaptığını anlatamaz.
1: Tabii.
0: Nasıl yapmak motor bir faaliyet. O yılların birikimiyle bir sürü egzersiz yaparak kazanılmış olan bir şey.
1: O zaman çünkü Erhan'ın yazdığı kitabı okuyup ertesi hafta Gençler Birliği Kalesi'nde ben de geçebilirim yani. İnşallah olmaz öyle bir şey.
0: O motor faaliyetlerine ilişkin bellek sistemini geliştirmiş durumda. Bu tamamen bilinçli bir hatırlamayı gerektiren bir durum değil. Evet. Örtük bir şekilde gelişiyor.
1: Doğru. Yani. Çok ilginç bir şey. Şimdi başka bir noktaya hemen ilgim gidiyor. Çünkü hani bir bakışımızda bir sanat eseri ne oluyor? Mesela geçiyor şimdi Elçin Nal, kulakları çınlasın. Çok üst düzey bir ressam. Benim yakın arkadaşım. Geçenlerde işte bir hasta bir evladımız için bir resim şeyi yapıldı. Orada çok iyi bir resmini çok uygun bir fiyata hediye etti oraya falan. Şimdi anlatıyor. Ama neden mesela o çok iyi resim? Yani ben oraya bakıyorum. İşte oraya bir ışık vuruyor. O ışık benim gözlerimden içeri giriyor retinama ve onu beğeniyorum. Diğer resimlerden daha çok beğeniyorum. Bunun bir nedeni olmalı. Çünkü insanlar da gelip işte üzerindeki resmin fiyatına baktıktan sonra beğeniyor çoğu zaman. Resmin fiyatı yoksa beğenme becerilerimiz düşüyor. Ama bazıları bunu anlıyor ve biliyor. Şimdi sen anlayan ve bilen birisin. İnce hocam, hakikaten ne oluyor orada? Yani hani resim böyle çok böyle dünyada yüzlerce uyaran varken o küçücük yere yerleştirilmiş bir şey mesela 10 milyon dolara satılabiliyor. Onun özelliği ne? Diğerlerinden ayıran ne? Ne dersin bu konuda?
2: Bir ufacık ilk önce yani sosyal medya ile ilgili bir parantez açıp daha sonra da bunu resme bağlamak isterim. Çünkü bedenlenmiş bilişten bahsettik. Çünkü zihnimiz bu bedenin içerisinde vesaire. Ve alet kullanımı çalışmalarından biliyoruz ki aslında 10-15 dakika kadar uzunca bir aletle bir yerlere yetişmek için kullandığım bir sopa diyelim. Sonrasında gözlerim kapalı, kolumda orta noktayı işaretlemem söylendiğinde kolumu daha uzun algılıyorum. Dolayısıyla aletler aslında antropolojik olarak da bizim kendi beden parçamızmışçasına

0: zihnimizde temsil edilmeye başlıyorlar. Eyvah.
1: Telefon şu anda bayağı bir, bir
0: parçamız. Evet, şimdi gibi. Buradan oraya geleceğim. Ha. Telefon aslında benim için bir uzvum.
1: Evet.
0: Beyin için bir uzuvu.
1: Anlıyorum, evet.
0: Ve oradaki bütün bilgiler de aslında beyin için bir dış bellek. Ve sosyal medya ve özellikle de işte böyle sürekli olarak parmaklarınızla çevirerek bir bilgi akışının ve ne geleceğinin belli olmadığı kısa videolar izlemek sistem açısından şunu yapıyor. Bu benim kendi uzvum, hı hı, kendi bedenim. Hı hı. Ben bilinçli bir aksiyon yapıyorum ama sonucunu tahmin edemiyorum.
1: Çok güzel bir an bu aslında. Çok ilginç bir an bu yani.
0: Dolayısıyla da kendi bedenimde aslında yine bir tehdit unsuru çıkmaya başlıyor ve bundan ötürü de bana aslında yoğun sosyal medya kullanımının anksiyete, kaygı yaratıyor olması çok şaşırtıcı gelmiyor.
1: İçerikten bağımsız olarak da mı gelmiyor, yoksa içerik de önemli o zaman bu söylediğinizde? Yani mesela çok kaygılı şeyler, endişe verici şeyler izleyenler de var.
0: Benim söylediğim aslında içerikten bağımsız.
1: Ne izlerseniz,
0: bağımsız.
1: Evet anladım.
0: Hızla sürekli hızla olarak bambaşka şeylerin
1: yani,
0: akıyor olması.
1: Yani orada hep bir sürprizin çıkıyor olması.
0: Evet,
1: evet
0: aynen.
1: Anladım.
0: Çünkü beyin böyle bir uyaran için aslında evrimleşmedi tabii ki de.
1: Tabii doğru.
0: Ama sadece böyle bir uyaran için evrimleşmemesi ve dikkat mekanizmaları üzerinden değil ki hocam, çok güzel anlattı. Aynı zamanda o aslında benim zihnimde benim bir uzvum. Ben kendi uzvumdan sürekli olarak bir tahmin edilemez tehdit mesajı alıyorum. Ve bu bence beden için çok stres uyandıran tabii ki de bir evet, unsur diye düşünüyorum.
1: Resim konusunda oradan.
0: Resim konusunda.
1: Çok bağlanabilir bir yerde değilsin.
0: Nasıl bağlayacaksın diye fark düşünüyorsun etti, şu anda. Evet. Resim konusunda da uzunca bir zaman şunu düşündüm. Tabii ki de sanatçılar sezgisel olarak bir resmin ilgi çekici ya da bizi onun içine çekici özelliklerinin ne olduğunu bildiler. Nedir bu özellikler? İşte kompozisyonlar, renk dağılımları, onların dengeleri, ne gibi şeyler? Mesela eğer çok fazla grimsi detay sağ üst köşedeyse çok daha patlama yaratacak ama daha küçük bir şeyin de sol alt köşede olması gerekiyor ki bir denge yaratabilsin. Çünkü çokluk aslında onun bir varoluşu var ama o çokluk kırmızının çokluğu değil, çünkü kırmızının kendisi çok büyük bir varoluş. Hı hı. Dolayısıyla sanatçılar hem teorik olarak hem de sezgisel olarak bütün bu denge unsurlarının kompozisyondaki nasıl olması gerektiğiyle ilgili böyle bir bilgiye sahipler. Bunun bir kısmı sezgisel, bir kısmı tabii ki de teorik.
1: Ama teorik bilgisi olmadan da çizenler yine de bir usta çırak ilişkisi içinde öğreniyor belki bunları.
0: Evet,
1: yani adını koyamadan.
0: Yaptıkça ve yaptıkça, o beynine, geri bildirim evet, beyne geldikçe tabii ki de bunu bir şekilde giderek de daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Orada da tabii ki de şöyle bir şey de var. Semantik bilgi varsa, örneğin bir yüz. Yüzün mesela çok dikkat çekici olduğunu biliyoruz. Bir resimde ilk bizim göz hareketlerimiz, çünkü göz takibiyle ilgili yapılan çok fazla çalışmalar var. İlk olarak oradaki yüzlere gidecek.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla eğer ki siz yüzü daha az detaylı yapıp resmin geri kalanında daha kırmızıları, mavileri vesaire kullanırsanız o resim artık dikkatin sadece tek bir merkezde toplanmadığı, başka yerlere de atlayabildiği odaklar yaratabilmeye başlıyor. Ve son bu literatür

0: uzunca süre şunu düşündüm. Peki iki boyutlu bir resim. Ben orada bedenimle var değilim.
1: Tabii ki.
0: Ben de nasıl oluyor da bu denli yoğun duygular hissettiriyor?
1: Böyle bir hikaye ortaya çıkartılıyor belki.
0: Ve oradan göz hareketlerinin kendisi de çünkü bir aksiyon.
1: Derinliği ve, o katıyor.
0: Ve dolayısıyla aslında ben iki boyutlu bir fotoğrafa ve resme de bakıyor olsam, orada her bir göz hareketimde yine tahmin ederek ne geleceğini ve de o odakları biz görebiliyoruz göz takip cihazlarıyla, gözün nerelerde yoğunlaşmış olduğunu, fiksasyonların. Dolayısıyla yine benzer bir öngörüsel döngü oluşturabiliyor ve araştırmalar öyle gösteriyor ki başarılı resimler, daha estetik olarak yüksek skorlanan resimlerde recurrent dediğimiz, yani sürekli olarak tekrarlayan bir ritmik göz hareket paterni oluşuyor.
1: Yani tek bir yere odaklanmayan ama resmin içinde gezilen bir hal.
0: Gezilen ama rastgele gezinen değil.
1: Bir patern içerisinde.
0: Sürekli olarak tekrar geri döndüğü bir yolak izleyen.
1: Evet, güzel.
2: Sistematik bir tarama yapıyor.
0: Sistematik bir tarama ve bunu yaratabilen eserler hakikaten bizde bence yine benzer bu programda da konuştuğumuz mekanizmalar üzerinden aslında bir estetik haz uyandırıyor.
1: Peki çizer diyor ki ben orada diyor işte bardak var diyor ama sen o bardağı görmüyorsun orada. Ama ısrarla diyor ki orada bir bardak aslında var. Böyle bir şey yakalamak mümkün mü? Yani resimden ancak çok iyi anlayan birinin baktığında görebileceği. Yani hani herkes bardak dediğinde başka bir şey düşünüyordur. Ama bardak bardaklığını sonunda yapacaktır. Ve insan bir bardak gördüğünde onun içindeki şeye odaklanır. Ama herkesin kafasındaki bardak farklıdır. Bu manada resimde böyle herkesin kafasındaki farklı bardaktan bir parçayı içeren bir bardak görmek mümkün mü ya da bu tür bir
0: zaten
1: nihai nokta?
0: Yani modern ressamların erişmeye çalıştığı şey tıpkı bizim zihinlerimizdeki o temsiller gibidir.
1: Temsiller
0: bardak
1: gibi.
0: Temsili. En optimum, en mükemmel bardak nedir? En minimal bilgiyi vererek, en az duyusal bilgiyi vererek ben ne çizebilirim ki onun bardak olduğu yine hala anlaşılabilsin? Çünkü aslında bu aynı zamanda da bizim işte o hocam da bahsetti agnozi hastalarından. Ben bunun rengini görüyorum, şeklini algılıyorum, işte büyüklüğünü algılıyorum. Tüm bunlar görsel kortekste, oksipital kortekste oluyor ama buna bardak diyebilmem için benim semantik belleğimden bardak prototipi temsiliyle bunun eşleşebiliyor olması
1: evet.
0: lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla beynimizde aslında bir bardak temsili var. Ve modern sanatçılar da işte belki de bir şekilde farklı yollardan o temsili minimal düzeyde ne şekilde tuval üzerine yansıtabileceklerine
1: süper.
0: Kafa yoruyorlar.
1: Çok iyi. Şimdi bu aslında çok net bir bilgi oldu. Biraz şeye doğru kaymak istiyorum. Yine bu zihni. Şimdi ben şunu görüyorum bu konuşmada. Şimdi bir gerçek hayata bakıyorsun. Aslında çok derin değil bizim algılarımız. Yani zihnimiz oraya bir şeyler katıyor falan. Yani gerçek dünyanın ne olduğu ile ilgili değil de benim neye ihtiyaç duyduğumla ilgili bir algılama var aslında. Sonra sosyal medyaya gidiyorsun. Murat Hocam şimdi onun efsane anlattı. Onun videosunu da yapacağım. Onu kaydırıyorsun. Aslında bu ileride hatırlanmasına gerek olmayan bir bilgi olduğu bilinerek bir deneyim yaşanıyor. Bir de dünyada yapılmış özel bir resme bakıyorsun. Bu da inanılmaz yoğun bir bakış. Yani sosyal medyanın yüzeyselliğinden tam yoğun bir noktaya geldik. Şimdi bu algılarımız o yüzden katman katman. Bir de şu var, kimisi de belli hastalıklarla aslında hafızalarını oluşturamıyorlar. 50 İlk Öpücük filmini hatırlıyorum. Şimdi çok çapkın Ve işte yaşadığı yere tatile gelen kadınlara çok kolay ulaşabilen ve insanları günlük kendine aşık etme konusunda becerikli bir adam var. Ve bunun tanıştığı ve hayran olduğu kadının da ertesi günü hatırlayamama, bir önceki günü işleyememe gibi bir beyin problemi var. Ve bu kişi de her gün onu en iyi yaptığı şeyi yaparak sürekli kendine aşık ediyor. Her gün yeniden, her gün yeniden. Birincisi böyle bir hastalık olabilir mi hocam? Ne dersiniz? Yani bu 52 öpücüklük gibi bir beyin hastalığı ya da temporal lob hatası olabilir mi insanlarda? Kısa süreli hafıza oluşturuyor.
3: Yani evet. Bu bir kısa süreli bellek kaybı değil aslında. Kısa süreli bellek kaybı dediğimiz şey de kısa süreli bellekte bilgiyi en fazla 18 saniye kadar tutuyorsunuz. 18 belki de görev bitene kadar 30 saniye kadar tutuyorsunuz. Dolayısıyla burada fantastik bir durum var. Bütün gün boyunca devam ediyor. 24 saatlik döngülerle benzer şey tekrarlıyor. Gerçek hayatta kısa süreli bellek hasarı olan hastalar rapor edilmiş. Bu enteresan bir nokta. Şu açıdan biz çünkü dışarıdan bir uyarıcıya maruz kaldığımızda bu uyarıcıyı bilinçli bir şekilde algılayıp bilinçli bir şekilde dikkat mekanizmaları aracılığıyla bir üst basama aktarabilmemiz için kısa süreli belleğe, oradan da özümseyebilmemiz için uzun süreli belleğe aktarmamız lazım. Bunlar hepsi bilinçli bir çabayı gerektiriyor. Evet. Uzun vadeli bilinçli bir çabayı gerektiriyor. Şimdi eğer öyleyse bu rapor edilen hastaların uzun süreli anı oluşturamaması lazım. Fakat o hastalarda şöyle çarpıcı bir nokta var. Onlar uzun süreli anılar oluşturabiliyorlar. Geçmiş anılarını da hatırlayabiliyorlar. Aslında pür spesifik bir kısa süreli bellek yeter. Yani spesifik derken şunu kastediyorum. Böyle kapsayıcı bir kısa süreli bellek yetersizliği yok. Örneğin kelimeleri hatırlayamıyor ama öyküyü hatırlayabiliyor.
1: Çok iyi anlıyorum. Çok
3: yani
1: bütünüyle silmek diye bir şey çok anlamamız zor.
3: Mümkün değil.
1: Evet, yani, çok iyi anlıyorum onu.
3: Dolayısıyla o filmdeki durum biraz fantastik, kurgusal gibi gelmiş gibi geliyor. Yani çalışma belleği de hakeza öyle. Yani çalışma belleği dediğimiz o biraz daha kısa süreli olarak aynı anda birden fazla işlemin geçici olarak yapıldığı bellek türünde de tek bir tane beyin yapısı bu işten sorumlu değil. Prefrontal korteks işin içerisine giriyor. Arka taraflarda, posterior kısımlarda, temporal, oksipital, parietal lobların birleşme noktası ya da salt temporal lobun arka kısımları devreye giriyor. Yani farklı farklı kısımlar işin içerisine giriyor. Dolayısıyla spesifik bir kısa süreli bellek yetersi yok. Uzun süreli bellekte de aynısı var. Yani bellek kayıplarında da öyle.
1: Geri gelebiliyor mu?
3: Bu bellek geri kayıpları? Gelebiliyor mu? Geri gelme hastalığın türüne göre değişir.
1: Yani hani Elon Musk bir şey yapacak ve o Alzheimer'ı çözecek bir beyin işte damarlarını alevlendirecek, yakacak, kan dolaşımınızdan falan böyle bir şeyler mümkün olabilir mi? Hafızanın geri gelmesi gibi bu. Sen çok zor bir şey soruyor.
3: Evet, yapabilirlerse çok güzel olur. Yani bir sürü insan bundan muzdarip oluyor.
1: Peki yok olur mu o? Bellek yoksa hatırlanamıyor halinde sizce?
3: Alzheimer ya da demanslardaki durum biraz daha farklı. Kafa travmalı ya da değişik nedenlerden dolayı amnezi gelişe temporal loblarda işte epilepsi nedeniyle temporal lobunda çift taraflı olarak epilepsi odağı vardır. HM vakası var klasik biliyorsunuzdur. Onda olduğu gibi yani bir amnezi durumu gelişiyor. Aslında amnezi tam da o hasta üzerine inşa edilmiş. Zekası korunmuş.
1: Her şey var aslında.
3: Dil yetenekleri korunmuş. Kısa süreli belleği korunmuş bir hasta.
1: Sadece bir boşluk var sanki.
3: Sadece yani geçmişi hatırlayamıyor. Yeni şeyleri öğrenemiyor. Ama yeni şeyleri öğrenemiyor demek yeni anılar oluşturamıyor demek. Bellek dediğimiz şey sadece anılarla mı bağlantılı bir şey?
1: Hayır, değil tabii.
3: Anı dediğimiz şey sadece kendi yaşantımızla bağlantılıysa HM gibi hastalarda ya da pür amnezik hastalar anı oluşturamıyor ama hayatla ilişkisini kurabiliyor. Semantik bellek dediğimiz genel geçer dünyayla ilişkiyi düzenleyen o kurallar silsilesinin olduğu bellek belirli bir döneme kadar korunmuş oluyor. Demans hastalarında da öyle. Uzunca bir süre onlar korunmuş oluyor. Ama asıl yani amnezide o da etkileniyor ama belli bir yere kadar. Asıl korunan bellek orada örtük bellek dediğimiz şey. Hani o kaleciler örneğinde olduğu gibi. Yani kafa travması gerçekleşmiş olsa çok iyi kazanmış olan beceriler hala sergilenmeye devam edebilir ve yeni beceriler bile öğrenebilir. Çok enteresan, o HM vakasında korku koşulaması yapmışlar. Yani elini uzatıyor burada.

0: kayboluyor. Kalkıyor. Yeni anılar oluşturma süreci ortadan kalkıyor. Oysa diğer bellek türü korunmuş oluyor. Fakat demans gibi hastalara geldiğimiz zaman,
1: evet, orası
0: hastalık kritik. İlerledikçe, hı-hı, şiddeti arttıkça, hı-hı, semantik bellek de yıkıma uğruyor. En sonunda kişi kendi adını bile unutuyor. Gündelik hayatta ne yapması gerektiğine ilişkin temel kuralları bile hatırlayamıyor.
1: Sizce hocam yemek bu silinmiş yemesini midir, ulaşılamıyor mudur? Öyle bir soru sorulabilir mi sizce?
0: Yani demansta muhtemelen kayboluyor bunlar.
1: O zaman onun çünkü tedavisi geriye yönelik tedavisi, evet, zor.
0: Ama beyin hasarı olan kişilerde durum biraz, hmm, farklı olabilir.
1: Anladım.
0: Çünkü orada da beyin hasarının büyüklüğüne, hastanın yaşına, şiddetine göre anılar tekrar geri gelebilir. Çünkü beynin plastisite denen bir özelliği var.
1: Evet, kendini yenileyebiliyor. Şimdi elini ilk öpücüğe bakacak olursak arkadaşlar, sevgiliniz size bana şöyle bir hastalığım var, size hatırlayamadım diyorsa yalan söylüyordur. Anladığım kadarıyla görüşmek istemediği için öyle yapıyordur. Hocam şimdi sosyal medyadan girdik. Çok güzel anlattınız. İnci hocam resimde ne buluyoruz? Nasıl etkileniyoruz? Onları çok güzel anlattı. Şimdi bir de gerçek hayatla ilgili çok iyi bir giriş yaptık. Fakat bir de yapay zeka var. Bir de dünyaya yapay zekanın gözleriyle bakan bir de insan evladı var. Şimdi yapay zeka koku alıyor mu bilmiyorum. Yani ama görüyor galiba. İşte çok iyi okuyabiliyor. Çok iyi literatürü hızlıca yakalıyor, test ediyor. Tadına bakamıyor herhalde daha. Ve bir takım o duyular olmadan ama bilgiyi üretiyor ve gerçeklik gibi önümüze koyuyor. Bizim gibi mi düşünüyor da? Bizim gibi düşünmediğini öngörüyorum bu sözlerimle. Az önce söylediğim şeylerle ama. Yoksa öyle mi? Aynı bizim insan zekası gibi mi bir kararlar veriyor? Nasıl gidiyor o iş? Ne dersiniz?
0: Bizim yani insan zekası gibi karar vermesi mümkün değil bence. Evet. Yani o öğretilebilir mi? Ne kadar öyle? Yani bizim birebir kopyamızın olma olasılığı çok çok zayıf.
1: Çok zayıf.
0: Yani insan bilgiyi alıyor, işlemliyor. Bu bilgi üzerine bir eylem üretiyor.
1: Hı hı.
0: Bunu robotlar da yapmaya başladı. Gelen görsel uyaranı işlemliyor. Onu oradan en basit düzeyde tanıyor, algılıyor. Yani temp şablonları birebir eşleştirmesini yapıyor. Biraz daha kompleks düzeyde de yapmaya başladı. Bir tepki de üretmeye başladılar. Bunu öğrettiler ama insanın prefrontal korteksi denen bir yapısı var. Bizi bütün diğer canlılardan ayıran bir özelliği.
1: Yoksa, bu yapay zekanın çok çok ötesinde mi
0: çok
1: şu anda?
0: Çok ötesinde. Çok tabii.
1: Ötesinde.
0: Yani bize en yakın türlerden bile bizi farklılaştıran şey burası. Hı-hı. Yani biz dedikodu yapabiliyoruz. Hı-hı. Yaptığımız davranışlar üzerine konuşabiliyoruz. Kendi zihinsel faaliyetlerimiz üzerine konuşabiliyoruz.
1: Bu, ilginç,
0: bu çok
1: evet,
0: önemli bir şey. Biz bir tepkiyi ne zaman, nasıl vermemiz gerektiğine ilişkin bazen rasyonel, bazen sezgisel kararlar veriyoruz. Farkında olsak ya da olmasak bile bağlama uygun davranışlar sergiliyoruz. Duygularımızı düzenleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Orkestrayı iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Gelen her bilgiyi işlemlemiyoruz. Bizimle bağlantılı seçici olan şeyleri işlemliyoruz. Yapay zeka, burada çarpıcı bir şey daha var. Biz aynı anda birden fazla bilgiyi işlemliyoruz. Paralel işlemleyen bir sisteme sahibiz.
1: Ve bunu her zaman düşünerek yapmak zorunda değiliz.
0: Evet.
1: Kendiliğinden
0: tabii,
1: de var bu sistem.
0: Tabii. Yani şu sisteme yani şu uyarıcı sisteme girerken aynı anda renk, şekil, hareket, derinlik bilgisi giriyor.
1: Evet.
0: Aynı anda bütün bunlar giriyor. Aynı anda bütün bu sahne işlemleniyor. Hala diğer sistemler seri bir şekilde işlemliyor. Bir de bunun üzerine duyguyu eklediğiniz zaman çok zor.
1: Evet.
0: Şimdi ama burada şöyle bir risk var. Yani bilgiyi elde etmek, bilgiye ulaşma açısından bunlar çok güçlü enstrümanlara dönüşmeye başladı. İleride daha farklı boyutlara da erişilebilir.
1: Tabii.
0: Yani erişilebilir olmak, bedenin bir parçası oluyor olması, oradaki evet, ilişkiyi tamamen farklı bir boyutu da taşıyabilir.
1: Ama yine bizim orada bir kararlarımız var yani.
0: Bizim kararımız var.
1: Değil mi? Orada bizim özgür irademiz üzerine dönecek bir şey gibi anlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu sibernetik isyana çok olacak gibi görmüyorsunuz siz.
0: Yani bizim kuşağımız için kesinlikle olacak böyle şey ama yani. Yeni nesil olabilir, için buna yönelik eğitimler vermek lazım. Evet. Öğrencilerimize örneğin gelir yapay zeka desteğiyle hemen hazırlar. Kendi katkısı daha düşük düzeyde olur vesaire. Orada amaç tamamen ne bileyim bir not almak, sınıfı geçmek vesaire. Yani oysa orada asıl öğrenmesi gereken başka süreçler var.
1: Kesinlikle.
0: Bunları bu süreç zarf

0: da öğrenmeleri gerekiyor olacak.
1: Yani orada hedef odaklı.
0: Evet, bir asıl ödevi tehlike yaptım. Burada o yani yapay zekalar çok işlevsel olabilir, öğrenme süreçlerine katkıda bulunabilir ama doğrudan doğruya insanın yerini alması mümkün değil. Fakat sürekli olarak yapay zeka gibi enstrümanları kullanıyor olmak bizim organik bellek sistemimizi efektif bir şekilde kullanmamamıza neden olabilir. Onun ne diyelim verimliliğini düşürebilir. Evet, her şey yani çünkü başka burada, bir şeyden beklemeye başlıyoruz.
1: Yani yapay zeka dediğimizde insan zekasının yerini alabilecek bir şey değil belki. Ama insan zekasının hep daha ekonomik olanı seçmesi bağlamında pekala yerini alabilir. Tabii, evet. Yani insan bunu kendisi verirse.
0: Evet.
1: O sırada işte yapay zeka inanılmaz bir noktaya gelecek, sibernetik isyan olacak, robotları ele geçirecek derken de halının saçağına takılmış o robot süpürgede böyle diye bir şeyler yapmakta tabii. Yani daha durumun yolun başındayız. Ama bir şekilde de bu çok abartılıyor. Ve insanlar hakikaten baktığımızda işte bu teknolojiyle ilgili yaptığımız bir çalışmada Türkiye'de teknolojiyle ilgili kaygı mı daha çok, heyecan mı daha çok diye baktığımızda kaygının daha çok olduğunu bulduk. Yani insanlar da endişeleniyor. Bir şey olacak, namus elden gidecek, işte değerlerimiz bozulacak, işte şu olacak falan diye bizde kaygısı önce geliyor. İnce Hocam sen ne görüyorsun böyle çok da böyle işte bilim üreten ve böyle şeyi de teknolojide kullanmayı seven biri olarak yani o deneysel perspektiften bahsediyorum. Sen de endişe var mı mesela? Bu nasıl görüyorsun yapay zekanın gidişini? Ya da öğrencilerini yakalıyor musun yapay zekayla yaptığı yani bir şeyleri yoksa alkışlıyor musun?
2: Evet. Robotikçilerle kolaborasyonlarım da var. Dolayısıyla hani çok karşı kamptan gibi konuşmak hiç istemem.
1: Tabii.
2: Ama bir yandan da tabii ki de şöyle bir gerçeklik var. Biz laboratuvarlarımızda 3 tane noktaya 10 kişiye baktırtmak için etik komitelerden geçiriyoruz deneylerimizi.
1: Tabii, doğru.
2: Çünkü onlar üzerinde bunun ne gibi bir etki yapabileceği üzerine o komiteyi ikna etmemiz gerekiyor. Oysa ki bu tip teknolojiler aynen az önce söylemiş olduğum gibi sosyal medya vesaire gibi teknolojiler aslında milyarlarca insana etkili, çok da öngörülemeyen, kontrolsüz bir şekilde etkileyebiliyor ve bunun bir kontrol mekanizması da yok maalesef.
1: Evet.
2: Şey konusuna gelecek olursak hani yapay zeka ve beyin arasındaki fark mesela büyük dil modellerinden vesaire bahsettiğimiz zaman orada tabii ki de metinler var ve dil insan beyninin iletişim için kullandığı sadece tek bir yöntem.
1: Hı hı.
2: Ama işte Murat Hoca'nın da bahsetmiş olduğu gibi ben duygularımı bile bir metne döktüğümde aslında o hissiyatın, o duyguların fenomenal deneyimi artık o metinde yok.
1: Yok. Ya bir kısmı kaybedilmek zorunda oradaki hissiyatın.
2: Evet. Yani burada bir temsil problemi var. Bir bilgi çeşidinden diğer bir bilgi çeşidine geçiş ve beyin aslında çok farklı işte bilgi tiplerini aynı anda şey yaparak bir araya getirerek bütün bu işlemlemeleri yapıyor. Şu denebilir ileride işte bilgisayar görme algoritmaları aynı zamanda işte büyük dil modellerine entegre edilecek. Tıpkı senin de söylediğin gibi Mehmet Hocam işte belki koku, tat vesaire gibi duyuların da o tip algoritmalarıyla beraber böyle bir şekilde bir araya gelmeleri mümkün olacak. O zaman hani hakikaten bir insan beyni kapasitesine erişilebilir mi?
1: Erişilebilir diyelim çünkü süremizi bitirdik. Belki erişilebilir diyelim. Son sözlerinizi almak zorundayım çünkü.
2: Evet.
1: İkinci saatimizi de bitirdik. Murat Hocam, şimdi biraz zaman kazanıyorum sana. Bir düşün şöyle diye. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii. Hı-hı. Ya biraz dışarı da çıkabilirsin.
0: Evet. Yo, içinde kalabiliriz. madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirlik, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma

0: halinden bahsetti. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alan içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
1: Evet.
0: Canımız sıkılmıyor. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var. Ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Uyarımsız geçen bir zamanın insan zihnine neler kattığı üzerine konuşulabilir. Çünkü hiç kimsenin vakti yok. Herkes çok meşgul ama aslında üretilen ürünlere ya da gündelik hayatları irdelediğiniz zaman daha çok işgal edilen bir bilişsel sistem var. İşgal altında yani kendi evet. zihinsel süreçlerimizi işgal altında. Bunun için bütün herkesin bu tip uyaran anlardan biraz uzaklaşarak hayatın neresinde durduğuna dair bir içgörü kazanması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki uyarıcılar çünkü aşırı derecede bombardımana maruz bırakıyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnci hocam senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
2: Yani ben bu program boyunca çok fazla tahmin edilebilirlikten, hata paylarından, tahmin ettiğimiz şeyler ve onların sonuçları üzerinden ve kendi bedenlenmiş bilincimizden bahsettim. Ben de kendimize iyi gelen tutarlı ilişkilenmeler içerisinde bulunmak, hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde harika. Kapatabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün stüdyomda psikoloji alanının dünya çapında iki çok değerli bilim insanını konuk etme fırsatı yakaladım. İnci Ayhan ve Murat Kurt'la beraberdik. Harika bir program oldu. Bence tekrar tekrar dinlenip biraz özümsemesi gereken bilgiler alındı. Siz kendinize iyi bakın diyeceğim. Pazar günü tekrarımızı da muhakkak kaçırmayın. Bunu da izledikten sonra bir tekrar da izlenebilir bence. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşelim diyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: dediler. Okullara biz de destek olacağız dediler. Bizi kırmadılar. Hemen stüdyomuzdaki yerlerini aldılar. Ve ne yapıyorum? Hemen önce Emirhan Bey hoş geldiniz. Hilal Hanım sizi tanıyarak başlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. İsmim Hilal Altay. 23 yaşındayım. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hastanede çalışıyorum. O yüzden genel olarak yoğunum. Ama boş zamanlarımda işte kitap okumayı, özellikle gezmeyi, dizi izlemeyi çok severim.
0: Harika.
1: Bu şekilde.
0: İleriye dönük Cerrahpaşa Tıp dediniz.
1: Evet. İleriye dönük inşallah beyin cerrahisi ya da kalp damar cerrahisi düşünüyorum. Olursa çok ne güzel olur.
0: İnşallah yolunuz açık olsun.
1: İnşallah.
0: Tamamı gelsin diyelim. Emirhan Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Sizi
0: lütfen.
2: Emirhan Coşkun ben de. 25 yaşındayım. Geçtiğimiz Temmuz'da İTÜ Meteoroloji Malzeme Mühendisliğinden mezun oldum ben de. Şimdilerde ise bir iş arayışındayım. O şekilde geçiyor günlerim. Ben de genellikle boş vakitlerimde kelime bulmaca tarzı oyunları oynamayı çok seviyorum. Onun dışında arkadaşlarımla tabii sinemaya gitmeyi seviyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Kelimelerle aramız iyi. Bulmacayla aramız iyi.
2: Evet.
0: Okumayı da seviyoruz.
1: Evet.
0: Eğitimlerde de gayet güzel yerlerdeyiz. Gerisini getireceğiz inşallah. Şöyle yapalım o zaman. Hilal Hanım sizinle başlayalım. Türkiye haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il ve o ilde bulunan bir okul belirleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki bakalım hangi okulu, hangi ili temsil edeceksiniz bu akşam? Basalım butonumuza. Türkiye haritamız gelsin. Başladı. Yerimiz Nevşehir dedik. Sivas'tan geçtik. Maraş. Evet, Maraş. Maraş'tayız. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki genç ve minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Sır küpünde kaybeden olmadığı yarışmada bu bölümde. Emirhan Bey, hemen size geçiyorum. Sizin için Türkiye haritamızı bir açalım. Bakalım hangi ili temsil edecek Emirhan Coşkun bu bölümde? Ve Van geldi. Van'da Muradiye Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu. Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'ndaki dostlarımızı, güzel kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını başlıyoruz.

0: 25 puan olduğu birinci etaptayız. 1 ile 25 arasındaki 25 soru üstünden yarışacağız. Tablomuzu hemen açıyoruz. Tablomuzda bu bölümde 57 soru üstünden yarışacağız ama birinci etapta sadece 1 ve 25 arasında seçme durumumuz söz konusu. Bir de şifre kelimemiz var. Sizin için karışık harflerden oluşmuş, tek kelimeden oluşan karışık bir kelime seçtik. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? 1 ile 25 arasında dedim. Sizinle başlıyoruz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açalım.
0: Var mı 5'in bir önemi?
1: Aslında hiç uğurlu gelmez ama en sevdiğim sayı 5.
0: En sevdiğiniz sayı. Peki bence bu size uğurlu gelecek. Sorunuz geliyor, hazırsak başlıyoruz. Evet. Savunma. Sürenizi başlattık. Savunma.
1: Destek.
0: Ne olabilir? Savunma. Savunma yapıyorlar.
1: Olamaz. Destek çıktı şu an.
0: Destek çıktı. Sadece. Peki süreye dikkat edin lütfen. Son dakikada verdiğiniz ipucu yandaki diğer yarışmacımıza büyük etkileyebilir. Bir harf açıyoruz Emirhan Bey. Hazırsanız sizin için ne harfini açtık? Sondan bir önceki harfimiz ve sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Futboldan geldiğini düşünüyorum bu terimin. Defans.
0: Çok doğru düşünüyorsunuz. Futboldan gelen bir terimdi. Defans doğru yanıtını bulduk. 5 puanı hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç da soruyu açalım Emirhan Bey?
2: 3 numarayı açabiliriz.
0: 3 numaraya gidelim. Açılmamış bir yer. 3 numara bir foto soru. Size bir fotoğrafımız var. Bir görselimiz var. Önce bir fotoğrafı gösterelim. Arkasından da sorumuz gelsin diyoruz. Şimdi bir kumaş soracağız. Görselde gördüğünüz kumaş biraz farklı dokusu var. Rengi de gayet güzel. Farklı bir renk seçmişiz. Sorumuzu soruyorum. Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma kumaş. Süreyi başlattık.
2: Çok uzak olduğum bir konu.
0: Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı olan bir tür yapma kumaş. Kumaşımızı bir daha görelim. Arkasından bir harf açacağız size. Bakın kumaşımız bu. Belki dokunamıyorsunuz ama yakın bir fotoğraf seçilmiş durumda. Belki hissi verir diye. Bir de harf açıyoruz. İlk harfimizi açtık. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hilal Hanım.
1: Tabii.
0: Acaba ne olabilir?
1: Ya ben kadife gibi düşündüm ama şey sığmadı, harf sığmadı. Evet. Şu an ben de bir şey diyemiyorum.
0: Tahminimiz yok mu?
1: Yok.
0: Bir harf daha açalım Emirhan Bey. Hızla size gelelim o zaman. Sizden bir tahmin alacağız. Bakalım ne olabilir? Harfimiz L ve S. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Yine aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: L, S.
2: S.
0: Peki. Beraber bulacağız.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Hilal Hanım?
1: Hazırım.
0: Size geliyorum. Bir daha harf açtık. Las dedik. Süreyi başlattık. Las da ne olabilir?
1: Las.
0: Bir sonuçta kumaş diyoruz. Bir tekstil ürünü diyoruz. Ne olabilir? Tekstil ürünü diyorum. Las da çıktı. Emirhan Bey süreyi sizin için başlatıyorum. Süreyi başlattım.
2: Yani bunu hiç duymadık daha önce sanırım.
0: Bakın ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama diyorum ki bir tekstil ürününden bahsediyoruz diyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Ne olabilir kumaşımızın adı? Tekstil ürünü.
1: Lastex.
0: Lastex doğru. Bildiğiniz yerden geldi. Lastex.
2: Evet.
0: Tekstil ürünü lastik dokusuyla oradan geliyor ismi. Lastex'ti.
1: Öğrenmiş
0: kumaşımızın evet. Adı içindeki maddeden alıyor. Latex içindeki madde olduğu evet, için oradan evet. Geliyor. Latex de kelimemiz. Sizle devam edelim.
1: Tamam. 6 numarayı seçelim.
0: 6 numaraya gidiyoruz. Bakalım 6 numarada ne var? Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açıyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Uygun. 10 saniye süreyi de başlattık. Uygun. Ne olabilir uygun? 4 harf.
1: Amaç falan diyeceğim ama çıkmayacak yani. O yüzden bir şey demeyeyim şu an.
0: Ne olabilir acaba? Biz bir harf açalım. Bir ipucu bizden gelsin. Ah bu bana sizin için süreyi başlatayım. Bu bana ney mi denir?
2: Reva.
0: Harikasınız ama süreniz doldu. Diyeceğim. Kırmızı ışığı aldığınız sırada cevap hakkı İlhan Hanım'a geçti. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir de harf açacağım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Cevap vermek ister misiniz?
1: Reva.
0: Reva. Doğruydu. Doğru yanıtımızı aldık. Emirhan Bey'e gönülden isterseniz yani, siz teşekkürlerinizi iletin. Hediye ettim size. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6'yı ben açmıştım. Sanırım Emirhan Bey'di şu an.
0: Ama siz bildiniz. Reva'nın doğru yanıtını verdiniz. Tamam. Emirhan Bey verdi ama süreyi doğru kullanamadı. Lütfen son saniyelere dikkat edin. Ve son saniyede aklınıza gelse bile bence söylemeyin. Buyurun.
2: Tamam.
1: 24 numarayı açalım.
0: 24 numara. Peki soldan sağa 4 harfli bir yer açalım. Bakalım ne geliyor. Bir soyadı soruyoruz size. İsmimiz Nurullah. Süremiz başladı.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Ataç'tı.
0: Ataç'tı tabii ki. Harikasınız. Nurullah Ataç'tı. Bir doğru yanıt daha aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz İlhan Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 15 açalım.
0: 15 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 15. Mantık. Süremizi başlattık. Mantık ne olabilir?
1: Hiç çıkmadı bu. Mantık.
0: Mantık.
1: Yok. Çıkmadı.
0: İmran Bey, size yardımcı olacağım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ese ne olabilir? Ese
2: birazcık sallayacağım ama esenç demek istiyorum.
0: Değil. Başka bir şey daha. Ne olabilir?
2: Hiç
0: ese
2: aklıma gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açalım. Tekrar Hilal Hanım, size geliyor yanıt hakkımız. Tekrar koyacaksınız, süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Esere.
0: Esere değil.
1: Eseve.
0: Eseve de değil.
1: Eseme,
0: esene. Eseme doğru yanıt. Son dakikada M harfini koydunuz. Eseme olacaktı. Mantık, eseme yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Çift sayılardan devam edelim. 8.
0: Bir şey vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar hiç harf bulamadınız.
2: Evet.
0: Şifre kelimeye bakıyoruz arada.
1: Evet.
0: Ve hiç harf bulamadık. Onun için biraz tabloyu dağınık gitmenizi öneriyorum.

0: Gideceğim. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz? 8. Gidiyoruz 8'e. Yukarıdan aşağı yine geniş bir kelime açacağız. Bilinmeyen. Sürenizi başlattık. Bilinmeyen ne olabilir?
1: Meçhul.
0: Doğru. Harikasınız. Sizle devam edeceğiz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 23 olsun.
0: 23'e gidiyoruz. 23. Hiç açılmamış bir bölgede. Şansımızı deneyeceğiz. Sağ, soldan sağa 4 harf. Boksta korunmak için alınan durum. Süreniz başladı.
1: Aa, neydi ya?
0: Bu boks sert bir spor.
1: Ring değil, ring o sahaydı. O değil.
0: Boksta bir durum. Hazır mısınız Emren Bey?
2: Evet.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Aldınız mı?
2: Aldım.
0: Süreyi başlattık. Ne aldık?
2: Guard.
1: Guard.
0: Guard aldık. Doğru yanıt tabii ki. Guard'ımızı aldık. Çok biraz basit. Uzağız galiba boksa.
1: Çok basit soruydu. Çıkmadı yani.
0: Olsun. Harikasınız. Bir önceki sorularda da gayet iyiydik. Sizinle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 12 numara.
0: Gardımızı aldık. Yarışmayı baya başa baş bir mücadeleyle götürüyoruz. Yukarıdan aşağıya 12'yi açacağız. Geniş bir kelime daha buluyoruz. Bir görselimiz var. Önce videomuzu izliyoruz. Arkasından da sorumuz gelecek. Bakalım nereyi izliyoruz.

0: Evet. Sorumuz şöyle. Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz size. Üçüncü harfimiz D. Ama neresi olabilir? Görüntülerden gezmeyi seviyorum demiştiniz. Ama acaba burayı bulabilecek miyiz? Bir harf açalım. Yardımcı olalım. Neresi olabilir? Avrupa'da bir ülke arıyoruz. Sizdeyiz İlel Hanım. Çıkmıyor. Haklısınız. Bir harf daha açalım. Emirhan Bey, size gelsin o zaman.
1: Yani
0: ne olabilir? Do, A, Do, A. Avrupa, A, A, Do dedik.
2: Allah Allah. Hiç duymadım.
0: Bir harf daha açalım. Hilal Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Ne olabilir? Andorra
2: gibi.
0: Andorra tabii ki doğruydu. Andorra'ydı sakladığımız kelimemiz. Ve bir harf açtık. A harfi, şifre kelimemizden bir harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Hangi harfi, hangi soruyu açalım?
2: Biraz kolay bir şey olsun. O yüzden 11'i açmak istiyorum.
0: 11. Birazcık destek alalım. Kolay yerden evet. Gidelim. 5 harfli ortadaki harfimiz de, pardon, 3 harfli ortadaki harfimiz G. Acaba kolay mı? Çok kolay. Hazırsa geliyor soru. Büyük erkek kardeş. Ağabey.
2: A.
0: A. Doğru. A'yı da aldık. Vallahi küçük küçük Hilal Hanım kolaylardan olmuşlardan yürüyor.
1: Yani kapatmayacağız.
0: Önerim.
2: Biraz şimdi
0: önerim arayı kapatmanız. Sizle yürüyoruz Hilal Hanım. Kaçta o soruyu açalım?
2: Sizi mi dinleyeyim? Orayı mı kapatayım acaba? Yoksa
0: bana,
2: yeni bir şey mi?
0: Bana çok güvenmeyin.
2: Yeni bir şey deneyelim. 18 olsun.
0: Peki 18 olsun. Gidiyoruz. 18 nolu sorumuz geliyor. Bence rahat bulacaksınız. El ustalığı isteyen İşler sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Zanaat.
0: Doğru, tabii ki zanaat. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Buradan bir N harfi yakaladık. Şifre kelimemizin son harfi olan N'yi açtık. Sizinle devam edeceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tamam. Kaç nolu soruyu açacağız?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı soruyu açıyoruz. Yine yukarıdan aşağı risk aldık. Geniş bir kelime açacağız. Çok büyük. Süreniz başladı.
2: Kocaman sığmadı.
0: Kocaman kısmı dışarıda kaldı.
2: Evet.
1: Bana bırak ya. Boşuna.
0: Peki bir harf açalım. Emirhan Bey'e geliyor cevap hakkı. Bakalım ne olabilir bu? Sürenizi başlattık.
1: Devasa.
0: Devasa, dev, büyük, kocaman. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Bakın Emirhan Bey, güzel bir fırsat yakaladınız.
1: Evet.
0: Emniyetli kıyılardan ayrılmayın.
1: Öyle
0: önerim bu. Arayı hızla kapatın.

0: Atabilin.
1: Bir açalım. Geniş
0: bir açalım. Güzel geniş bir yer açacağız. Hazırsa geliyor. Hayati süre başladı. Hayat. Hayati.
1: Yaşamsal.
0: Yaşamsal, harikasınız. Doğru. Bir de harf buldunuz. Y harfini yakaladınız. Yaşamsal doğru yanıtından sondan üçüncü harfi de bulduk. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç numara soruyu açalım?
1: 14 numara olsun.
0: 14 numaralı soru. Tek harf koyacağım. Orayı da doğrusu iki harf koyacağım. Orayı da kapatacağım diyorsunuz. Sorunuz geliyor. Boğa güreşi alanı. Süre başladı.
1: Arena.
0: Arena. Doğru yanıtını aldık. Ve son birinci etapta son iki sorumuz. Hazırsa sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. 19'da bakalım ne var. Hazırsa sorumuz geliyor. Nitelik. Ne deriz? Nitelik.
1: Vasıf.
0: Vasıf. Harika. Oradan da olmuşlardan küçük küçük toparladı Emirhan Bey. Arayı da hızla kapattı. Son iki sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Kaç numara açalım?
0: 1-25 arasında istediğimiz bloğu seçebiliriz.
1: 16.
0: 16. Güzel. 16'da şık bir soru. Kabakgillerden iri meyveli bir bitki. Süreyi başlattık.
1: Kabakgiller.
0: Evet. Kabakgillerden bir meyve. Ne olabilir? Yazında böyle.
1: Ama o.
0: Peki hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Cevap sırası size geldi. Bir harf açıyoruz ve bakalım ne bu?
2: Kavun.
0: Kavun tabii ki, yazın böyle tatlısı da soğuk soğuk mis gibi, değil mi? Gider yaz sıcağında. Size devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 olsun.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Sorunuz geliyor. İnce halat. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? İnce halat. Emirhan Bey bakıyor. Gel diyor. Gel. Gel cevap bende diyor. Ben buldum.
2: Ben de
0: bana gelin diyor. Hilal Hanım.
2: Maalesef.
0: Peki. Hilal Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Bir harf de biz hediye ettik. Emirhan Bey'in süresini başlattı. Zaten bulmuştu.
1: Urgan.
0: Urgan doğru yanıtını verdi. Harikasınız. Nasıl geçti birinci etap?
2: Çok güzel, çok zevkliydi.
0: 1-25 arasında yarıştık. 16. soruda süremizi tamamladık. Bir de harf buldunuz. Bu bölümde toplamda 5 harf açtınız. Şifre kelimeden 5 harfi bulduk. Ne yapalım? Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Bir bakalım mı kaç doğru yanıtımız oldu? Evet. Kaç puanla tamamlıyoruz birinci etabı? Evet, Hilal Altay bu bölümde bakalım kaç doğru kelime bildi? Var mı bir tahmininiz?
2: Bir tahminim yok. Ya seri bence çok yani bildiğimiz için.
0: Bir ara bayağı önde gittiniz. Sonra Emirhan Bey
1: biraz
0: geldi.
1: Ben biraz önde aldım ama onun önde olduğunu düşünüyorum.
0: Ben o zaman şöyle söyleyeyim. 40'ar puandayız.
1: Çok güzel.
0: 8 doğru kelime bildiniz. Yaklaşık 16 kelime açtık. 5 de şifre harf bulduk. Her biri 5 puandan 40 puanla birebir başa başta tamamladınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Bozulmaz inşallah mücadele diyeceğim ama şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Ayrı ayrı yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: haftayız. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İkinci etapta her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 sorunun içerisinden verebildiğimiz kadar çok doğru cevabı almaya çalışacağız yarışmacılarımızdan. Ve hemen dönüyorum. Hilal Hanım, sizinle mi başlayalım? Nasıl yapalım? Yoksa Emirhan Bey, birinci etap çünkü baş başa bir mücadeleyle bitti. Evet. 40'ar puan da bitti. Biz hanımefendilere öncelik diyoruz ama.
1: Bence bu sefer Emir Bey'le başlayalım. Bir heyecanlı bir yol atsın.
0: Önce sonra Emir Bey'i bir ateşe evet, atalım. Önce Emir Bey'den bir görelim. Emir Bey'le başlayalım. Bu arada Hilal Hanım da birazcık heyecanını yensin. Bir etabı görsün. Bakalım nasıl sorular geliyor, değil mi? Onu test edeceksiniz. Peki öyle yapalım. Emirhan Bey sizin için bir sıkıntı var mı?
2: Yani ateşe düştük artık. Yani cevaplayacağız hepsini. Düştünüz,
0: destekli olalım. Peki. 120 saniyemiz var. 10 soru soracağım. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Evet, o zaman Emirhan Bey hazırsak 120 saniyenizi başlatıyorum. 10 doğru yanıt arayacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Tamam. Sesli sorular, video sorular var. Onlar da sürenizi donduruyoruz. Rahat olun. Sakin sakin cevaplarımızı alalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor. Milli şair olarak anılan şairimiz kimdir? Sürenizi başlattık. Milli şairimiz.
2: Milli şair, pas.
0: Peki pas. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım dinleyelim, bulabilecek miyiz? Bu sesi dinliyoruz.

0: Tanıdık geldi mi? Hemen soruyorum. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum.
1: Beyhan Karaca.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Fatih Terim'in lakabını soruyoruz.
1: İmparator.
0: İmparator. Çanakkale'nin hangi denizlere kıyısı bulunur? Çanakkale'nin hangi denizlere?
1: Marmara Ege.
0: Marmara Ege. Bir doğru yanıt daha. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Sürenizi durdurduk. Bakalım gelsin görselimiz.
2: Sizin anneniz de babanız da benim, tamam mı? Ödevler yapıldı mı?
3: Ben yaptım baba. Öğretmen bir sayfa demişti. Ben iki sayfa yaptım. Daha gelmediğimiz üniteleri bile çalıştım.
0: Tabii ki ATV'nin unutulmaz bir dizisiydi. Onun adını soracağız size. Hatırlar mıyız acaba?
1: Biraz eski, beni aşıyor galiba yaşıma.
0: Yaşınızı aşıyor, evet.
1: Pas.
0: Peki pas diyelim, tekrar geliriz. Kuzeydoğu'dan esen rüzgara ne ad veriyoruz?
1: Poyraz.
0: Harikasınız. Finike denince akla ilk gelen ürün hangisidir? Finike.
1: Finike.
0: Neyi olur? Finike.
1: Pas.
0: Peki, bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra sorunuz geliyor.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz. Ne olabilir? Ya
1: çok bildiğim bir şarkı ama ismini hatırlayamıyorum ama. Pas diyelim buna.
0: Peki pas dedik. Mürekkep doldurularak kullanılan yazı aracının adını soruyoruz. Mürekkebi dolduruyoruz ve kullanıyoruz. Nerede?
1: Yazıcı. Yazı aracı. Tükenmez. Yok, neydi o ya?
0: Pas değil isterseniz bir pas. Sorun daha kal. Peki yakını iyi göremeyen göz kusuru nedir?
1: Hipermetrop.
0: Harikasınız. Hemen başa gidiyorum. Milli şair olarak anılan şairimiz. Milli şair efendim.
1: Milli şair.
0: İstiklal Marşı diyeyim size.
1: Evet.
0: İstiklal Marşımızın?
1: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen gidiyorum. Bir dizimiz vardı, hatırlayabilecek miyiz? Yoksa diğer sorulara
1: geçeyim mi? Diğer soruyu pas değilim.
0: Peki. Finike denilince akla gelen ürün. Finike.
1: Portakal.
0: Portakal. Evet. Tabii ki portakal olacaktı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Çok da güzel bir şarkı. Derdi ki... Ne derdi? Ben söyleyeyim mi sizin için?
1: Lütfen.
0: Bir teselli ver.
1: Aa, evet.
0: Bir teselli ver olacaktı. Evet. Emirhan Coşkun'la yarıştık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradık. 3 tane sorumuzu bilemedik. Ama diğer sorularımızın hepsini tamamladık. Bakalım hangi soruları bilemedik. Hemen geliyorum. ATV'nin Unutulmaz dizisini sormuştuk size. Uzunca bir dönem yayınlandı ve çok sevildi. Ailemizin bir parçası oldu. Süper Baba olacaktı. Aa, dizimizin adı. Biliyordunuz, duymuştunuz değil mi? Diğer bir sorumuz vardı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Şarkımızın adı Bir Teselli Ver olacaktı. Doğru yanıtımız. 9. sorumuza gidiyorum. Hatta size hemen cebimden de çıkarttım. Dedim ki acaba bir ipucu olur mu diye. Bu sırada Hilal Hanım da böyle baktı bana. Mürekkep doldurularak kullanılan kalem, yazı aracı dolma kalem olacaktı yanıtımız. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. 10 soruda 7 doğru yanıt verdiniz. Harika. Şimdi Hilal Hanım'la devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıtı sizinle beraber arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Sesli ve video sorular var. Sorular sırasında sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Her doğru bildiğiniz yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamamdır.
0: Tamam. O zaman sorularımız geliyor.

0: 120 saniyenizi başlattım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
1: Bunu bilmiyorum. Pas
0: dedik. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyor size. Nedir Naim Süleymanoğlu'nun lakabı?
1: Akmayan mı?
0: Pas. Hemen dedim. Geçtik. Bir sessiz sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süremizi durdurduk. Dinliyoruz.
2: Senin de saçına karlar yağacak.
0: Dedik ve dinlediğiniz şarkı kim seslendirmektedir diyoruz.
1: Gökçen.
0: Gökçen değil ama çok yakın.
1: Gülşen değil. Pas geçelim.
0: Peki geçtik. Muğla'nın hangi denizlere kıyısı bulunur?
1: Ege Akdeniz.
0: Ege Akdeniz doğru yanıt. Güneybatıdan esen rüzgara ne ad verilir?
1: Lodos.
0: Lodos, harikasınız. Bir videomuz var. Önce seyredelim. Sonra sorumuz geliyor. Süreyi durdurduk, seyrediyoruz.
3: Sabah sabah ne oluyor böyle?
4: Günaydın hanım. Günaydın Meltem. Kahvaltı hazır.
5: Ay günaydın. Bu ne güzel sofra böyle. Emin eline sağlık.
0: Evet. ATV'nin Fenomen dizisini soruyoruz size. Tamer Karadağlı da oynuyordu. Başrolünde kim acaba? Daha doğrusu dizinin adı.
1: Çocuklar Duymasın.
0: Çocuklar Duymasın, harika. Hemen devam ediyorum. Ezine deyince akla gelen ürün nedir? Ezine.
1: Peynir.
0: Ezine peyniridir. Kahvaltılarda da harika gider. Haznesinden sürekli mürekkep akışıyla kullanım kolaylığı sağlayan yazı aracının adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Tükenmez kalem.
0: Harikasınız. Hemen bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Kayağan şarkısının adını soruyoruz size.
1: Şarkı adlarıyla hiç aramadım.
0: Bir mas. Peki.
1: Pas geçelim.
0: Geçtik. Uzağı iyi göremeyen göz kusuru nedir diye soracağız.
1: Miyopi.
0: Miyop. Harika. Hemen başa dönüyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyoruz.
1: Cep Herkülü diye
0: harika. Bir şarkı dinlemiştik. Gökçen demiştiniz. Çok yakınsınız demiştim. Evet. Gökçen değil. Ne olabilir?
1: Gökşen
0: var mı?
1: Mi? Gökşen.
0: Gökşen de değil. Ne olabilir acaba?
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: Peki. O zaman şöyle yapalım. Hemen bilemediğimiz sorulara önce bir tablomuza bakalım. 1, 3 ve 9 nolu soruları bilemedik. Hemen sizin için yanıtları ben veriyorum. Birinci sorumuz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir demiştik. Ne olacaktı? Ahmet Hamdi olacaktı. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmiştik? Gökçen değil, Göksel olacaktı. Ve yani, Kayağan'dan dinlediğimiz şarkıyı sormuştuk size. Bir Masum Mor Menekşe olacaktı. Bu bölümde. O zaman hemen kaçar soru bildik? Kaç puanla bu etabı tamamladık? Önce bir puanlarımıza bakalım. Tablomuza bakalım. Arkasından da ikinci etabımızı tamamlayalım. Bakalım. Hilal Altay kaç puanda? Emirhan Coşkun kaç puanda? Harika bir başa baş mücadele devam ediyor. Şu anda eşitlik bozulmadı. 110 puanla Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş mücadeleyi devam ettiriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Peki ya. Bu 3. etapta kesin eşitlik bozulacak. Çünkü butonların devreye girdiği 3. Evet. etaptayız efendim.

0: 40 küpünün 3. etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmada başa baş bir mücadele devam ediyor. Şimdi eşitliği bozmaya butonları devreye alıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde ve acaba hangi yarışmacımız butonu iyi kullanacak? Çünkü şu ana kadar Hilal Hanım, Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etaptan, ikinci etaptan toplamda 110'ar puan topladılar. Nasıl gidiyor?
1: Çok iyi gidiyor.
0: Peki.
1: Bu sefer artık beraberliği bozmak istiyorum artık.
0: Bozacağız gibi de gözüküyor zaten. Yani. Butonu kim iyi kullanırsa 10 saniyenizi başlattığımda butona erken basan cevap hakkını kazanacak.

0: Hilal Hanım, sizden seçmenizi rica ediyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Artık 57'ye kadar 1 ve 57 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Sürenizi başlattığım anda da isminizi okumadan cevap vermeyin derim. Bazen heyecandan verilebiliyor. Sizle başlıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: İstanbul olsun, 34 açalım.
0: 34'e gidiyoruz. Hemen 34 nolu sorumuz geliyor. Süngü gibi tüfeğin namlus ucuna takılan veya belde taşınan bıçak. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak?
2: Kasatura.
0: Kasatura doğru yanıt. Emirhan Bey bastı. Tebrik ediyorum. Emirhan Bey, sizdeyiz. Doğru yanıtımızı aldık. Kaç tane soruyu açalım? Eller butonda.
3: Memleketim Eskişehir'den devam edelim. 26 numara.
0: 26 nolu soru geliyor. Hazır. Son 10 saniyeniz dediğimde açacağız. Tokat ilçesi, süre başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi kim basıyor? Kim basıyor? Emirhan Bey.
3: Erbağ.
0: Erbağ değil. Başka neresi olabilir diyecektim. Hemen bir harf açıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyorsunuz. Eller butonda. Harfimiz geliyor. Bakalım hangi harfi açtık? A harfini açtık. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Elleri göremiyorum. Hilal Hanım.
1: Cevap yok.
0: Cevap yok.
1: Maalesef.
0: Peki. Tekrar bir harf daha açıyorum. Acaba yanıtımız ne olacak? Süreyi başlattım.
1: Ne ya bu? Tokat ilçesi.
0: Kim basacak?
3: Doğru yer.
0: Basmıyor.
1: Tokat ilçesi.
0: Ar.
1: Doğru.
0: Hilal Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum. Eller butonda. Kim basacak? Kim alacak soruyu? Süreniz başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi. Art. Ne olabilir? Hilal Hanım. Ne olabilir?
1: Ardoya.
0: Ah. Şimdi çıkınca ah diyeceksiniz. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. Bir harf daha açıyorum. Harfi açtım. Süreyi başlattım. Kim basacak? Emirhan Bey.
3: Artova.
0: Artova doğru yanıt. Tebrik ediyoruz sizi. Artova olacaktı yanıtımız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini buldunuz. Seçme sırası sizde. Karar sırası yine butonlarda. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 22.
0: 22 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu soru. Yukarıdan aşağıya 4 harfli. Yemek. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Yemek. Yemek. Yemek. Var mı bir tahmin? Emirhan Bey diyeceğim. Peki. Bir harf daha açıyorum. Eller butonda lütfen. Hızla basıyorsunuz. Harfi açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim bastı? Emirhan Bey.
3: Tam.
0: Tam doğru. Tam. Yemek eş anlamlı. Tamdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Hilal Hanım, butonu bırakmayın.
1: Evet.
0: Bilmeseniz bile düşünürken önce basın. Hakkı alın, arkasından düşünün.
1: Doğru.
0: Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: 25.
0: 25. Hazır mısınız? Eller butonda soru geliyor. 25. Adıyaman ilçesi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Adıyaman ilçesi. Neresi olabilir? Adıyaman ilçe.
3: Hiç yok bende.
0: Ah Emirhan Bey, açılmayan yerleri seçtiniz. Bastınız. Cevap hakkı sizde ama.
1: Neyse şimdi ya.
0: Cevap hakkını da aldı Emirhan Bey ama. Bir harf daha açtık. Süreyi başlattık. Neresi olabilir? Hilal Hanım, siz bastınız.
1: Yok.
0: Bastınız.
1: Hadi basmış olayım.
0: Peki bir harf daha açalım o zaman. Hazırsak geliyor. Sürenizi de başlatıyoruz. Ne olabilir?
3: Sansar. Sansar.
0: Sansar değil. Peki bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatacağız. Hazır mıyız? Süreyi başlattık. Bakalım kim basacak?
1: Samsat.
0: Bir saniye, sürenizi başlatayım önce. Başlatmadım şimdi.
1: Samsat.
0: Kim basacak? Kim basacak?
1: Hayır, ben basacağım.
0: Emirhan Bey.
3: Samsat.
0: Samsat doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Emirhan Bey doğruyu buldu.
3: Aklıma geldi son anda.
0: Tabii biz harfi açtıkça ama zaten oradan dikkatli olun.
1: Aklına gelmiş.
0: Bakın bu tonun azizliğine uğruyorsunuz. Kaçtır. Önce basın sonra düşünün. Emirhan bilsin bilmesin. Emirhan Bey basıyor hemen. Hazırsak sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç da soruyu açalım. Gitti ne kadar da zor bir yerden zor bir soru buldu. Evet. Hiç açılmamış yeri açtı.
3: Dolu bir yerden gelelim 28.
0: Peki 28 nolu soruya gidiyoruz. Bir bütünün veya kuralın dışında olan 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Kim basıyor? Neyi başlattık? Bilal Hanım.
1: Müstesna.
0: Müstesna doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Hilal Hanım müstesna yanıtıyla bir dakika ben daha kopmadım yarışmada varım diyor. Hazır mısınız?
1: Çok
0: siz
1: hazırım.
0: Seçiyorsunuz butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce hangi soruyu açayım size?
1: 17.
0: 17 nolu soru geliyor. 17 numaralı sorumuz. Can alıcı melek nedir? Kimdir? Başladı süremiz 10 saniye. Can alıcı melek. Emirhan.
3: Azrail.
0: Azrail. Peki. Harikasınız. Tekrar size geçti. Seçme hakkı.
3: Alex. Olsun 10 numara.
0: 10 numara diyoruz. Hemen gidiyoruz Alex'e. Bakalım sorumuz ne? Geminin sahilden uzaklaşması için verilen komut kim basacak 10 saniye başladı Hilal Hanım?
1: Avare.
0: Avare çok yakın.
1: Avara.
0: Avara doğru yanıttı. Biliyor muyduk avarayı?
1: Bilmiyordum.
0: Avare çok yakın deyince yine çok doğru bir harf değiştirdiniz. Bir de şifre harf açtınız. A harfini de açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29 numara.
0: 29 nolu sorumuz geliyor. Dalları çardak üzerine yayılan üzüm ve benzeri bitkiler böyle çardakların üstünde olur. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
3: Asma.
0: Asma doğru yanıtını oradan hop diye İlhan Hanım'dan kaptı. Peki seçme sırası size geçti ama butonlar karar veriyor. Dikkatli olun lütfen. Size devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 numara.
0: 20 nolu soruya geliyoruz. 20 numaralı soru. Gösteri bir harf daha açtık. Basan var mı acaba? Eller butonda mı? Kim basıyor? Var mı basan? Hilal Hanım.
1: Nümayas diyeceğim.
0: Nümayas diyeceksiniz. Çok da yakın diyeceksiniz ama değil. Ben bir harf açacağım. Eller butonda. Bakın. Harfi açtığım an basıp alacaksınız. Hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Tamam. Geliyor. Bir harf açtık. Süreyi başlattık. Emirhan Bey.
3: Sallayacağım. Yani nümayiş.
0: Nümayiş mi?
3: Evet.
0: Çok güzel salladınız. Doğruydu. Evet.
3: Teşekkürler.
0: Doğru. Nümayişi aldı.
1: Bu artık şans mı desem? Yani
0: biraz şansın dışında sanırım büyük bir destek diyelim biz.
1: Galiba.
0: Siz kelimeleri olgunlaştırıyorsunuz. Evet. Belirli bir evreye getiriyorsunuz. Emirhan Bey de olmuş şekilde dalından koparıyor. Tatlı tatlı tüketiyor. Buyurun Emirhan Bey sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 39.
0: 39 nolu soruya gidiyoruz. Bu arada yönlendirebilirim. Şifre harf bulabilmeniz için 49'u, 55'i, 57'yi şiddetle öneriyorum ama kaç demiştiniz?
3: 39 dedim.
0: 39 bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzliyoruz. Arkasından da sorunuzu hızla soracağım. Bakalım gelsin görselimizi izleyelim.

0: Civataları çıkarıp takmaya yarayan altıgen kesitli L biçiminde bir alet soruyoruz. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
1: Alyan.
0: Alyan doğru yanıttı. Harika. Emirhan Bey bayağı arayı açmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu seçelim, kaç dolu soruyu açalım? 54'ü açabilirim. 55-57. Buralarda 54. Harflerimiz var. 54'e gidiyorum. Bakalım 54'te ne var? Gelsin sorumuz. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Süre başladı. Hilal Hanım.
2: Abo.
0: Abo doğru. Abo doğruydu. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. O harfini açtık. Açılmamış 3 harfimiz kaldı. Yaklaşık 4 soru üstünden gidiyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Sesli sorularımız var. 55 mesela sesli bir soru.

0: Yine 31 sesli bir soru. Oralardan da yürüyebiliriz. Bakalım 31.
1: 31 olsun.
0: 31 olsun. 31 bir video soru. Önce izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor. Bakalım nasıl bir görsel hazırladık sizin için.

0: Bir çeşit Latin Amerika perküsyon enstrümanı diyoruz. Kim basacak diyorum ve Hilal Hanım.
1: Tumba.
0: Tumba doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 33 olsun.
0: 33. Deride özellerde oluşan zararsız pürtüklü küçük ur. 10 saniye başlattım. Hilal Hanım sizinle devam ediyorum.
1: Sedef.
0: Sedef değil. Bir saniye sürenizin dolmasını bekliyoruz. Süreniz doldu. Bir harf açacağız. Önce basan alacak. Hazır mısınız? Peki. Açtık ve süreyi başlattık. Kim basıyor? Ne olabilir? Seyli. Emirhan Bey.
2: Sivil.
0: Sivil mi?
2: Yani
0: resmi olmasın. Emirhan Bey. Uğur soruyorum. Sanırım sivil değil. Resmi görevde kendisi. Aa. Tekrar başlatıyorum süreyi. Bir de harf açtım. Kim basacak? Hilal Hanım.
1: Sil.
0: Sil bastı. Harikasınız.
1: Bir kere de ben yapayım.
0: Harikasınız. Sivilce'den geldi değil mi?
2: Sivilce'den kısaltmasıdır.
0: Sivilce, sivil. Harikaydınız. Sil olacaktı. Doğru yanıtımız. Hilal Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 55 olsun. Çok
0: 55'e gidiyoruz. Bakalım 55'e ne sakladık? Ah Hilal Hanım yine zor bir sesli soru seçtiniz. Bir sesimiz var. Önce dinleyeceğiz. Arkasından da sorunuz geliyor. Bakalım ne dinliyoruz?

0: Vladimir Kosma'nın Kemal Sunal filmlerinde kullanılan şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı. Vladimir Kosma. Ne olabilir? Hilal Hanım bastı ama yok. Bir harf açalım. Harfimizi açtıktan sonra tekrar sizinle devam edeceğiz. Bakalım bir tahminimiz olacak mı? 10 saniyeyi başlattık. Emirhan Bey.
1: Bende de yok maalesef ya.
0: Yok mu?
1: Yok maalesef.
2: İsmi olduğunu bilmiyordum bu şarkının.
0: Evet. Bir ismimiz var. Bir de harfimiz var. İr. Ne olabilir acaba Vladimir Kosma'nın Kemal Sunal filmlerinde? Hilal Hanım bastınız. Evet. Bir harf daha açıyorum. Kim basacak? Hilal Hanım. Bir harf koyacaksınız. Sesli bir harf koyun. Çabuk. Sesli bir harf koyun.
2: Ayırba.
0: Ses.
2: Ayırba.
0: Sesli. Peki. Bir harf için. Kim basacak? Hazırsa süreyi başlatıyorum. Açamıyorum. Harfi siz koyacaksınız. Kim basıyor? Emirhan Bey.
1: Eğirba.
0: Eğirba değil.
1: Uyurba.
0: Uyurba da değil. Bakın bir ipucu veriyorum. Da. Önce kim basacak? Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Bastığınızdan ipucunu vereceğim. Süreyi başlattım. Kim bastı? Hilal Hanım. Sesli bir harf koyun. Sesli bir harf koyun. Ses.
2: Sirba.
0: Sirba evet. Harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Sirba olacaktı. Sesli harften kastım. S'yi koyundu. Ama direkt söyleyemediğim için Sirba olacaktı. Son soruyu açıyorum. 15. sorudayız. 3. etabın sonuna geldik. Siz seçiyorsunuz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56'ya geliyoruz hemen. Bakalım sorumuzda ne var? Ses. 10 saniyelik süre başladı. Ses. Hilal Hanım. Ses. Ses. Peki. Sizle devam ediyoruz diyeceğim. Sürenizi başlatıyorum. Bir de harf açtım. Tek harf koyacaksınız. Emirhan Bey.

0: Şimdi 6 soru bildi ve 170 puanla bu bölümü tamamladı. Emirhan Bey, Emirhan Coşkun 9 doğru kelime bildi. Fazla değil. 3 fazla kelime bildi. Zaten bunlardan 2 tanesini elinize sağlık. Siz bayağı bir büyüttünüz, olgunlaştırdınız. Emirhan Bey'e tepside ikram ettiniz. Geldik şifre kelimeye. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Şifre kelimemizde bir harf koyacaksınız. Birinci tahmin hakkı Emirhan Bey'de. Önce tamamladığı için yarışmayı. Emirhan Bey, tek seferde doğru harfi koymanızı rica ediyoruz. Doğru harfi koyamazsanız cevap hakkı size geçecek İlhan. Dolayısıyla hem Emirhan Bey'i iyi dinleyelim, hem de Emirhan Bey kelimeyi tek seferde okumanızı ve koyduğunuz harfi bize net bir şekilde sesle ifade etmenizi rica ediyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız. Süreyi sizin için başlatacağız. Hangi harfi koyuyorsunuz? Kelimemiz ne olabilir? Buyurun.
1: Ordunun olsun'u koyacağım.
0: Ordunun olsun'u koyacaksınız. Yani aglutinasyon mu yapacaksınız?
1: Evet.
0: Peki, ordunun olsun'u koyuyor Emirhan Coşkun. Acaba ordunun O'su doğru mu? Aglutinasyon bu bölümün doğru yanıtı mı olacak? Kelimeyi bilmiyorsunuz tabi. Sadece bir tahmin yürüttünüz ve O harfini koydunuz. Burada en önemli noktayı tekrar tekrar ifade ediyoruz. Tek harf koyuyorsunuz ve doğru harfi koymanız gerekiyordu. Aglutinasyon bu bölümün şifre kelimesi maalesef değil. Üzülerek söylüyorum ki aglutinasyon O harfinden başka bir harf koymamız gerekiyordu. Peki, yanıt hakkı İlhan Hanım size geldi. Yarışmayı kaybetmiş değilsiniz.
2: Evet, hala bir şansım var.
0: Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Ak?
2: Ünye'nin ünsü diyelim.
0: Ünye'nin ünsünü koyuyorsunuz.
2: Aglutinasyon.
0: Aglutinasyon.
2: Evet.
0: Aglutinasyon. Bu yarışmada sakladığımız gizli kelimemiz miydi? Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı?
2: Hayır.
0: Bir duymuşsunuz, bir anımsadığınız yer.
2: Yani var ama hani çıkartmaya
0: öyle ne olduğunu bilemeden bir tahminde bulunuyorsunuz. Peki efendim, aglutinasyon bu bölümün doğru ve gizli kelimesi miydi? Tebrik ediyoruz. Aglutinasyon, yani kümeleşim, bu bölümün sakladığımız sır küpündeki saklı olan kelimesiydi. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok iyi bir yarışma geçirdiniz. Son düzlükte tek harfle kaybettiniz Emirhan Bey. Üzgünüm ama Hilal Hanım çok başarılı mücadele etti. Üçüncü etabı doğru kelimemiz aglutinasyonu bildi. Ama bakalım hangi okulumuz kazandı? Okulumuzu tebrik etmeye geçiyoruz.

0: Red FM Sırp Küpü'nde geldik kazanan okulu açıklamaya. Çok güzel bir yarışma seyrettik. Başa baş birinci etap birebir gitti. Başa baş geçen ikinci etap hiç fark açılmadı. Üçüncü etapta önce ara biraz açıldı, arkasından 3 soruyla Emirhan Bey önde cevap hakkını kullandı. Yanlış bir harfi koydu. Ve ipi Hilal Hanım göğüsledi. Kısaca bir değerlendirme alacağım, arkasından okulumuzu açıklayacağım. Nasıl geçti yarışma? Önce Emirhan Bey, sizden dinleyelim, nasıldı?
1: Yani çok keyifli geçti öncelikle. Çok mutlu olduk böyle bir destekte bulunduğumuz için eğitime. Hilal Hanım'a tebrik ediyorum. Çok başarılıydı. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hemen hatırlatmak istiyoruz. Van, Muradiye, Fevziye, Salih Ünlü İlkokulu'nu temsil ettiniz bu bölümde. Evet. Okulumuzun sadece sırası başka bir bölüme, başka bir yarışmacıya devredildi. Ama hakkı bizde saklı. Hemen size geçiyorum Hilal Hanım. Kısa bir değerlendirme alayım. Arkasından da okulumuza hediyelerini gönderelim. Nasıl geçti?
2: Çok güzel bir deneyimdi. Yeni kelimeler de öğrenmiş oldum, evet, sayenizde. Şu an kazandım.

0: İçin de mutluyum. Yani daha doğrusu okulum kazandığı için mutluyum. Yardım yapılacağı için. Umarım beğenirler diyorum. Teşekkür ederim.
1: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim nereye gitti? Maraş'a gitti. Kahramanmaraş 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize bu bölümdeki hediyelerimizi gönderiyoruz. Oradaki okulumuzu da gönülden tebrik ediyoruz. Bizim de sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğumuzda bizi hatırlarsınız diyoruz. Buyurun, Apara Kütüphanesi'nden birer kitap günün anısına.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak isterseniz, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: geliyor.
1: Hamza. Asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Ne yaptım hocam?
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller

0: yapayım gene abi, ne yapayım?
1: Terse çeviriyorum.
0: Şeyola abi, gömleğini çevirsen tersi yapıyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün mü abinin ya?
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.
3: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
4: Amin.
5: Amin mi ya?
3: Kim o densiz?
6: Valla bizden değil hocam be.
3: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
5: Hocam valla bugün bu kadar dua et ha. Görüyorsun cemaatin hali hiç hali değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
3: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
5: Mano be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
3: Lan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
7: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
5: Bir daha ağzını açan olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
2: Koşar. Kefilim ben ha.
3: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
8: Amin.
3: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
8: Amin.
3: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbim.
8: Amin.
3: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
8: Amin.
3: Yağmur.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
0: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun. Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın, çeşme yapacağım diye. Ancak

0: Gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
1: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor. Ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
2: Ya muhtar laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan bilesin ki o mazbatını elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.
4: Ooh.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Dansa hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız tabi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha.
2: Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bizi işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır lütfen.
3: Biraz heyecanlıyım baba.
4: Korkma bir şey olmaz oku.
3: Tamam.
5: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
6: Verdim. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
5: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
3: O zaman bir siyah alalım.
5: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
6: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
5: Ver bakalım.
3: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım.
6: Onlar da ne be ya?
7: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
3: Amca! Karışın!
2: Yaktın biz hoca, yaktın be, yaktın. Takılar ayaklandı, gitti at.
3: Hakkı, amca oğlu. Füze ama. Ne bileyim be, ateş topu sanki.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are them?
2: Roger, come here.
3: Kadını gelini. Siz mi attınız lan füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökeni bulan nince mi?
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
7: Hayda. Kim lan? Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın? Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. Heh. We are sorry.
3: Ne diyor? Ne dedi?
7: Mehmet amca Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
7: You see.
6: Okay. Okay. Okay. Please lower your guns.
7: Your gun.
8: Ne avresin diyor, ne avresin?
7: Ne dedi bu?
2: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
7: Mary Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
2: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
7: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big okay.
2: Abi, Mary Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
7: O düşen füze değil miydi be ya?
2: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
7: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
7: Allah'ın adını verdim bak.
9: Burkar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
10: Hello me. How are you be ya?
6: Fine and you?
10: Okay.
7: Ne dedi lan?
10: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
5: Ağza bak ağza.
7: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
6: Hamza.
7: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
3: Kaldır. Kim geldi lan? Kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Koş.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerden gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok değildi.
4: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe yarabbi tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var, söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil miydik? Veririz 80 milyon olduk be.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler, şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz, basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin, röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
7: Ne var lan? Ne börüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
7: Ne yapacakmış baban abine?
8: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
7: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
7: Olur be kızanı, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverim.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
6: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be tamam, duş bakalım önüme.
9: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikalılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzeri hayata saygı. Kapat.
9: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen göktaşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
10: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
11: 20 dolar ne kadar be ya?
10: Çok para be. Çok para.
11: Ne güzel bu ya.
12: Hakikaten be ya.
11: İlk baş ben gördüm.
13: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
10: Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
10: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünya derim yakında, haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
11: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
10: Ulan! Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
11: Evden aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
10: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
12: Üşüdün ne öyle?
3: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
10: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık, hadi.
3: Sus be! Sabahtan beri.
10: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
13: What's happening?
3: They are trying to find the one who took the stone.
13: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
10: Yapma be. İndirin silahları.
3: Baba indir silahları, indir.
0: Ah, ben de anladım demin de.
3: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parça...

0: parçaları köyün etrafına dağılmış.
1: Öyle söyleyeyim.
2: Koş.
3: Takır.
4: Git bari şu çukuru çek ya.
0: Muhabirlik zor meslek.
4: Muhabir miydiniz?
0: Hayır.
4: E nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldun?
0: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
4: Nereden geliyor?
0: Nereden geliyor?
4: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşma durumunda kalıyoruz ya.
0: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al senin de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Şu yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Bu taş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü. Gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
1: Lan yürü, orada hesaplarız. Yürü.
3: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşa. Bak gaza gelme, davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşa yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var, bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim, herkes. Takasını takacak.
4: Aklı Bey, hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız, hazırız. Hazırız.
5: Kayı takıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
1: Ama öyle böyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı be. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş ayı kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
6: Yalnız yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
1: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.

0: hop hop hop.
1: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Marie.
2: Oh yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
3: Tam 188 gram.
1: Oba.
4: Mary?
2: Yes.
4: Day one, $25 per gram.
2: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
1: Ne diyor?
4: Şirketimiz.
1: Tamam, onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
2: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
4: Ama şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
5: Ne? Bir milyon mu?
6: Bir milyon mu?
7: Bir dakika.
8: Ne bir milyon lanmış ya?
9: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
8: Tamam. Durun o zaman. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
10: Taş mı bir milyon ediyor?
8: Kızım sen de kapat o kamerayı, yeter artık, yeter be ya.
10: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
8: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen, yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
10: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
8: Hanımefendi kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya bir milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum, eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
11: Baba kusura bakma, kız haklı.
8: Konuşma lan sipa.
11: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
8: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
11: Ben gidiyorum.
8: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci, dördüncü kez söylüyorum bak, sakın bu başın haberini yapayım deme, kurban olayım.
10: Vallahi bilemeyeceğim muhtar, her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
8: Tamam ben sana yaklaştım zaten, sen de bize yaklaş. Kapat sen şu deliği meliği çek, bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar, ne yapacaksın yani, müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
9: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
3: Ya muhtar uğraşma belleri ya.
8: Kapat yavrum benim, kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim, Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat, koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
11: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
8: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
11: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
12: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
11: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
12: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
11: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
10: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
8: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel.
10: Muhtar gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
8: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
10: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
8: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler.

0: Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
1: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pulla işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak, ne edecek, karar vereceğiz.
1: Gramına 20 dolar verdiklerini öğrendik.
0: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
1: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
1: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
1: Teşekkürler. Günebakan köyünden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun. Ne taşı bile?
1: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
2: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
2: Yat taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan.
2: Hadi.
0: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Kodaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk müsün be?
3: Ya ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
1: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
5: Hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
5: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
6: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
7: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakalım elini havaya.
8: Bula bizi de modunuz kazıklayacak be ya.
9: Uçurlar.
8: Bular.
5: Sana gele canım hava gelsin be.
9: Beni. Sen sütte çaldın be ya.
5: Oy. Köpekler!
7: Ne kaçırdın lan?
5: Dede sen deyip duramam mı bak? Kaza atıp kaçtı be ya.
7: Benim öyle bir şey yapmaz.
5: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
7: Taş ne olacak?
5: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
7: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
5: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
10: Meri $30 almıyordu. O daha kıymetliymiş.
5: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
10: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
5: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
10: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
5: O alsa bakın söyler.
11: $1 milyon kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1 milyon muhtar?
5: $1 milyon. Çok koştuk. Su sesi. Tuvalete gideyim ben.
10: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
11: Milyoner bir iş bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaydı bak.
3: Kilosu.

0: Siz kilosu
1: kilos yok ya. Diz çıkacağız burada tabii. O zaman
0: kilosu belirsiz sorunlarım var. Ha.
1: Beğendin mi?
2: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkını dinledim ben senin.
1: Yapma be, cidden mi?
2: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
1: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
2: Ay sağ ol ya.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10 bin 20 bin dinleniyor. Nereden baksan 40'lar el nüfusu be.
2: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
1: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
2: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
1: İnşallah, öyle bir planım var.
2: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
1: Ya taş babam da değil ki.
2: Çünkü onda diyor.
1: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
3: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
1: Ne oluyor baba?
3: Ne oluyor? Bak, kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
2: Amerikalılara ne oldu?
3: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
2: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
3: Hem de nasıl?
2: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
3: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
1: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
3: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
1: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
3: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
1: Yok baba, ben bulmadım be.
3: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
1: Ama taş bende değil baba.
3: En son sen orada değil miydin?
1: Oradaydım. Akkıya takısını taktım, çıktım sonra.
3: Hakkı kaldı orada öyle mi?
1: Hakkı.
3: O zaman ben Hakkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
1: Tamam.
3: Hakkı mı?
4: Bırak onu elinde. Gazi hem de.
5: Selamun aleyküm Muhtar.
3: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
5: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
3: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
5: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
3: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
5: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
3: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
5: Aa şöyle. Hadi oğlum.
3: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen bir söyledin. Kıpık.
6: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya?
3: Hep o Mari var ya Mari.
5: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
3: Lan! Lan sana taşer edemedin mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşer, çabuk!

0: Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
1: Alman ismini muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı, gel buraya gel.
2: Amca, ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlar da, Amerikalılar da derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
2: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
2: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım, tamam?
2: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh, şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları görmüyorduk amca.
0: Tamam Hakkı.
2: Ne tamam.
0: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam. Sen yine de taşı benden habersiz satma.
2: Kimse beni kandıramaz. Hı-hı. Herkes takısını takacak kardeşim.
0: Hakkı.
2: Takacak. Vururum balayı ağzına.
0: Tabii. Haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
3: Dikkat dikkat! Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha! İyi koşarım bak!
2: Çok keser Asım amca. Allah razı olsun.
4: Teşekkür ettik.
2: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Taşacaklar diye bak.
4: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha.
5: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
2: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
4: Evet.
2: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu takarla. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
2: 10 numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
2: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
5: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
5: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
4: Hakkı.
2: Buradayım.
5: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
6: Ana! Hakkı lan! Taşı sen mi buldun?
5: Aa, nasıl yani? Sen söylemedin mi büyük taşın yerini?
2: Ya bırakın taş marşı, Allah Allah. Taş marşı yok bende. Genelini çekti böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin evimize gireceğiz. Yarın gel.
5: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
6: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
2: Allah Allah.
6: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
2: Bacma yok bende, ne saklayacağım ben?
6: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
2: Ama benim açıcam.
6: Ay aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
2: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorum be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
6: Ya Akket sende mi lan taş?
2: Bende ne sandın be? Gel bak mı buraya?
6: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim. Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
2: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhtar emrinin yeğeni Hakkı.
6: Başlatma muhtarın Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni

0: eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
1: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
0: Git sen amcanı öp.
1: Öperim. Paracıklarımı da öperim. $50. 100. $200. $250.
2: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
3: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
4: $100 eder yani.
3: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
2: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
3: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
2: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
3: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk, Göktaşı Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
2: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
3: Evet.
2: Köylüler gidip bunlara bakar.
5: Allah sizin anlasın.
6: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
6: Trakta bakıyorsunuz ha? Daha ne kadar toprağı yanınıza sürüyordunuz be.
0: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
6: Selamünaleyküm.
7: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
6: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
0: Ay yok kardeş yok. Sadece koltuk olur mu?
6: Nur. Para.
0: Büyük taşı sattık. Bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Akka, şu takıma baksana.
7: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
0: Akka gelsene, çok rahat.
6: Geleyim değil mi?
0: Gel.
6: Bakayım. Bayağı rahat.
0: Evet.
6: Zıplağı dur bunun üstünde, değil mi?
8: Buldum bir dur ya. Allah. Aynen.
2: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk.
8: Hadi.
6: Ne oluyor Muhtar? Ne çarptın?
2: Gel otur, gel. Sakin ol, gel.
6: Ne oluyor ya?
2: Gel. Oturun. Buna heyecan yaptırmayın şimdi. Bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
9: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti? Sen ne söylüyorsun?
2: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu, geleceği bizden sorumlu değil mi?
6: Öyle miymiş?
2: Ne demek bu köyü miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
6: Ne müzesi be ya?
2: Göktaşı Müzesi. Ya, Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya dolacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
4: Ben taşımı Meri'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
2: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meri değil 10 tane Meri alırım, söz.
9: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
2: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Mehmet'im. Ya. Pırt mı yaptım? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş. Ha? Allah Allah.
10: Dikkat. Sevgili Güne Bakanlığı, kuzeyde insanlar, ben muhtarınız kısmet.

0: be ya. Bu yurttaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Muhtar, Göktaş'ından Göktaş'ı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Ali değil mi?
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak, benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki şey Muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır, bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika, gel be. Heh baba. Dur. Menajitti, dur. Bu kadın yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi, bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari al bak şu makbuzu, rahat bağış topla hadi.
4: Baba, bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş, yapma be.
2: Oğlum, üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var, topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
4: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır, sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yok.
2: Kurban olayım, böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık, ne olur. Al bu makbuzu, götür işte. Kes bağışları.
4: Yok, benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım.
5: ...24 gram oldu abi.
6: Ne kadar yapıyor be?
5: 700 euro yapar.
6: Bir dakika.
2: 720 euro, %20'si, oba, 144 euro.
6: Yani 144 eurosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 euroluk bir makbuz kesilin bakalım.
7: Abi, sizden müze isteyen var kardeşim. En ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
6: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
2: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
7: Muhtar, Göktaş'ı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
2: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
7: Bunlar da verdi mi bunlar?
8: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
2: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Tamam, şimdi güzel. Vur gitsin.
7: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
2: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak, 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
7: Abi, verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
2: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Ceza da yatmıyorum.
5: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
2: Tamam, geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyacını topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
7: Aa, araç

0: hocama.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kabardınız.
0: O taşı kime satacaksın? Peşin peşin alanın maaşımızı.
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhterin emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Memnun anamışım o.
2: Ya ne verisin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyeyim.
5: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunusunuz. Buranın çok güzel aydarisi var. Aydari içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, hayrdaliye hoşçasın.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, ardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver. Onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
8: İsmi Bey говорит, что бы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam. Ay. Yok fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
2: Allah. Nerede bu? Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Ha. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Look! Ey güzel Allah'ım. Buldum kolunu. Kolum burada. Kolum burada ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
2: Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ya çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip.

0: Tüm Türkiye beni konuşur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
1: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
0: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen, tamam mı? Hadi.
1: Ay ben ikinize de yetişirim. Merak etme sen de ya.
0: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
1: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
0: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
1: Neymiş o?
0: Gözlerin için yazdım. İsmi kilosu belirsiz sorunlarım var.
1: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
0: Ya ben parçayı çalayım.
1: Ne oluyor ya?
2: Lan Bahadır! Yanıma diyor ya!
0: Dede! Ne yapıyorsun burada be? Dede! Kalk kalk, iyi misin? Kalk! İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
2: Büyük teşhir gördüm be ya! Sen de mi aslanım?
0: Bende taş yok.
2: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Aa!
0: Ne diyorsun dede benim?
2: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
1: Hele tipi! Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
0: Şarkı!
1: Dede artık başka zamana.
0: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Köpekler, göktaşı muhterin zulmünü kıracağız. Vergi olmaz, kurtar. Vay be, az olmuş be ya. Lan Ceren!
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya, gel. Gel buraya, koş. Hemen git annene söyle, kireç kaynasın. Babana ister, çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı, Leyla'yla konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyor musun? Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız, benden haber bekle.
0: Hakkım, taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim, az sabret. Taş ki ne taş? NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı, heykelini dikseler namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Giremem. Ne oldu?
2: Ne yapacağım? Heykelim heykeldi. Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: 561.
1: Kaldırın elini, kaldırın. Kendimi kaldırın elini, kaldır.
2: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be, utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain, kaldır elini, kaldır. Bak ben muhtarım, kaçın kurasıyım, yer miyim lan ben? Ha?
3: Göktaşının belgisi olmaz muhta.
1: Olur mu olmaz mı, görürsün hoca, görürsün. Yaşar, kes lan bakalım bunlara makbuzu.
4: Gel Emre.
5: İndir elleri, geç be.
6: Zuzma, zuzlukta sıra sana geli. Çek.
7: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
2: Bizden kaçmaz mı muhtar?
6: Yok Danila muhtar, olmadı de senden izin alalım be.
3: Hay ağzına sağlık Nevzat.
6: Ne demek hocam, evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir baş kaldırı vardır be.
1: Sizin baş kaldırınızdan ya olur lan.
6: Muhtar, senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
3: Helal.
1: Lan Nevzat, sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
3: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
6: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
2: Korkmayın be! Benim!
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al, bir kaza çıkacak, kurban olayım ya. İspirto mu içiyor, ne yapıyor?
3: Erol abi, şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
6: Abi beni dinleyin ya köy halkı! Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
8: Helal olsun.
6: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergiyi al.

0: lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorsun ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taçı satıyor, sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Günebakan'da neler yaşanıyor, bize aktarır mısın?
3: Hala Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından Günebakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacak.

0: eyleme devam edeceklerini söylediler.
1: Bravo! Bravo!
2: Şu anda da yanımızda Güne Bakan Köyü'nün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
3: Göktaşı, Yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez! Edemez! Yuhun muhtara! Yuhun!
4: Yuh! Abi yuhun muhtar ayağını denk alır ya da biz halk olarak onu deveririz be ya!
2: Hakkı Bey siz ne söylemek istersiniz?
5: Çok sinek yaptı bu sana.
6: Tamam, baya.
5: Ulan Hakkı!
4: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
7: Muhtar kaymakam falan diyorlar bak.
5: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
0: Yasemin Özdemir, Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Teşekkürler.
5: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
8: Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
5: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yalan haberdir o kadar.
9: Yalan söylüyorsun.
5: Bakın, yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onunla göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
10: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
8: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan.
5: Efendim isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
6: Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi gündüzleri tırttır, geceleri kurttur.
5: Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı. Bak hele bir be.
6: Tamam sen geç ben geliyorum ha.
5: Git. Hakkı. Anca. Lena'yla konuştum kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
7: Satacak satalım be aga.
8: Satmayacağız da tüşünü mü kuracağız be ya?
5: Kurban olayım benim yakışıklım zaten.
6: Valla. Bağışla kalktığına göre. Operasyona başlıyor.
5: Satıyor bak gördün mü satıyor. Hadi gidelim operasyona. Hadi gel.
8: Çay içelim bakalım.
6: Ha, Rus gördün mü Rus'u abi be? Tamam. Gözlüklü oğlan.
5: Beyalan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım. Hoca geldi.
6: Ana.
5: Tabii tam operasyondayım hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
11: Çok güzelsin be.
12: Teşekkür ederim.
11: Sana bir şey göstereceğim.
12: Ne göstereceğim?
11: Sır. Beni takip et tamam mı?
12: Tamam.

0: Allah. Haydi bakalım. Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Yatıcan. Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Kendinize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: Bir dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: Maxitacos.
1: Tüh ya.
0: Ne oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya. Ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Baba, ne oluyor lan orada? Dur dur.
3: İsa! İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Ha? Hocam. Öndeki aracı takip et.
4: İhsan bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam, aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas bas bas. Hafifler ruhum, hafifler.
5: Taşıyan bas oldum seni. Sıkıntım kadar vermişim. Taşıyan bas oldum seni. Sıkıntım kadar vermişim.
3: Hocam, hocam, şu yola sap da önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
6: Merak etme sen, imanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım, hadi bakalım.
0: Allah!
6: Ne kadar çok özledim seni bu be.
0: Ne yapayım, ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya?
1: Okey.
0: Aralayın. Çanta nerede?